0: Ne? Bir kunup ki bilalı setvelip, özgeçi mal setveliş təsiratıqı yerçeləyisiz.
1: Şincan haqqıda izniş Muşiyadan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaqa Muşiyadan başlanıdı.
2: Şincan radyo televiziya stansisi Sılıvşıdın Atitali 6.0 Plus nuskisi turmuşunuzu rəndarlıq doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her qays əp pazarları olma əp pazarıdın Sılıvşıdın Atitalini çürüp, sərxil məzmunladın huzurunun.

Qadirli do'stlar, AMD avtonom rayonimizdagi 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidan oldin ma'lumotini olamiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 23 dan 34 selsiya gradusgacha. Altayda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi, temperatura 19 dan 33 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo bulutli, temperatura 19 dan 35 selsiya gradusgacha. Qo'ljida havo bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 18 dan 35 selsiya gradusgacha. Bordalada havo bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 21 dan 35 selsiya gradusgacha. Qarmayda havo bulutli bo'lib, keyin o'tir xil yomg'ir yog'adi, temperatura 24 dan 38 selsiya gradusgacha. Kuytona hava bulutlu, temperatura 25 dan 37 selsiya gradusgacha. Shayxansida hava bulutlu bo'lib, keyin tutiladi, temperatura 24 dan 37 selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 21 dan 37 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 23 dan 38 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutli, temperatura 29 dan 44 selsiya gradusgacha. Qorlida hava bulutli, temperatura 22 dan 35 selsiya gradusgacha. Oqsuda hava bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'adi, temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Atushda hava ochiq, temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Xotan hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 19 dan 31 selsiya gradusgacha. Yana Urumchining kelgusi 3 kunlik, kelgusi 72 soatlik havo rayidan oldin ma'lumotiga qarasak, do'stlar, Urumchi 16-chi sa kunduzin kechigacha, ya'ni bugun havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 23 dan 34 selsiya gradusgacha. 6-chining 17-chi kuni kunduzin kechigacha havo bulutli, temperatura 22 dan 32 selsiya gradusgacha. 18-chi sa kunduzin kechigacha havo bulutli, temperatura 22 dan 32 selsiya gradusgacha. Havo rayidan ma'lumot tanladik.

0: ئىشلىنىشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن تۈرتكە بولۇش، سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشنىڭ ئومۇمىي نىشان قىلىنىپ، 15-5 يىلدا ئىشنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش، خىزمەت تەلىپىگە چىڭ قادىلىپ، سىستېمىلىق ئالغا سۈرۈش، دەل جايىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنىڭ ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئۈنۈملۈك سېلىنمىنى كېڭەيتىش، سانائەتتە ئىشلەپچىقىرىشنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئىشلەپچىقىرىشنى كېڭەيتىشنى قوللاش، تاشقى سودىنىڭ ئېشىش ۋەزىيىتىنى مۇستەھكەملەش قاتارلىق تەدبىرلەر ئارقىلىق ئىقتىسادنىڭ ئېشىش ئاساسىي ۋەزىيىتىنى مۇقىملاشتۇرىمىز. يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشىدا سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش، سانائەتنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئارقىلىق يېڭى گۈللەنمە كەسىپلەرنى يېتىلدۈرۈپ ۋە زورايتىپ، شىنجاڭچە خاسلىققا ۋە ئەۋزەللىككە ئىگە زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز يۈكسەلدۈرىمىز. ئىستېمالنى زور كۈچ بىلەن جانلاندۇرۇش، مۇلازىمەت كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا مۇلازىمەت قىلىشنى ياخشى ئىشلەش قاتارلىق تەدبىرلەر ئارقىلىق ھەر مىللەت ئاممىسىنى تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ئادىل مەنپەئەتلەندۈرىمىز. ئاپتونوم رايون يېشىل توكنى بىۋاسىتە ئۇلاشنى، يېڭى ئېنېرگىيەنى ئېچىپ پايدىلىنىشنى تېزلىتىش، ئىشلىتىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش، ئەۋزەل كەسىپلەرگە كۈچ قوشۇشتىكى ئاچقۇچلۇق تۇتقا قىلىپ، سىستېمىلىق پىلانلاپ، ئالدىغا ئۆتۈپ، ئالغا سۈرۈش، ئەمەلىي ئۈنۈم ھاسىل قىلىشنى نىشانلىدى. ئاپتونوم رايلىق تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى مۇئاۋىن مۇدىر چى دۇڭفېڭ مۇنداق دېدى: ئاپتونوم رايوننىڭ يېڭى ئېنېرگىيەنى يېقىن ئەتراپتا ئىشلىتىش مەخسۇس سىياسىتىنى پائال ئوتتۇرىغا قويۇپ، يولغا قويۇش يوللىرىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، مەشغۇلاتچانلىققا ئىگە، ئەمەلىيلەشتۈرگىلى بولىدىغان، ئۈنۈمى تېز كۆرۈلىدىغان تۈزۈم كاپالىتىنى شەكىللەندۈردۇق. ھازىرغىچە ئاپتونوم رايوندا 7 يەككە ئابونتلىق، 2 كۆپ ئابونتلىق يېشىل توكنى بىۋاسىتە ئۇلاش تۈرىنى 4 تۈركۈمگە بۆلۈپ ئەمەلىيلەشتۈردۇق. بۇ يېشىل ھېسابلاش كۈچى، كۆپ كىرىستاللىق كىرىمنى، كۆمۈر خىمىيە سانائىتى، يېشىل ھىدروگېن، نېفىت، تەبىئىي گاز، خىمىيە سانائىتى قاتارلىق نۇقتىلىق كەسىپلەرنى قاپلىدى. يەنە 2,330,000 كىلوۋاتلىق يېڭى ئېنېرگىيەلىك گېنېراتور سىغىمى بەرپا قىلىپ، يىلىغا يېڭىدىن كۆپەيگەن يېشىل توك ئىستېمالىنى تەخمىنەن 4,600,000,000 كىلوۋات سائەتكە يەتكۈزدۇق. بۇ 3,700,000 توننىدىن ئارتۇق كاربون تۆت ئوكسىدنى ئاز قويۇپ بەرگەنگە باراۋەر. پۇلنى ئاز خەجلەپمۇ ياخشى تەسىراتقا ئىگە بولۇش كۆپچىلىكنىڭ ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش سىياسىتىگە بولغان ئومۇمىيلىك تەسىراتى. ئاپتونوم رايلىق سودا ئىشلىرى نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى مۇئاۋىن نازىر دۇڭبۇ ئاپتونوم رايوننىڭ بۇ يىل ئىچكى ئېھتىياجنى كېڭەيتىش، ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش جەھەتتە بىر قاتار ئورۇنلاشتۇرۇش قىلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا دۆلەتنىڭ ئىككىنى يېڭىلاش، يەنى كونىسنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش مەبلىغىدىن جەمئىي 1,700,000,000 يۈەن قولغا كەلتۈردۇق. بۇ 11,600,000,000 يۈەنلىك ئىستېمالغا تۈرتكە بولدى. يېقىندا يەنە 73,000,000 يۈەن قوشۇمچە مەبلەغ سېلىپ، ياردەم پۇلىنى ھەقىقىي تۈردە ئىستېمالچىلارغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق سىياسىتىدا ھەم كۆرگىلى بولۇش، ھەم ئېرىشكىلى بولۇشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. بۇنىڭدىن كېيىن مەدەنىيەت ساياھەت بىلەن ئىستېمالنى بىرلەشتۈرۈش، توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك بىلەن ئىستېمالنى بىرلەشتۈرۈش، ئېلېكتىرونلۇق سودا بىلەن ئىستېمالنى بىرلەشتۈرۈش، پۇل مۇئامىلە بىلەن ئىستېمالنى بىرلەشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۆت جەھەتتىن كۈچەشتە چىڭ تۇرىمىز. ساياھەتچىلىكنىڭ ئاۋات پەسلى، مۇزىكا بايرىمى، شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى قاتارلىق نۇقتىلىق تۈگۈن ۋە مۇسابىقىلەردىن تولۇق پايدىلىنىپ، يېمەك ئىچمەك، تۇرالغۇ، قاتناش، ساياھەت، مال سېتىۋېلىش، كۆڭۈل ئېچىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پۈتۈن زەنجىرلىك ئىستېمال مەنزىرىسى، ئىستېمال كۆرۈنۈشى بەرپا قىلىپ، ئىستېمال بازىرىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى سىجىل قوزغىتىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ: جياڭجۈن مياۋ 750 كىلوۋولتلۇق توك يەتكۈزۈش بېسىم ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشى يېقىندا تورلاشتۇرۇلۇپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. تيانشان شەرقىي ئايلانما تورىنىڭ دەرىجىسى يەككە ئايلانما ھالقىدىن قوش ئايلانما ھالقىغا ئۆستۈرۈلدى. بۇنىڭ بىلەن بۇ رايوننىڭ شەرقى بىلەن غەربىنىڭ ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسىنى ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارى 12,000,000 كىلوۋاتقا يېتىپ، شىنجاڭدىكى تۇنجى 10,000,000 كىلوۋات دەرىجىلىك كەسمە يۈزلۈك توك يەتكۈزۈش يولى بولۇپ قالدى. Jiangjun Miao 750 kilovoltluk tok yetkizish besim özgertiş qurilishi Tianshan'ın şarkı kısım elektr torini alalaştırıp derecesini östürüştge yadroluk kuruluş. U Mori, Jiangjun Miao, Wusei ve Nan Shimali, Ürümçinin Shimali Katarlıq elektr energiya tügüllerini özara tutaştırıp, özara ravallaştırıp, əsirki Tianshan şarkı aylanma torini Cənub Shimal Qoş halqısığa ayrıydı. Dövlət elektr toru Şincan kuruluş şöbi şirkti birinci tür başquruş mərkizi, tür nəx meydanını başquruş tizgiləş xizmetinin məxsus məsul xadimi Fuxiang Yue mındaq dedi. 750 kilovoltluq transformator punktidin 14-ni qatlaydı. Transformator umumi sığımı 53 milyon 400 min kilovolt amper. Tok yetkizish liniyasining umumiy uzunligi 1722.146 kilometr. Bu tür Sharqi Shinjang elektr tori boyligini bir tutash pilallab taqsimlash va bexatar muqim yurishish iqtidorini zo'r darajada o'stiradi. Bu tür ishqi kirishtirilgandan keyin Jiangjun Miao Tavalik rayonining yirik plandagi yang energiyani to'rlashtirib yetkizish ehtiyojini umum yuzlik ustiga elib, Jijihu transformator punktining tok bilan ta'minlashdagi yuk ko'tarish besimini unumlik yenglatib, Tianshan sharqiy aylanma tori sharqning tokini g'arbga yetkizish iqtidorini sijil kuchaytirib, rayon elektr torining tok yetkizishdagi kamtiklikni to'liqligi bo'ladi. Kuruluşun təxminən 150 kilometr keledigan liniyası Qaramaylı tuyaqlıq yavayı hayvanlarını qoğdaş rayonu. Guçondaki silsilaşqan yağaçlıq dinozavr dövlət geologiya bağçısı qatarlıq ekologiyası səzgür rayonlarga yakın. Fuxiang Yue mındaq dedi. Liniya ve Munar Uli orullaştırmasını qayta-qayta təkşürüb, əlalaşdırıb, ekologiya yadroluq rayonuna təşəbbüskarlıq bilən yol berib, Cəmi 10.6 kilometr liniya musabisini əlalaşdırıb, tənşəb kuruluşunun rayon ekologiyalik muhitliği körüstüdüğün təsirini ən zor çəkdə tövəlidib, elektr tori kuruluşu bilən ekologiyalik muhitini qoğdaşının inaq billə mövcud bolub turşini işqaşırdıq.
0: Əmdi, mehir muhabbetki tolğan Tianshan, Şincangın inşallah yardım veriş iznaları səyibimiz boyca alış verimiz. Stansımız xəvri. Jiangsu ölkəsi Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizmətində mövqeni ilinin ehtiyacına qoyub, kəsb texnikasında ötkəlgə hücum qilish, davalaş texnikasının dərəcəsini östürüş qatarlıq bir qatar əməli tədbirlərini qollanıb, ilinin yuqarı sifətli tərəqqiyatı üçün güclük quvvət topuldu. Ulji nahiyəsi yaşlar yenglik yaratış igilik tiklash rayonidagi Jiangsu ili kasb pan texnika hamkorligi taraqqiyot markazi bu yil 4-nchi ayda ishga kirishtirildi. Bu Jiangsu bilan ilidan iborat ikki joyning Shinjangga pan texnikada yenglik yaratish jihati yordam berish, kasb orqali kuch qo'shishni ilgari surishidagi yadroliq supa bo'lib, texnika bo'yicha ta'minlash bilan ehtiyojni udullashtirish, natijalarni aylantirish, kasb yetishtirish Texnika mulazimeti, əm türtkü bulub ötkəlgü hücum qilişdən ibarət 5 çoğun funksiya bir gəvdiləşkən. Tərəqiyyat mərkizinin ticaret işləri məsuli Çin Jiang tonuşdurub mındaq dedi. Jiangsu'da 175 ali məktəb ba, hazırgı qədər 40-dan artıq məktəb biz bilən həmkarlaşdı. Onlarının profesorlarını bu cəyəgi təklif qilib, tədqiqatın teximi çonqırlaşdırmız. Ulcinahiyyə əsiriki, Şinjang, Shinjiang yaxshi ichimlik, yemaklik, chaklik shirkati yilg'a Ulji nahiyasidan 50 tonna o'rik, malina qatorliq mevalarni sotib oladi. Korxona bu yil taraqqiyot markazining dal joyida udullashtirish mexanizmiga tayinib, 3 xil yangi tipdagi meva ichimlikni muvaffaqiyatli tadqiq qilib yaratdi. Mahsulot bozorga selingandan buyon setilish miqdori sijil ochdi. Shirkatning ishxona mudiri Pan Yuje mundaq dedi. Jiangsu ili kasb pan texnika hamkorligi taraqqiyot markazi Jiangnan Dashuining professorlarini dal joyida maslashtirib berdi. Ularning sabrchanlik bilan yetaklashida tadqiq qilib yoritish jarayonida 3 xil mahsulotni tadqiq qilib yoritib, belgilik unumni qo'lga keltirdik. Mahsulotning setilishi nihoyat yaxshi bo'ldi. Xalq turmuşu sahəsində Jiangsu ölkəsi əla sifətlik davalaş texnikasını ilidə əməliləşdirişə turtqı bulub, ilinin diaqnoz qoyuş, davalaşdiki kəmtiklikini toluqladı. Börək üstü bezi, venasıdan qan iliş, ikiləmçi yuqarı qan besimiga diaqnoz qoyuşdiki yadroluq yuqarı texnika. Шүйжоудан Шинжанғы ярдамге кәлген доқтырларының ярдам беріші елеші де Илі областы Күйтін доқтырханысының үйрек қан томыр кеселіклері ішке бөлімі бөрек үсті безі вейна томырдың тешіп қан вән көш әурешкісі еліш ұсулына әлалаштырып, операция әгәшмі кеселікі көрілішіні зор дәрежеді төвәләтті. İli oblasti Kıytın Doktorxanası Yürek Kantomar İşki Kesellikleri Bölümünün muavin müdiri, Ciddi Kutkuzuş Merkezinin müdiri Wang Fei, Şinjanğı yardım beriyatqan doktorlar bilen pikir almaştırış, ögünüş jarayanında mol hasılatqa erişkenlikini bildirip mundaq dedi. Şinjanğı yardımğa kelgen mutaxassislar aldıngı qatarda turduğan texnika ve qimmatlik tecrübelerini elip gelip, kesellerinin azabını zor derecede inikletti. Davalash, pərviş məşğulatımızını texmi qolaylaşdırdı, asallaşdırdı. Jiangsu ölkəsi xalq turmuşunu aldınqı orınqı qoyuş, kəsbini asas qilishdə çıngtırıb, hazırqı qədər 2 milyard 380 milyon yuan Şinjanğı yardım beriş məbliğə acırtıb, ili da Şinjanğı kəsb arqılıq yardım beriş türüdün 121-ni yolu qoydu. Jiangsu ölkəsi iliyi yardım beriş aldınqı səb komandalıq ştabi kəsb İşqi orlaştırış grupsının başlıqı, İli Oblastlıq Pən Texniki İdarısının muavin başlıqı Zhu Yongjian mındaq dedi. Jiangsu'daki danlıq qarxallarının Şinjan səpiri qatarlıq kurslıq faaliyetlerinin təşkilləb, Jiangsu'daki 200 nəç qarxanının məbləq silib tür əməliyiləşdirişini ilgiri sürüb, 40 milyard yuandan artıq məbləq əməliyiləşdirib, ilinin zamani vilaşqan kəsb sistemisini tez bərpa qilishiga küş qoşduq.
1: Stansımız xəvri. 7 gün davamlaşılan energiya tejəşini yeni başlanış noktası qılıb, tövən karbonluq kəlgüsügə yüzlünüş baş deyimizdiki məmləkət boyunca energiya tejəş təşviqat dəbdiləki tünögün rəsmi başlandı. Şincandaki caylar şəkli köpxil, məzmuni mol təşviqat pahaliyyətlərini qanat yaydırıb, bütün cəmiyyətini kən güləmdə qatnışqa, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatını ilgiri sürüşkə, yeşil işləb çıxırış, turmuş şəklini şəkilləndirüşkə, həqiqi törtkü buluşqa ilhamlandırdı, səbər vərqildi. 2026-cı yıllıq məmləkət boyunca energiya tejəş təşviqat dəbdiləki Şinjan asasi meydan paliydi Kurli şəhrədə başlanıb, Şinjanın energiya tejəb karbon tövələtiş xizmətinin nəticə ünümü umum yüzlük namayan qılındı. 14-ci 5 yıldan bu yanqı Şinjanın energiya tejəb karbon tövələtiş yeni energiya bazısı quruluşu, yeşil toxni sırtqa yetküzüş qatarlıq sahələrdə qolğa gəldirgən puxtı nəticələri bivasitə ifadələndi. Dövlət məbləq seliş quruhi Lobnur Kaliliq Tuz şirkətinin muavin baş inceneri, üskünü başquruş bölümünün müdiri Tangau mundaq dedi. 14-ci 5 yıl məzgilədə şirkətimiz energiya tejəb karbon tövəllətiş cəhətdə 200 milyon yuandan artıq məbləq saldıq. Bu, energiya qurulmasının tipini özgərdiş, energiya ünümünü özdürüş, energiya tejəydiğən qılıb özgərdiş, baylıqdan aylanma paydalanış, rəqəmləşdürüş, aqıllaşdürüş, energiya tejəydiğən qılışqa qüvvət qoşuş qatarlıq tərəblərini öz içi qaldı. Paliyyat meydanında yine energiya tejəş təşəbbüs namisi elan qılınıb, bütkül cəmiyyət işini kiçik işlərdən başlayıb, yeşil tövən karbonluq işləb çıxırış və turmuş şəklini əməliyyətdə körsətişə çağırıq qılındı. Abdonom rayon boyunca ammavi aparatlarının energiya tejəb karbon tövəllətiş məxsus temliq təşviqat paliyyəti Qumul şəhrində ötküzülməkdə. Şinjandaki hər qaysi vilayət, oblast şəhərlərdəki orqanlar, ali məktəblər, doktorxanalar, meydan, saraylar qatarlıq ammavi aparatlarının vəkilləri energiya tejəş davamındakı yenilik yaradış əməliyyəti toğrusunda fikir almaşdırdı və ortaqlaşdı. Qumul şəhərlik maliyyə idarəsi partiya qrupusunun əzası idarının muavin başlığı Wang Wei mundaq dedi. Ammavi aparatlarının energiya tejəş karbon tövəllətiş tələbini davamlıq izcillaşdırıb, əməliləşdirib, orqanını yürüşdürüş və maliyyə xamçotunu inçkiləşdirib, başquruşunu küçəydirib, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatda tirişib aldınqı qatardımağınız. Sanji oblastining ham turtkilik savolga javob berish, qiziqarlik rasm quraştirish, natijalarini ko'rgazma qilish qatorliq shakllarni Sanji shahrining nuqtaliq savdo chambaraklarida tuvan karbonlik taraqqiyot ideyasini tashviq qilib, kelimat o'zgarishiga taqobil turish bilimlarini umumlashtirdi. Avtonom rayonlik organ ishlarini boshqarish idorasi avtonom

0: Yıllıq Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Şincan Güzel Sənət Sarayı bilən birlikdə energiya tejəş təşviqat dəftirliyi boyunca bir aylı kişiləri DIY fəaliyyəti ötküzüb, ailələrini yeşil, tövən karbonluq turmuş şəklini kündülük turmuşqa sındırışqa çağırıq qıldı. Autonom rayonluq organ işlərini başqırış idarəsi ammavi aparatlarının energiya tejişini başqırış başqarımızdan başlıqı Rin Tianchi mundaq dedi. Energiya tejash haftaligi jarayonida diqqatni energiya tejashni yangi boshlanish nuqtasi qilib, tövən karbonluq kelgusiga yuzlanish boshlaymizga markazlashtirib, bulut supsi ma'lumoti, bulut tashabbusi, bulut supsida savolga javob berish, bulut supsida ko'rsatishni o'z ichiga olgan 4 maydon tor sirti va 4 maydon tor faoliyatini pilonliq qanot yaydirib, bu faoliyatlar orqali butun jamiyatni oddiy, muvofiq, yeshil, tövən karbonluq, madaniy, sog'lom ishlab chiqarish turmush shaklini shakllantirishda ulgi ko'rsatib turtki bo'lib, go'zal Shinjon qurib chiqish uchun kuch qo'shimiz.
1: Әмді әсілі мәқсәт вә бұрышны әстічін сақлап, гүлініш мұсапсыра жасарат білән алғы үлгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станысымыз қәвірі. Партия құрылған 105 жылдан бұян әулатма әулат коммунистлар асаси қатламды ел тыздартып, бұрышны дадыл зімісіге алды. Ақсу вилайтыдегі көхияр, үлгірі әрелі әтиязды құмборан шықыдыған, гиях үнмейдіған қақаслық еді. Bu jaydiki har millat ammasi partiya a'zolari va kadrlarning boshlamchiligida o'tkalga hujum qilib, ko'kartish xizmatini 40 yil sijil davomlashtirib, jami 1 million 200 ming modan ortiq o'rmon ahyo qilib, tirishchaliqqa tayinib, Taklimakan qumliqining g'arbiy shimol chetida polatdek mustahkam yeshil sepil hosil qildi. Növətə Aqsu Navat Almisi asaslıq çıxıdığan Xunçipo Təvəlik rayonu almığı xaltı keygüz işinin açqışlıq məzgiliyi kirdi. Bu yıl 150 min mo bağdiki almığa xaltı keygüz işini pilalıdı. Köhyar ekologiyasını tüzəş rayonunun yadroluq Təvəlik rayonu bolğan Xunçipo Təvəlik rayonu 40 yıl ilgiri qaqas çöl idi. Aqsu şəhirdiki bağvan Gan Yongjun muxbirğımında axtidi. Bu yer ilgiri qumliq idi, qum boran küşlik, daldılanğudak yermi yok idi. Aqsu vilayeti 1986 yili Köhyar çöllikini kökertiş qurilishini başladı. Tarim Bozyer özleştiriş daşiyosinin oqıtqıçısı İmam Mehmet qum tizginlashinin birinci sepige təşəbbüskarlıq bilen atlandı. Köhyar 3 şimal ihati ormanını başqurish ponkitinin tunji başlıqı İmam Mehmet mındaq dedi. İlgiri oqıtqıçı idim. Bağvancılık dersi berettim. Mən kompartiya azası, partiya tapşırgan vəzibini çoxum orlayışım gerek. 1987 yılı 2000 mo yerge köçət tiktok, ormancılık idarisi köçətnin tutuş nisbitini aşırışkı kapalat kıldı. Katnaş tarmakları yol yasıdı, suçılıq tarmakları orak kolıdı, kır saldı. Köhyar qurulışının çoğunluğu hem qiyılıq dərəcəsinin yuqırlıqı köçe tikip orman əhya qılış tarixi da nait az uçuraydı. Birinci kararlıq qurulış qıla topu ittiriş maşinsidin 2880'e işildilip 850 min kubmetr topu tüzlendi. 1987 yıldan 1989 yılıca bu yergi tikilgen köçetlerinin tutuş nisbiti 87.5%'ye yetip bekitilgen nişandını eşip getdi. İmam Mehmet işleydiğen adamını köpeytiş üçün aynı çağda toluq otur mektepte okuatkan oğulunu mu orman ahyaqlış koşuğunu elip girdi. İmam Mehmet'nin oğlu, Köhyar 3 Şimal İhat Ormanını başkuruş ponkitinin orman muhafizetçisi Asqar İmam'ın da axtırı. Dadam daim köçetini tikip koyup perviş kılması bulmaydı. Mən kompartiya azası, cezmen ülgü buluşum gerek de etti. Peşkadem Ponkit başlıqının oğlu buluş süptim bilen bu işini kılıçta çın turdum. Başka işçi hizmetçilerinin balıları mı bana ağışıp geldi. 40 yıldan buyan avlatma avlat kompartiya azaları səpnin aldıdı minip, her millet amması kalıptaş bulup köçe tikip kum tizgildi. Bu ceryanda 3 milyon 900 min adam qetim orman ahya kılışka katnaştı. Köy yarını kökertiş kuruluşu, çöllişini tüzeş möcizisi yarattı. Aqsu vilayati hozirgacha 8,239,900 mo yerda qumdan mudofiyalanib, qum tizginlab, viloyatning o'rmon bilan qoplanish nisbatini 1985 yildagi 4.1%dan 9.1%ga yetkazdi. Ala ekologiya asosiga tayinib, yillik meva mahsulot qimmatini 13 milliard 70 million yuandan oshirib, o'rmon, otlaq mahsulot umumiy qimmatini 22 milliard 600 million yuanga yetkazdi.
0: Stansimiz xabari. Qashqar shahri Paxtakli yeza Yulg'unliq kentidagi 500 mo shal va bug'doydan qo'sh hosil elish tajriba etiziga yaqinda maysa tikildi. Bu Qashqar viloyatidagi shol va bug'doydan qo'sh hosil elishdagi tunji terichilik tajriba turi. Paxtakli yesi tipik sho'rliq yerga tava. Uzoqdan buyon shol, kuzgi bug'doydan yilda bir qitim hosil elishdek an'anaviy terichilik andizasini qo'llanib kelgachga yer boyligidan to'liq foydalanolmay, terilgu yerdan foydalanish unumi nisbatan tuvan edi. Yezilik texnika kollektibi baldur pishar, shorga chidamliq shal va bug'doy sortini tanlab yetishtirib, ikki fasllik ziroatning o'sish davriligini jipsilashtirdi. 6-oyda kuzgi bug'doy o'rilgandan keyin darhol shal maysisini ko'chirib tikdi. 10-oyning 5-ida shaldan hosil elingandan keyin darhol kuzgi bug'doy terdi. Hamda keyingi yili 6-oyda yana bug'doy o'rib, kuzgi bug'doy va shaldan yilda 2 qitim hosil elish navbatlashtirib terish andizasini shakllantirdi. Tajriba etizi turining mas'uli Duan Xauran mundaq dedi. Shalni 10-oyning 5-ida yig'ib olgandan keyin darhol bug'doy terimiz. Bunda ikki fasllik ziroatni bir yerga terishni ishqa shurg'ili, yana engizga takror terish talabiga mu yetkil bo'ladi. Duan Xauran yilda ikki qitim hosil elish oylanma navbatlashtirib terish andizasini mu 5 yillik foydasini taxminan 20%, har mu yerdan qilinadigan yillik kirimni 2000 yuanga yaqin oshurg'ili bo'ladiganligini bildirib mundaq dedi. Bir pastilda shaldan yilga taxminan 650 kg hosil olg'ili bo'ladi. Ya'ni bir pastilda bug'doy terisak, ikki pastildagi umumiy hosilini 1 tonnaga yetkazalaymiz. Yezilik texnika kollektibi keyingi qadamda tajriba qilish, kuzatish, sonliq ma'lumotlarni to'plash va texnikani a'lolashtirish xizmatini davomli yaxshi ishlab, bir yurish o'lchamlashgan terichilik texnika qoidasini mukammallashtirib, ko'paytkili, kengaytkili bo'ladigan pishqan terichilik andizasini balduroq shakllantirishni qo'lga keltirishni planladi.
1: Stansimiz muxbiri Jang Ying xabar qildi. Avtonom raylik ayollari birlashmasi bosh bo'lib o'yishtirgan Jungo Yezilik Banksi va Jungo Ayollar Taraqqiyot Fondi jamiyati birlikda qanot yaydirgan Onalar sog'lomligi tez avtomobilining Shenjangda yo'lga chiqish marosimi tunugun Urum shahrida o'tkazildi. Yo'lga chiqish marosimida Jungo Yezilik Banksi, Jungo Ayollar Taraqqiyot Fondi jamiyatining aloqador mas'ullari asosiy qatlam davolash o'rinlariga avtomobil tarqatdi hamda yangi avtomobillarning ochqichlarini Ili Qazaq avtonom oblasti Chapchal nahiyasi Ayshin Siri bozorliq doktorxona, Tarbag'atay viloyati Toli nahiyalik xalq doktorxonasi, Qumul shahri Oritorik nahiyalik ona bolalar sog'liqni saqlash pilonliq tug'ut mulozimat markazi, Qashqar viloyati Yangisar nahiyalik ona bolalar sog'liqni saqlash doktorxonasidan iborat hadiya qabul qilguvchi 4 o'rinning qo'liga topshirib berdi. Onalar sog'lomligi tez avtomobili yo'lga chiqsin degan buyruq berilishi bilan 4 yangi avtomobil gudik ovozni yangirtib yo'lga chiqib, Tianshanning janub shimolidagi asosiy qatlam davolash sahiya 1 sepiga atlandi. Hadiya qabul qilguvchi taraf vakili Ili oblasti Chapchal nahiyasi Ayshin Siri bozorliq doktorxonasining boshlig'i Tong Linxiong tez avtomobilning Tavalik rayonidagi ona bolalar sog'lomligi mulozimatining eng oxirgi 1 kilometrni unumli tutashtirganligini aytib mundaq dedi. Biz tez avtomobilga tayinib, kent gruppa chorvachilik rayonlariga doim berib, ikki xil rak kesilini tasqab tekshirish, omildorlar tug'ut sog'lig'ini saqlash, bolalarning salomatligini tekshirish, sog'lomlik bo'yicha panni umumlashtirish, jiddiy ishlarga taqabil turish bo'yicha yotkab to'shish qatorliq mulozimatlarni qanot yaydirib, Çət yaraqdiki amma, öyüdü qalğan ayallar və qiyincilikdi qalğan balılarga noxtılıq ғəmxorlıq qilib, səmimi davalaş mülazimidini işik aldıgıcı yetküzümüz. Murasımda Abdınım Rayoluk Ayallar Birleşmesi, Cungo Yezigilik Bankisi, Cungo Ayallar Tərəqiyyat Fondi Cəmiyyətiga minnətdarlıq ləvhəsi təqdim qıldı. Cungo Yezigilik Bankisi, Şincan Şöbisi, Partiya Komitetinin əzası, Bankının muavin başlıqı, İşçilər Uyuşmasının rəisi Sang Bin Mındaqdırı. Bunundan keyin Ayallar Birleşmesi, Cungo Ayallar Tərəqiyyat Fondi Cəmiyyəti bilən bolğan əmkarlıqni davamlıq çoğunqırlaşdırıb, ammavi mənfəətdarlıq selinməsini zoraytıb, Şincanın anı balılar sağlamlıq işlərinin tərəqiyyatı, yezikəndlərini omumizlik gülləndiriş üçün texmi köp yezikilik bankisi küfçini qoşumuz. Anılar sağlamlıqı tez optimobili türü 2005-ci ili Şincan'da makallaşkan bulup, Şincan Ayallar Balılar Tərəqiyyat Fondi Cəmiyyəti bir tutaş bilalla baş qurdu. Her dərəcilik ayallar birləşmeleri təvəlikdiki anı balılar sağlıqını sağlaş aparatları bilən birləşib, hərkətlinib icra qılıdı. Şincan Ayallar Balılar Tərəqiyyat Fondi Cəmiyyətinin kenəş başlıqı Ma Wei Hong, 2026-cı ilgəcə Şincanda anılar sağlamlıqı tez avtomobilidən cəmi 257-sinin səpləngəlikini tonuşdurub mündaqdiri. 2005-cı ili tonca avtomobil makallaşqandın tartıb, bugünkü gündəcə nahiyə dərcilik doktorxanılarını tügün qılğan, yezikəndlərgi təsir görstədiğən köşmə anıbalılar mülazimət sistemisi bərpa qılıb, cəmi 8,697,000 ayal ammığı mülazimət qıldıq. Bunundan keyin hər qaysı tərəfdəki küçlər bilən davamlıq birləşib hərəkətlənib, tez avtomobilni texmi yıraqlarına yetkizib, mülazimətni texmi əlalaşdırıb, Şincandakı hər millət ayallar, balalarının hayatı, sağlamlığını həqiqi yaxşı qoğdaymız.
0: Stansımız muhbiri Gav Manxoy xəbər qılıdı. Bu yıl kirgendun buyan Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler tərəqiyat rayonu, yeni şehir rayonu 50 milyon yuandan artıq məxsus məbləğini qolğa keltürüp, konu liftlarını yenilash özgertiş hizmetini umum yüzlük başlap, 10 min aylıktan artıq ahaliye nəbiyyat gözləy. 6-nın 10-nci günü Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler tərəqiyat rayonu, yeni şehir rayonu Yangguang Jiayuan, Ultraq rayonu da konu liftlarını çıxırış, yeni lift ornatış kuruluşu tətiblik qanat yaydırılıb atadı. Təvəlikdiki konu liftlarını yenilash özgertiş noxtalarının bir bolu tüpti bilən, bu Ultraq rayonudaki cəmi 4 konu lift özgertiş tizimlikiga kirgizildi. Növətdə işki liftini almaşdırış tamamlandı, həm də işletişki kirişdirildi. Ultraq rayon ahalısı Zhu Jiaoxing mündaq dedi. Sürət tezləşdi, həm bixətlər boldu, binağı çıxıb düşüşümüz texmo qolaylaşdı. Bu qedimki konu liftlarını özgərdişdə dövlətinin məxsus yardım pul mədədi bolğaçqa ahallarının ixtisadi yükü zor dərəcədə yenilətildi. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler tərəqiyyat rayonu, yeni şehir rayonu, Yangguang Jiayuan öy-cay mülazimdini başquruş çəklik şirkətinin öy-başquruş xadimi Bəyli muxburğa mündaq dedi. Öy igilleri imza koyup koşuldu. Bir kısmığa öy igilleri ilgiri tapşırgan remont fondi işletildi. Yani bir kısmığa devlet bergen toluqlumu pul işletilip, öy igilleri artık pul çıkarmaydıgan boldu. Bu yıl Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler tərəqiyyat rayonu, yeni şehir rayonu, devletinin üskünlerini kent gülümde yenilaş ve istimal buyumlarda konusunu yenisiga almıştırıştın ibaret, işki yeni siyasi yolu koyulgan paydalıq pürsetten paydalanıp, konu liftlarını yenilaş, özgertiş türünü umum yüzlük yolu koyup, özgertiş kürsetküçü ve yardım pul mevliğini pahalı kolu keltürüp, ahırda 329 lift yenilashni tasdiqlatib 51 milyon 700 ming yuanlik yordam pul mablag'ini amaliylashtirdi. Ürümçi yukarı yeni teknikliq kesipler tərəqiyyat rayonu, yeni şehir rayonu, öy cay mülazimetini başquruş merkezinin müdiri Tian Guofeng, bu qitimki konu liftlarını yenilash özgertiş kuruluşunun təvəlikdiki 34 ultraq rayonunu qaplab, 13,395 aylik ahaliye nəbiyyat güzgərlikini tonuşdurub mündaq dedi. 14 liftni tekşürüp ötküzveliş ve işletiş hizmetini tamamladık. Kalgan 315 liftni 10 çayının otturlarıca ornatıp buluşmamız mümkün.
1: Әмді Шинжан яқшы жай, барыч қалық чалды саз, үйтен мұ бары бұ нәғмеді сәйіпіміз бойчы аңылшы беріміз. Станцымыз қәвірі. Қарқаш нахиясының пұрчақчы базырыда мың еллік қам қағаз ясаш өнірі әулатма әулат давамлышып келмәкті.

0: قاتلام قاتلام تالاش نتیجه سده منور 48 ماهر الکلگوش مسابقه سخنه سگی چکب نقش ساداس ارقلق یاشلق سالابتن نمایان کلی.
1: Hürmetli radyo anlıkçıla, yukarıda Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın etigelli haberler programısı bu iç anlıkçı bedok.
2: Yıllar azdı biz hem bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınınla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan, hem köpçülüknün uzun umuyen kollukallıkı rahmet etirgan Akmervayit unzavıtı alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydikken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduken de.
6: Elbet şundak, kanca maktısa maktığım kilidu.
1: Bir yüz yetti tört Hatna Sanat Radyosu'nun her bir programısını yaktırıp anlaşılan birge. Kızgıllık bilen kollab kele atkan kaderlik dostlar. Seherden başlangan bağırlık işlerine oğuşluk olsun.
6: Çin yürükümüzden urgup çıkan en mehirlik salamlarımız bilen silahge bəxit, amet, hoşallık ve salametlikten her vaxt emra buluşunu ümit kılımız.
1: Etigellik yollarınızda biz emra programımız arkalık silah için elam ulazmet kılıp silahge hoş keyfiyat, azadlık beğişler için tırışçalık göstümüz. Mən riyasetçi Uşur Can Xızır.
6: Radyo aldıdık ki siz bu programımızda kızgıllık plan katnışı programı mezmurlarımızda bir yitkaysız. Mən riyasetçi Ruşen Gül Basit.
1: Kadirlik anlıkçıla programımız başlandı. Hazırdan başla programımızın ait kızgıllıkla katına sana buldu ama duyun bile şüphe kutumuz.
6: Şuna kutumuz hem de körüp duruş, körüp durup anlaş imkanı itibar dostlar alıp kalsanla duyun şüphe kutumuz. Körüp, yenzan kılıp, ançımınç fınşan kılıp kalsanla. Dostlar çemberginlar ki çıkırıp.
1: Çıkırıp.
6: Cibonun içteki kırıp durup körüp hem de Nurgullah Sattin varılıp körüdük hem de içip lıçı. İçte kırıp durup körüp bunda bir katnışıp. Çünkü duyun şüphe kutumuz uçur yolu sanla biz köreleyimiz. Müşahat inkas kaytura alayımız. Şuna hem de şu hıl şekillerde programımız katnaş sanla buldu. Radyo anlayıp atkan dostlarımına ait. Kızgıllık bilen programımız katnaş kaysa. Programın anlayıp meniş bilen katnışına uzur yan başkaca.
1: Ya çıkıp gitti ya, buldu. O gitmişin çekti, buldu. 5 minit oldu sizde.
6: Ben deydiğim geplen deyip aldı da bir kıl könlünüzü sel narazı ya.
1: Ya ondan ömür pek çok devlet
6: demez. Yakışı dedim ki ben bu geplen öz könlümde.
1: Bir cümle depo olduğun geplen ne bak siz devlet kılı ya. Pek uzun devlet kılı. Baş duyun bile şıpın kaldı. Şıpın kaldı. İşte kırıp görün, diyezen kılın, güvence kılın, buldu. Onu yeni...
6: Muşunda geklalı sıkının üzümü bir kabiliyet bu diyen. Siz hadi köreme atsız beni.
1: Ay bir cümle gap ne ooo bir işki bat deyişme.
6: Ha kabiliyet o degen gap oyun tiştep çi bana dep koydum.
1: Gap oyun tiştik bu.
6: Şuna oğlan bugün 6. ayın 16. günü künge seyşembe hem de ma o çisla kan çöp ketti, hepti kan çöp ketti de bez bilemem kalgalan bulu dikem de şuna dep koyduk çi bana dakika.
1: Dep koyu.
6: Onu nemişki dep koyusuz dep kapıla gitmek hem de.
1: Kün neyiz boyu götürüldü degenden koşup koyasız.
6: Saat 9'dan hazır 20 minut öttü degenden dep koyumuz. Ondan olsa uçurula karaydı ya. Bostangül Hanım'la uçurula karsak Yojinge'ye çıkış yolda azırak bir sürkünç ve kabup doşuğumuş ya toslu şöptü deydi cümü.
1: Hoten de yolu uçuruyum ha. Beşinci baştan uçtun şehirlik hükümet tarafı meyanıştan başarılı bek çıkıya toslu şöpak ya diye uçurun nicat taksiye vertip de.
6: Kaplanla uçurula karsak çıdavendim ve hucan karap mangan ve hulyan demek cümü ve hucan dep demdi. Müşü yolda maşarılı köp dep uçurup yerip de rahmetsizge
1: ha. Çorbulak diken dep oldunuz ha.
6: Dep oldum ha. Uçurumda
1: kuyumlar çüdemdi Gautiyazen taraf karap mağa yönüşte, ikinci kavet körükten maşallah bek öpken bek tosulup gitti, sebebi bir Çin'in oyun, bir yadi, çöğü, kuyla körükten üstü de dedi, Ertan Elçere, makul.
6: Mağalık ucumuz bir taza terbiye köyümgen bir şopurunu baykıdım, de bir inkas yollattı.
1: Kaskan o.
6: Akşam, Doğu İvendağ'ın aldığının Çin fonlu o karap mağa yönüşte deydi. Çin AT-44-74 numaralık taksi şopuru mağdığa yolunu tapamayın, bir kağıt tılap. Ha. Şopurunun aklakı ıgır mesele bakken yolu uçudu sana muşumaşın ultramaslanla tavsiye akılmen dedi cümü. Buna sebeplik uğrulanmış şu bulağa şu aklak dersi üçsü bulurken taksiyede şu kokmanı. Şundan aklaksız çoğup kalan şopurken şeyin AT-44-73 deydi cümü. Bektilap ketlemeni dep şunu dep demdi.
1: Mağdığa yolun tapanma.
6: Mağdığa yolun tapanmay. Bazı aşında bu kalı diken siler cümü şu mağdığa yolunla tapanmay. Şu kisip ütüplü bazı da mağdığa Allah'a bak. Her gün ben şimdi bir taksiye çıkıp kaldım.
1: Üzün yol tapamaydı.
6: Hayırlı kantır sonsuz mat sol taraf yol kırıp aldınız bu sefer. Ütümez mi dakla hazırım da aynılıp ütümez. Da kesipli ütümez dedi. Aş 3 maşında kesip ötti cümü. Şu lan oy bu kanda o ketti desem. Aşna mağımız hiç kusuyor. Ensirmek ben işte aynılıp apırıp koymayın dedim.
1: Buruntum işte mağımı dedim ha.
6: Aşna mağımı dedi.
1: Vık gelin de.

0: қойсаңыз болмам
1: да
0: да.
1: демедім
0: Мұны
1: әмді
0: ығыртыл ямайсыз сіз білмей ақ.
1: Дұрыс, ішімді шивырлапла қалдым, ойыл шопыр ке оның үстіге.
0: Тұл ұялайдыған кепінің әң үлікі вәшшес деп қоямдық ма қейлін. Гөл еп жөріңіз. Бұрын кептан өйтіп қойдым болмыса.
2: Жөл қабадыры, болшанғы ұраванке, мен шапқа чәдіе.
0: Мен мектеп кеп болдым, болшанғы
1: ұраванке. Шыра ғол әмі ғымы дауа ұчық базайчырын сауғанғы маңған елді машиналар көплеген тұсылыш жоқ деген ұчырын. Акаш әвәтіп тұ жұмы.
0: Дуйым қала, нәді қала, абдан ғо.
1: Қалдайда.
0: Вәншан дәже, чимашан сүйдағы қарап маңғанды машиналар сәлжі жақ деген ұчырын Әхметжан әвәтіп тұ.
1: Үрімчі ұзалды, адам көп такси аз дейді, мейнен ұчырын, Şunu olama Ertan Elşir'in uçurunu tapşırıp aldık mı?
0: He, nim derken dedim ben uçurcan hakkını. Pemleyme de skandal oldu ki yani. Roşengül kalıgı şükürsün işi de o sertem kuru rengi verip. Siz karap oltursa ya zopindikin dep sizde.
1: Ali ki emniyet rast aşında oldu.
0: Aşında oldu.
1: Aşı film ihtiyacı bile şuna olan birkaç ügür ağam bulduk. Siz aldınız ya?
0: 5 köy 5 moğa aldım ya. 5
1: köy 5 moğa ebbe. Şuna olan o an işitim rast karap oltadı likin.
0: Үрімчі вокзалда адам көпке, такси аз ке деген үшін мен шен шаңа бәтіп тұ. Ішкен ала бірден гәпталасаңлан программ бәғі, гәпталасаңыл демекші ма, яқ, талашмаймыз. Шына бұла өзіңіздің еғіда өзіңіздің көшіне қорып кәлдіңіз мұ, деп әртай әлшір, ашта болды.
1: Шына болды ә.
0: Башқа аңылушылар, немді әдікен дәк қамалы, біздің шыпен қаулен дойын кірсаңла, yolluğan mezmunda
1: da. Kısımlık işleyen bir film var ise.
0: Sertem kuru öğrenmek. Ha, bu da üçüncü kısım ya, dördüncü kısım bunu işte koysak oldu gecim ha.
1: Şu ha ha.
0: Kızı kılıp.
1: Kılıp ha.
0: Yomen koçsa koşuyorsun işte yollar avanken.
1: Ayşe gün muallimden uçuyor akarsak mı? Dunhan şan ki örükün olsun yollar avan. Avam şunda yakşı dostlar aman bu gayısla edip. Cuma nurunu uçuyor akarsak. Halık görür ki üstteki yollar nemir taraf karap manganda. Maşırla bek köp tosluş bağı edip. Çörü verip de sizge mi köp rahmet? Atuş itibak yolları, dostluk yolları koçlanı yadır avan deydi. Uy bu atuş rahmet sizge.
0: Ve hocam dep yol var Roşengül Örümcü de dedi. Hem makul kapla efendi.
1: Sucu yolu körükte, hıbı yolu körük yönelişik. Eğir tosluk tuhtap durduk müştapta. Hazırca karap tuduk. Ayakı mayakı deydi. Nebi Tesla sağ yolda turup kaptı. Uçarı doğru taksi Niyaz Efendim'den deyişçe Cüçhan Gavusu çeğeri çıkarıp mangan yolunu işte maçıla in tancıkken Şivay Huan'ı çıkıp çeğe deyip uçarı doğru taksi Niyaz Efendim şuna deyip de
0: Sürü yollap da
1: he Heyven yolu sucu yolu karap mangan yolunu işte maçıla sel köprek deydi oblet Rikşi rahmet
0: Rikşi
1: Şunu lan Şivay
0: Huan Şiyü'den çıkış yağızda bek tosulup gitti yedik avçan Ertan Elşir evetip de
1: Sajda hanıma program başına başlanmayalıdık bu program bek tez tüge gittim de Könül yerim bir dem tuş gittik ya vakı necep mi bir dem de azaplan kılturup
0: Açtak Yaptığının 5 cümle günü o ya yekşen bir günü mü keşke bir düşen bir işleyimiz de azaplan kılavar var çünkü Oşundak. Ya bugün tek demir hiç başlanmadı ki o da hayran kalsın zaten.
1: Sayat kişinin oldu da mı?
0: Bu sayat mı tügeydi de?
1: Tügeydi, cümü de be.
0: Orta kazak bunda.
1: Bir yakışta hem de başlangıç yaptı. Bir yumuşum tügeye gittim o de buna ensirip. Hazır da uzun huzurlanmamışsın bu sen.
0: Pesin.
1: Pesin. Dada pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
0: Donat kudun hem de aldım. Sel toğuzup şikine.
1: Dada hem de sen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Tallap içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
1: Niye de bir omak navaz var da kılı da?
2: Düşüyeceğim bu da.
0: Ne?
2: Düşüyeceğim. Apa,
1: o?
2: Yaşımı.
1: Yaşı.
2: Tavan ayıldı.
1: Başım. Hazırak. Oy, şunda kumda.
0: Hey, bir baldırı kemek kaptık ha.
1: Kızı.
0: Damla katlaşıp durun ha programımız Cuma.
1: Şunun da omdan gel kılırken.
0: Bak hoş olduk kızı. Anlap.
1: Çor birip durun ha, cuma.
0: Çorumuzla anlap çor, bak hoş bulduk.
1: Raz hoşu gitti mesela ki kısanlar. Şuna ola Ertan Elşir'deydi, garip aylanma, şirçin koçu sıkışı kız maşınlar, bek köpteydi. Yüşüyenden aldı koşuyun işte, ravandaydı, nur cihulin ho.
0: He. Kurban Cihal.
3: Karıncı kudutup yoluşula. Riyakaşıla mağo şirken, şive yapan mağo yaman yıkasen, ünkürü gibi 300 metre.
0: He.
3: Diğer kavramda bu yolun sol tarafta bu iladi tokmaşın
0: buzlu kaptı.
3: Tokap kaptı yol.
0: Çık iç gördük gördük.
3: Yol itlik. Maraksimum yer üstüketek ve yol uçuk.
0: He buldu buldu Kurban Cekar Rahmet. Beşkerem o yettinci dadüyü tarafta fakat mağavu radyo işlemi. Beşkerem o yettinci dadüyü de. Ben tol inkas hikettim. Ben dep koyayım. Bu da barım hemen. Ürümçüge edip şu ayı göbür geplendim. 5 kirem uyettin da düde.
1: Ha, radyo tas gönlümde gidek çıkmadı da dedi. Azırını özdüm hadi oyun şüphin harikalı kandı. Görüp durup anlaş imkaniyeti bulsa. A şimdi anlısınız kandı ağla he ama.
0: Malik. A duyun bek kalıp kaptı karan. Vay can, vay ay deyip mi anlıkta bekledik. A bizimki çırayımız ne? A şansısın sel tövellet deyip anda ne kıpın ha? De, uç tatımı deyip avarıp şunu kalıp atam da bu.
1: Ya
0: açtık, açı. Kimi? Dılraba bildi.
1: Şunun ola ma çitaylı Huanghe yoldan Hotan ikinci köz taraf qarap mağan yolunuş bek tosulup ketdi degen uçurunçu bu halça mevatıpdı juma.
0: A şansız bek yoqurup kesdi ju aştaq. Süzük tatımı dep yoq bek çonqur hesaplap aştaq qıldı ke. Sel çapaq çıxsaq mı qıtqıt olmay çıxsaq mayl.
1: Şunun ola xalq yolları qoşulunışda maşınlar sel köp azraq tosulup degen uçurunda Nurusta mevatıpdı. Şinka yolları ravan degen uçurunda yorun ay evatıpdı juma. Qorulda hava yaxşı. Şuna ola ma şoopırla aldıraş mağınsızlaka signal degeni çalışsızlaka yollar avan bu kitem signal çalgınınlağa ey bir kısım şoopırla deyip korildi ki şuay şuna uçur berip de cüm kalayım kan signal urmağla deydi.
0: Hee makul kalayım kan signal urmağla hepsi cüm o.
1: Ama amunun kız ısmazın deyip birin ha ısmaz ne? Bu da ısmazın tolap durup koymuşsun çoğranızın cüm o.
0: Rusyan Göl siz 1 metre 60'lı keldik siz he ben sizini yıraktan görüp şuna olan yenip geldim, bak işim çıkıp gelip durmuş.
1: Ee, şimdilik ya. Onuncu boy dayımız bu.
0: 55 kilo size.
1: 60 kilo mu ne yoksa?
0: 60 kemeyiz. 60 kilo boy bu.
3: Zavucan da sigaret ama Şanghaylı onun kuzunu yerim. Aşık et kopaç yok. Sonra Elikaya girip yerim bağ tamam yetiştim ama.
0: He. Sertem Kuroran o Elikaya emez o. Anıma programımızda alaydı kolgan talep kavurulan bir devteyler Roşan Gül. Devteyler. Programımızın çok kadirlik anlısı olsa. Mavo. Namı kulaktan kulak kıyetkik. Ahmer Vahit Unzaut'un kulap gelibatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlı tırışıbatkan Ahmer Vahit Unzaut'un programımızda alaydı talep kılganı mı?
1: Doğru aşında Ahmer Vahit'in onları yağları görüşleri hem de anlıkçılar için ayıca ustalaş bulanıydı. Onun başka programımızın en esil temizleş pahaliyetine Sertem Kırıvran Uygurlar katlaştı hem de Sertem Kırıvran Uygurlarının uyurumçada hazır 3 orunda dükkanı bağlı hem de dönüğü gün şibil oldu ki dükkanı içilgan buldu ya. Şunu ona tem cahattım bulsun, mülazimet cahattım bulsun. Oh şey şunu da yakışı hem de aşağıya kırgınlığım tönü gün hem biz acayip hoşuptu. Şunu da yakışı ol diye üyümüzden kışığı sertem kırura içilipti de. Hem de Abdunum rayonumuzun hem yerleri digüdek hem de Nurgun yerleri dükkanların açtı hem de devamlık içi atıdı. Bu şey içini halaydı Allah'a olsun. Ay sıvılam duşuracaksın sertemle. Soru diyeceğim hemen de.
0: Buldu.
1: Ha?
0: Buldu. Ağırlarımızda biraz açam diken.
1: Ha. Asak bulam dedi.
0: 24 saat açıdığa iş. Yüzün çağlap asıncı mı aynı?
1: Ha.
0: Hamlaştırıp olamaydı, aşıp kasıp olmaydı.
1: Siz benim ağınlarım aşında beli boş hamlaştıramaydıgan aşında kör kaldınız mı?
0: Ya, kalıkım odak
1: bütün ucudu. Siz bana karap bekip andan ağınlarım onda baha bir ancı mı?
0: Ya ula, öyle hizmetli koşumca öğüden çıkma, ay balırla uya bir yer için asas kıldık ama atıyor musunuz asas? Hata dedim
1: bana. Şuram demişsin ha kız buluduk adette he mesela.
0: Ben mesela iki ay içip dükkanı taşlap koyup bir ay sayahat gittik an ondakla hop kalp olmaydı o demek ki.
1: Tamam da. Şuna ola Feridun'un avazı kuçur baki anlayın.
0: Sertan'ın yüzünü
3: tuttu. Şurada Roşen Gör, Feridun'a hayalet basan, Mankan'ın azıcı yollar alan
0: he. He bak kol, buldu rahmet.
1: Ma
0: bir elamata öyle unutkanımız koyu, bir koyu tele.
4: 2026 yılı 6. ayının 15. gündün 6. ayının 21. günükçe memleket boyunca 36. kıtımlık energiya ticaret teşvikat yaptırdı.
5: Bu kıtımki energiya ticaret teşvikat yaptırdığının başlayması energiya ticaretinin yeni başlanış noktası da yeşillikini kelgüsüki yüzden direliğinden ibaret.
4: Abdunum Raylık Tarakiyat ve İslahat Komiteti energiya ticaret derecesini östürüş ve özgerçisini ilgir sürüp hoş karbonluk yeşil tarakiyat yolu da kat'i tevrenmeyi meniş gerekliğini teşebbüs kıldı.
0: Dan dan dan. Anlavatkırınla 174 Katma Sanat Radyosu'nun.
1: Etkilelik yollarınızı bir semra programısı.
0: Ferdon.
3: Kay yolcun ma Guanghui da çoğu.
0: Manganda.
3: Azrak maşınlar çöp.
1: He.
0: He.
3: İçin yerler aldı.
0: Bu buldu.
3: Yıllar bekletti şunu.
0: Makul. Kaşka şehri ma 20.000 yolları koşuyorlar işte yollar avan geldi yavuşçan el tekin evet tuttu.
1: Güzel Nur Kaşka hemen yolu yollar avan hep uçurup yerip tuttu.
0: Şibilo körtün çıkan yığız maşallah sel köplikin tosluşu yoktu yavuşçan Abbas alım Abbas malım evet tuttu.
1: Nonda etrafı garbi kormay koçları da maşallah sel köpteydi Abdükerem efendimden uçuyor.
0: Ablikim bulucu taksi.
3: Ben de burada pişirsiniz zeti pakarken sizin.
0: Siz pakarken sizin.
1: Burada 65'lerin o paka demsilesle. Üy. Buna kuncu boy, gan ha normal boy değilmiş çünkü hanım kızlarımız
0: petal boyu. Ya siz paka, paka olsanız ne yaptı?
1: Ya ben paka kırmayı da kan tutsam.

0: Bilen ağzınladığında digen bilen naşı nimi qılıp mı çö İslamı?
1: Biz bire ekşi bire ek Mən dəp qoyay bire ekşi sen mındak qıl ondak qıl dəp Onda dediğin ekşi pek az cümə bi 90 yet 97 ekşi demedi bir 300
0: Ama
1: dəp
0: bir
1: falan
0: batka ayala emmiz nim deydi desin
1: Ula şu ayala özra özanla deyişip lan müştak qıl bolaylı dəp boğa nimlə o Müştak qıl
0: ayla Belki ayala şu ayala üçü yasındı dəp qoydu kən
1: He açtak şu
0: Açtak mı?
1: Açtak
0: Adam emesey
1: Vay açtak deyme bire erle ondak nim qımay cümə
0: Tiyanşan Vankan'ı aldı ya, yolu karak mağa yolun işte maşallah intihan köptüğe uçurunu yüzüp çayıp atıp dötünü gün memu bağın ha mal. Ya bırak. Firdun bir gayet pike anlayıp değil mi?
2: Şöyle bu güzel tarafın yamalık sonuyla bütü boğan parlıkta maşınlar çöp süret atsa çeken tostu çok.
0: Makul buldu, rahmet sizge.
1: Dikkat mi Allah'cım o çöpürüstan da Çinhua şimal yolda ha. Çinhua şimal yolda sancı iş biciriş orundun ütüp. Honsan huyga az Ağa yerde bireyle yolunun kırdıla buklak kaptı o. Tızının bir terapi yolga çıkıp kaptı o. Bir yüz onu telefon kılıp aç. Dep koysun zıp tüke adam ne? Mesup kağa okşaydı kırganında.
0: Mesup kağanın bir yeri bak.
1: Aç bir yüz onu kıl telefon kılıp. Yerde bir işte bir adam yit kaptı. Ben şu ahvalım dep koyaydı gendim silah gelsin. Zoy rahmet deydi. Şu yılın en yıkan caydı ki.
0: Halı kolay
1: sakçıkanlıkla bir yerde. Sakçıkanlıkla bir yerde. Sakçıkanlıkla
0: Bak tez kildi
1: genç oğlu koydu. Bak yakışı oldu ya. Açtak yolu çıkartmışsın yani. Yani taz uy karavat kılgan bandı lan. Bişki domu lapı çoğu yolu çıkartmışsın yani.
0: Şunda oğlu da.
1: İlham can.
0: Şuna oğlan Aslan'dan tavsiyan karab mağa yolu işte yaptım oğlu. İntahin köptü gen uçuruna özü alı evet. Bu neyim deydi İlham can? Özü çıraylık İgiz Adem'den yoğan buldu demdi. Bir uşur can kamını gidek de gapını kendin yasap koydu kendi.
1: Vay çıralık hiç yer yazıp durma şehir ne?
0: Alamet yazıp.
1: Kim ayıpsız kim kimken bir gubar. Hali emez hatta livelle. Sende mende hemimizde ba. Az doludun noksan ivelle de yazıp da.
0: İşkalım.
1: İsmini İlham Can boğu ne?
0: He.
1: Bu İlhamın ki her vakit kegini bu İlham Can.
0: Şu an aşağı olmamdı.
1: Onun şiirlerini yazdı ne? İsmi cismi layık balık ede bu.
0: Aslında kılıkı bir nesi karşıla etrafta kaç yollar kitap atman çağ bir kısım şeyler karşı adam layık karşı niye il karşı tüksüzlaş ilham urgup diş bildik aslında. Şiiriyle çok kapi elam melke ki onunla da tılla da aslında hop kalık ya ilham canı acayip şıkkı şu an akşam ilk
1: ilham can bir tehlis kopya mı kime?
0: Çıraylık ilham can ilham dep mi?
1: Ya ilham can bulduk dep.
0: İlham can bulak diyseniz mi hem de?
1: Ya bulduk. Bulduk
0: İlhamlı oğlu kullan. Sertke bulak değil mi? Bulak diyseniz mi buldun?
1: Ha bulduk. Kalkın içinde abdan kaldı. İlham can bulduk.
0: İlham diye bulduklaydı o da. Cemile yedin daydı. Apırıp buldum kapaklarını türüp düşüp gittim. Ben kızımdan bekerek ciddiyleşip gittim. Küçük vaktimde muallimden korkattım. Onun diki apam dadamdan korkattım. Hazır kızımdan korkup. Şıkılıpmışına. Ah yaşaydıgan bu kit parımız go. Dep Cemile yedin şunu da depti. İlgir apımız ile dadımızın çırağı karaydık hem de ballarının çırağı karaydık biz konuda hukiye tutuyormuş bu alın kolla dedim acem ile iyi dönüşü de dedim.
1: İlgir. Hazırım karayımız koç onların çırağı karaydık.
0: Biz hazır gıçıl karaklık cümür astık. Bekire karaydıkan bu kettik hazır dedi.
1: Hazırım karayım.
0: Doğru çırağı ihbası karayıp çırağı mimi ikisi karayıp bunu karak hukukası ne buldun?
1: Çık koylaydı.
0: İş oldu dedi gen aşınlar.
1: Onu kıpesem bunu kıpesem. Anı kısa manı kısa makyayında ballar tuğan. Aşındak. Çıkılıp bir nesli sehkeli. Bir eskiden bu kalımız demeyi buldu.
0: Vallahi ben gözünü kandagay deyip duydum. O şu cihazsız kandagay mı deydi o?
1: Kandagay diye nimte?
0: Yani kandagay deyip bir ya bu kokşumaydıgan, ya ceren kokşumaydıgan, ya ma at kokşumaydıgan. Aşına kadar bir hayvan bak o elki tüy kokşuması deydi onu. Kandagay deyip. Nurgun kandagaylar kevitip duydum aşın canga. O şu yavay ayınatlar baksa da yüz görüşürken ben hiç yok. Ne üç günlük yıllamcı. Aşına bir şipake.
1: Kandagay diye
0: şu çağda bir bir kürp yıkam da karşısına
1: Okşam de Yine bu ağına bak maymun bek okşaydı maymun da koymuş onu Yine bir bura ağına bak şıkılıp öyle ki Şulen bak öyle ki asla mağdığın esnası mı neymiş mi da çakmakçı öyle ki
0: Şulen neyim de unutup kaldım bir de unutup kaldım nasıl mı
1: Ay burunlardan tat okşaydı açın oğa
0: Kila kivula
1: ki Asla mağdığın mı da
0: Kivala dem dur kivula dem bu neyim de
1: ettiğin ya Kerli potakalgan esnası mı neyim de
0: Çakmak o
1: Çakmak ya açın nasıl
0: Çakmak Neyim de şulen
1: Şulen he aşının okşaydı.
0: Aşının var?
1: Nicat aşının okşamam da. Okşaydı o.
0: Nicat değil. Oğan burun maymun okşaydı o.
1: Bugün sanki ne kadar maymun okuma?
0: Ağıylarımız aşına desem hede bultadınız he?
1: O desin o dağmen sonu. Ağıylarımızı
0: birini maymunga birini nemi günde hoşçısı değil. Sizge ağıylarımızı bulduğun balken siz cümü.
1: Burak yine bak iyi kıl hoşçaydı o. İyi kıl hoşçaydı.
0: Topak hoşçaydı ama ağıylarımız bak.
1: Vay.
0: Sizin nemiyle hoşçaydı o da ulan tıkı.
1: Ben yok ya demek ki.
0: Siz elgı nemi hoşçaydınız. Elgı hoşçaydıgan nemi? Tubuşuğuma nemi değil.
1: Elgı.
0: Ya vakırıydıgan çayışına hoşçaydı. Elbette şundan kılıp mağışçılığına karayılı cümü.
1: Tiyanşa Bankı'nın ki aldı Hunda tarafından kege yol bekli tosulup gitti dedik uçurun Şamu evet tuttu.
0: Şimdi yolu Hunda Guangchang'da Nurluk yolu karab mangan yolun işte maşallah köprek azrak tosuluş bağı dedik uçurun erişte evet tuttu cuma. Şinfan yolu tosulup
1: bağı. Bankalı koç yolun işte yollar Ravan ki dedik uçurun Tortaksi Rozcan evet tuttu. Andı yeni karsa.
0: Yozinge köyü garip karab mangan yolun işte maşallah bek köp dedik uçurun şükra evet tuttu rahmet sizge.
1: Özüm külüp yazgıcı çengidek yazalıgandım demem mi bu yumur ne çıkılıp bir yumur evet kentim silege dedi ama ok bakıl hazır.
0: Vay azizem bunu taza desek radyodu. Ulan üçümüzle okuvasak bu kadar azizem. Cuma?

0: кеткен э могу жүргүн мекси кылып кетти деп могу баңбаш багбашмы ишк баңбашмы ашында учур жолдоп деген азыр
1: шипинхогуне
0: ашына кыламсыз жумо
1: анда программабыздыки автомобиль клубу палитимизге намы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган молли гранатолор катнашкан Yani şu en isil temli izleş yürüyüştük faaliyetimizde Sertem Kroran yürüyemeyen Aksu'daki ordunun Seyfu Guangchang'da Yerken de Milen Mütalla Bazırı'nın yanında
0: Maral Beşi de Tayhı Guangchang'da
1: Maral Beşi de Tayhı Guangchang'da Ürüncü de
0: Şişe'de Ağılık duruyen depegen teycumu
1: Ürüncü kağılık duruyen ama Aşağını bir duruyen kağılık mı?
0: Şuna ola ama Rapkat Efendim uçur yol yaptım Ağzır karap desem yolunu onkırdı bir yaş bir apa deydu Taksi sakla ayıp tüke kolu şoji durdu ama Tilf oyna ayıp tüde deydu Balısı aşağıda oyna atıdı kızı Nemi degen yüreği çoğun hem de ayağı bir khaterlik hop kaptı yolunun kırda bal tüyüksüz yürüp ay yolluğumda ütüp kes kanda kılıdı.
1: Şamas mı?
0: Aa zulğan balı mı o, icara ağan balı mı, ariyat ağan balı mı o, kanda balı o.
1: Kızık yakıp kıttı.
0: Yok da kızık yakıp kıttı. Maşında kağıvı üstürdüğü adam mı üçüncülü kızık yakıldı hem de.
1: Şu o kağıt çüşüp duruz.
0: Kağıt çüşüp tünüge oşun dep geldi. Kağıt çüşte dedi. Kanda hoşu kilitti mi şuna ola kağıt
1: Hazır yötke gülünmaydı hem de.
0: Ne koyup koyup dandı o kağıdı?
1: Ooo, yığır ayak vakti de uyak bir yakıcık mağaz bombaydı deken okşaydı geçtim ben kağıdın ama. Bu burun
0: dedik ki... Aynı yok gel koyduğunuz o
1: kağıdı. Burun kağıdı çüşmüge vakti de akar ağa mesela. O kağıdı deken ki mesela ma pelektin çüşge vakti deken gepi şu ballı kulu çıtınıp kıl deken gep ko, yığır ayak vakti deken gep ko. Burun kağıdı çüşmüge vakti de onu işkandın, öyge, öydün, işkandığa, işkandı, öyge ma apırap yürettin. Hazırım kağıdı çüşkendeki bir yek cim koygandı o.
0: Ama gelip tez ötküz yiteyli şunda taynık gel.
1: Bombus boyundan acarak etmem de ötküz yiteyli daha
0: çapak dönemde. Ama gelip tez ötküz yiteyli.
1: Taynık mı o gelip?
0: Taynık taynık. Tiyan şarayılık soğutma alışımda ravan kendiydi gel go balancı mı? Bunun gibi rapkat efendim külemdeki başkalar külmeydi cümle hazırımda toku etleri öyrülek getirmişsin.
1: Ne kadar gekıldan normal yapma?
0: He o şuracağım. Meylemiş. Taynık gekıldan.
1: Abdurim cevap çözüm.
2: Biz getirdik hobili yol kayalıyız. Yani o bazat yolu. Aydın yol yapılsa mazut kemper sütürakçalı yollar olun.
0: Altın gümüş yolları belki tosulup gitti deydi cuma. Ulan Şanghay yolları şunda ravanken.
1: Guanghui körgünün ki üstte koşu yolun işte maşallah sel köp azırak tosuluş bakar ya uçur nura vatip de o.
0: Makul buldu rahmet. Şüphin kağıdı pekatlı katma atıdı şunda yakışı men şüphin kağıdı körü atma deydi cuma. Onda o zaman doyundikiler şüphin kağıdı yutkel sanlan buldu ki. Azır şüphin kağıdı şunda ravan ondan boyu yutup da karam. Doyundu neymiş onda? Maya onda emez sallı ki.
1: Doyundu lama işte kapatı.
0: Bize onda emez.
3: Beijing vakti saat 10.
4: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telifon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telifonlasa pütülley haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
5: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selandigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliqi keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmon sariyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
6: Davay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
7: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
6: Berket olur mu?
7: He?
6: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neyini hızdı mı alay?
7: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
0: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
6: Donatkudun emdal diyem, sel tokuzup şikine.
0: Dada emdişsen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
6: Tallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
5: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selandigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmon sariyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın sotish icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Onla vatkın ola 174 katnaz senet radyosunun
0: Әттігелік еліріңізі біз әмірі программысы.
1: Қадырлық аңғышылар, программамызды дауымлаштырмыз. Аңғышыларының ұшыры қарайлы. Мәмет Әлиев ұшырыңыз.
8: Onun için bir işmiş o yazgep kaldı ya şu kılıçkılattan maşinelerini söz çıkıllarını düşmanlar maşinelerini tepsinin çıkıllar yolu çekilip yolları vere kıyıp en gibi çıkıllar yazgep maşinelerini kendilerini çıkıp kuvvetlidir akıbı yer var mı?
1: Var. 122 telefon kız.
8: Bir maşina. İskandı o bütün çıkıl çekilerini vardır da yolda. Ya yol demedi ya silonlu de.
1: Aşı.
8: Aldım ki şimdi yürüyeden beri sizce şeyler ne vardı ne yapalım? Başının hakkında ne kuliyeti şu problemde bugün de size yer bağımsız.
1: Bah. 122 telefon kılsız katına sakçılarımızı değilsiz bu işine. Hem de yük besmangan, şekil besmangan, yük aptıma bulur çokunmuş yükününki üstüne ölçemlik aletlerlik torda, yakobus karp pombağa yapıdığan, şunu onu tuluk, sırt küçüp getmeyliğe alette, çeçilip getmeyliğe alette yepiş gerek, uğraş gerek. Ondan yükünü mü şu kum ölçemlik halette başkalarına təsir kımığa akvalasa da besiş gerek. Yollarda mı şu naid kaydı bu yürüyüş gerek. Eğer şu avtomobilin başka yüktün, yük yağı çık gitip, yakımızda taşlar çarçırıp çıkıp dikendek, başka avtomobillerin zahmetlendirdiği aşıp kıyıp kalsa, bu yerdeki mesuliyetine şu yükünün baskıcı üstlük alırdı. Hem de şart çukum aşını ispatlap yeriş gerek de. İspatlap yeriş gerek.
0: Doğuyundu mihriban bir uçur yollaptı ki, beni uçurumu bir karavetsanlığa deplik ki bu uçurumuzdan aldı.
1: Mihriban kayıt yollana?
0: Yok, cuma uçurumuzdan aldığını bir tapaylı küreyli desek ki.
1: Mihriban kayıt bu yollana kapılmaya. Şunlar
0: makul pinç aldın, unzağıda karabmağın yönlüşten maşınlar köpken 0312'ne uçuruyor. Kesip onu söy, onu asıra, kudu çişen asırgan dek depme, eyke yayı şuna depti cuma. Emmi nesin, aşı söyüş asıraşını çişkı bir bağlı olasın. Çişkı bir bağlı olasın. Demek sizin kesip onu şundan söyüş ki. Emmi işini çişkı bağlap.
1: Çaşlarını çişin dek tara degen dek ötek. Etli kıpçı demek için. Bunun dek tekim kamlaşmakan geplerini kılım hemen bunun.
0: Bu işi gelme kan vaktinizde azıra kalınız midirap koydu mu?
1: Yok işletmedi.
0: İşletmediniz mi? Fakat haberi yok tamam işte geplerini kılınızın kalınızın ayak. Bu da. Şunu ama Mr. Merdan bu çoru yollaptı ucumu ben... Ben şu Şincan kaytkandaki idarelerine aldığı bir çokum silahıyla şu tik, toğırsığa resim düşü oldu ben silahıyla resim düşü ben de şunu dedi. Biz gümay yıllık Binşan'ı çaplaydıgan bir nesip koyup duydum ha günü uçur yollaptı ki Mr. Merdan. Ben silahıyla şu cilindin şu ağaç verme de böyle Binşan diye bak o yıllık Binşan çaplaydıgan. Siz bilir misin şuna nesip ağlığını?
1: Orası Binşan'ı başta kıyıp ki birini çaplap.
0: O şuna nesip yoktu. Ben şunu ev aldı silahıyla ağaç verme hatırı kılıp da böyle. Mektebinin kimi yaptı da ki? Mektebinin kimi hatırı neymiş ki?
1: Rahmet rahmet. Bu da gerek yemez. Biz yüzünüzü çaplap oynayın. Yüzünüzü çaplap. Binşan'ı çaplap.
0: Patarı da toy kılıdır. Sen yeni Binşan'la ağaçında çaplap. Aşında klasiz. Bu da bizim hoşu kalmış. Cilindin bir doktor boş gelip bizle resim çüştü. Depçü. Mr. Merdan kese. Biz gümü digen. Hoşu gittimiz ha.
1: Onda yeni qarsaq yaxşımsla mening o'chirgan chechimni chimdek seriq taramdim deb. Chishbek seriq emas va akbar
0: bo'lgan. Na chosh va akbar ko'p.
1: Sizni toz deydi go'r Roshan ko'r.
0: Yo chosh yo'q chiraytib ketgan chechini.
1: Nur Jo'ning
0: xoni. Qolganda bosh chosh yo'qligini.
1: Ey Nur Jo'ning xoni biz g'aqlanmas qilyaptik ma. Unda qilmadik qo.
0: Siz Nur Jo'ning xoni satdingiz go.
1: Ya ben onda dedim diye.
0: Ne dedik balin kola dedik setke dedi cümü.
1: Ya hazır dedim şu balin kola. Nurcuğun i̇şte kola çıkın lan. Balin kola.
0: Balin kola anla atkan bu sanlar çıkın lan. Uşurcan bir setten lan.
1: Balin kola. Sen balin kola.
0: Sen setten balin kola.
1: Balin kola şey diker
0: dedim. Hem de bir bunda bir yüzün cemalımızı tutup şunda çırayla kovatamız mı gidip oyla olsak bu set balin kola. Set ilişki ettik biz deydik. Yok. Yaş vaktimiz hançilik ilişki ettiniz.
1: Ben bunda dediğim. Nurcuğun kola. Biz oylagandı gidek MSK de dedi.
0: Ay biz mi şu? Biz ne başına oylaydık o?
1: Oyuz oylagandı.
0: İgiz kamlaşkan dedik. Min çarşıları seyrek oylaydık hem dedik. Da o İgiz.
1: Siz İgiz oylagandı kızıp de. İgiz
0: çarşıları seyrek oh, yüzlük aşına oylaydık hem de. Sonra köygen dikken aşı.
1: Şimdi Juan Elo koşuyorsun işte yollara avan ki. Çoğun bana uçuyor. Мен немене хата кылдым, э? Э, учурумду коймайсызлар, хеп, үрүмчүгүн барам, э. Идаралан саклап, чыкканлан иш кылып деп Шохей бирини менен да кетип болгон. Эмне болду, э?
0: Шохейнин учуру чыкмага окшойду, шуну менен сал хапа, Шохей
1: азыр. Тигеч аңлаватым мен деп, яги бир дипин курутуптун, бирним курултурду. Сымыт куруп атам да. Бир келип
0: бирним курултурду. Эмне кылганыңызды билем да кан бу дийгонго карап, э. Гонхуй көрүктөн түшүп, Шинхуаналык кайч, машаллах көп деген учурун Акбаркам Гонхуй аваатыпты. Жума рахмат сизге. Ишкинчи айланма, коюшлун ядраван деп, ма убулжам мы. Дорогой олдук бармен деп. Анда мау маны машинамдыки Акбаржанмы шунда деп да түнөгүн билемей калыптым анда фаалият баалыгын шибилүүдүки сартам көрөрөн үгүрлөргө бараттым ке болмуса деп. Түнөгүн аст келген болсоңуз 20 баада ашыат Нурумен менен мехман кылат деп өшүрген сизни. Мушайнын 25-чи сыладан 29-чи сылагыча Шинжан халыкара көргөзмө мерекезде ярмаңка ба вакты ба дослар болса килиңла деп лаңманга чуна учур жолдопту.
1: Рахмат, рахмат.
0: Рахмат сизге. Ман эч күнү машина юсам боломду деп рана ай машина юсам болмады зады деп. Ямгур жок экен келгөз 3 күн ичинде. Хатыржам юсоңуз болот экен рана ай жумо? Ха.
1: Айка яйы чуна.
2: Сүйүнү алды тосуш башында.
1: Сүйүнү алды тосуш башында болду.
0: Рахмат. Бидаш жол раван, Ванжалыяң жол раван. Бүгүн иш бадыңлар начар жумо? Күлмүдүм мен бүгүн дейди го, Ширали.
1: Ха, кызгалык кеп чыкмы деди.
0: Ха, мен күлдүрөмөдөң ла демекчиме? Өзүңүздүн кепият начака, күлгөңүз жок окшойду. Бумуз өзүбүз шундай кызык кеп лан кылыш тиришип отурбуз.
1: Хел тириш бактык бумуз.
0: Кызык кеп кылайын десе, тоойун жок чыгып келип баш.
1: Мен мо ар кыл кептен деп берип бактым.
2: Ошондо ошондон бай жаткан. Баалын хожидон фаргерек азыр базаканма де.
1: Хопла.
0: Бир нуктугул карбан мага да.
1: Шо, ой, бек.
0: 360 градус ойлунун жумам да, манган вакларыңызда яки умса эмди мангандан да пикрап маңмайсыз го, лекин да кара атырап.
1: Абдан түшүнүп экен, ай, балланы чо, балланы бир түшүнүп экен. Азыр баз балла деген неме деген адаптик балла бу?
0: Акыллык, неме деген акыллык, камлашкан.
1: Неме деген адаптик, неме деген акыллык, неме деген чырайлык кеп сөздөр болсун, шаркеттер болсун. Ajoyib yaxshi tarbiyalanib hozir bir xil ba'zitigi ba'zan birlar hamda sal bir mundaq bo'lgan bilan shu vaqt biz kichik vaqtimizdan bo'ldi-ku shunday qilib
0: 100% bu ish yo'q hamda
1: ya'ni ko'pincha yillarda adablik maktabda ham yaxshi o'qiyotdi oil tarbiyasi ham shunday yaxshi qaraydigan bo'lsangiz bolalarning aqlliligiga
0: unutmang biz atrofimizdagi qanday baqlardan bolalarni men bekrak zo'qlanman desa yosh bolalar hozir shunday iyilik tiklayotgan bolalar bek chiqganda o'ylab boqmagan o'ylab boqmagan bir ishlarni qilib shunday iyilik tiklayotgan bolalar bor ekan mayli mayli kashik bozorlarga beringlar yoki bo'lmasa uga buyerimda ichilayotgan yangi yangi ichilayotgan bir do'kon yangi yangi bir kasblanib qolayotgan bolalar qarasanglar shu yosh bolalar өзүр тырышып ашында бир еңлик яратып ош пул тепип ийгилик яратып атта үйдүкүлөргө деген шундай бир үйлөн машиналарын алып барып аткан үйдүкүлөргө шундай бир вафадарлык жеткизип аткан өзүнүн эмишин өзү кылып аткан ашында жаш балдар бар экен ошолорду көрсөм шундай кычылык китиме бир кыл кошу китиме зоокун китиме ашылар ним деген яман айсылар деп юзүнө юзүк дейман жумо
1: шу эмесмо
0: нимда яман кандай ойлоп таптыңлар муш ишлерни деп деген Ашында да киттиме, рас, ашында зоқпан
1: бұл айтпалаға. Башқы баллағым қармай, адыр өзіңіздің балларғым да ойлап жүр, түшініп ақсаңыз балларыңыз не. Ой, ұланың қалысы, ұланың ке тәпәк көре, ұланың ке бір ішілағы тұтқан позициясы, ойлсаңыз, ой, немерге яқшы деп, қошы қалсыз. Бұл балларың, адыр чоңып атқан балларың қошы олған тарапта бәк шықшы ма?
0: Яман эмес чоң атка балла хылы жык.
1: Жык жык. Анда бир кысым. Абда бе нече жылдын ичинен бир аш кисе 3-4 төбөшү биздин көзгө чели кып калдыган. Сел кылыксыздарак чыкканлар баг. А биз кичик кичик вактыбыздын баг бир сыр балдын ичинен нечеси бар шундай кепсиз бир. Э?
0: Ха, у бар.
1: Чыкты у нормал иш бу.
0: Вакытты ба.
1: Обдан караңгы бит өткөн дей даамдык дейбиз го балдардын кирген азыр күндүн күнгө жакшы болот да. Биздин кичик вактыбыз шундай гомуштукта бекаг деген кеп эмес бу. Азыркы балдарды кармапсыз. Эмне деген акыллык? Бу демек э? Бул деген багынса тарых кылып алды карап мен атыды.
0: Туура. Шуңа эмне амалба ашына тараптан көбүрөөк көзүбүз көрсүн. Элки жакшы тараптарын көрөйлү, атрапыбыздыкларынын умдан тараптарын көрөйлү, элки бумган тараптарын куучулап, матылап, уланы тыллап, айыплап кылмай, мага жакшы тарапын көбүрөөк көрсөк, асасан жакшы тарапка мага мүмкүн деп ойлдум эмне.
1: Шу? Э? Шу эмесмо?
0: Ашына кылайлы, мейли өзүбүздүн балдар болсун, э? Өзүбүздүн балдарынын элки болмаган тарапны хакнын балдарынын болгон тараптарга силиштирип алмай, өзүбүздү азаплап. Ошо жакшы тараптарын көрөйлү көбүрөөк балдарыбыздыки. Шунун ала давамлык учурлар карсак мен буудай ургаш аңлаватым э, мүмкүн болсам ушу дейханлар деп бир накшыбыз коюп берсеңлар деп ма бир аңлыгычыбыз учур жолдопту.
1: Buğa buğday uruvatkan.
0: He, buğday uruvatkan vaqtı.
1: Oma ni tola urup. Ey.

0: Ay bilər tüyüdüydən boldacı, et mənə.
1: Altınım, ay biləgin taldımı.
0: Şimdi anakçı, bağımı yəkəsin əxməkdən özünüzlə oturub, bunda icat qovaldınız mı?
1: Az gün. Bu ağaçdan anakçı. Onda anakçı icat qıldığım bu sən mənim tu. Abdullah Hotel.
2: Hərməkətini görüb, şudur maçıdan, rəzət çıxar, bunlar bizi altta yürütüşürüz.
1: Mağul boldu, rəhmət. Yıllık təşhür suğurtusu bolmağa maşallahı adetli kanun boyunca cərimanı koyduğun bir əhvallah yok mu deyip bak. 3 numar 300 koy. Hazır 180 koy mu deyip 1 numar 180 koy mu deyip açtık.
0: Cərimanı koyduğucu mu?
1: Bugün ama ama ayırdırım yollurdu kumdek maşın bak ya dedi Ayşem gibi.
0: Ahmet Ahmetcan mı ki iş kılıp aşındak mı ismini? Ben mi şunda test okuyma bağlı uçumuzun ismini? Sayılıyma Şinyülü köyürükten Guanhuy köyürük geldim. Hoca nezen taraf yollara var andaydı. Aerodromu barıdık Allah sel baldurak mağazı ama aerodromu mağa yolun işte. Maşallah sel köpken dostlar. Bir kaki çıkıp kalıdığın işte hop kamısın. Şuna oğlan ama Mr. Merdan benim deydi bu bir kürüp baksanla, karap baksanla. Ben bu uçucan kamşonunda İgiz pek şey de uyluğun.
1: Ne mi diyeceğim sen adam bu dedi. Şu açtık kim şu?
0: Ne uyluk da.
3: Sen benim kimim?
0: Eğer ki başlangıç mektep balları tuluksuzluğun ballarına ama toksikilet miniş işini inkas kıptık ama doyunda.
1: Onun gibi de kımalı akşam da gelip alsam piyadla yolda. Kızızlık balı ki o. İşkisi minu yaptı. O cimmetli geldik eden ha. O yeni hızdın da ötke vakti da bir de basıdığa yer var mı o birdiğimiz var ki eden ha. Kıpkıdan bir avaz var ki. Oyununuz keken vakti dedim ya maycalı saçtak bulandı ya gerek neyim kısıyor işte gerek mağdur ya. Komçılığa vakti da. Saçtak mı iş kılıp. Bak kok gettim karaman. Çekir yapılan mı? Ay şu. Öyle köçet bel boku. Çekir yapıp çıkıp yakın tas kaldı. Da hiyal bilen bir piyadla yol kitvasınız. Yeni uzun. Ütkesin.
0: Apam de boş yerde çekir yap.
1: Apam dedi gayet o kaval emez men.
0: Asiye edemsin.
1: Birini bir de kork etsem onda apam, onda vaycan deyine o kaval emez. Cimem ben de koyayım, de koyayım.
0: Onda demem siz?
1: O kavalın birini bir de kork etsem apam vaycan deyim de.
0: Demem diye, onda demeydik ya öyle basam he.
1: Apam de.
0: Bazı vakitler oturup apam de küzüğüne geçe kaldığın vakitler olan
1: bu. O ayrım apamı, o apam bile ma apam okşumaydı. İşk apamı, o kızlık mısın?
0: Durup bir yerlerden keş kayıtıp kalan vakitlerle de apam da adamı kapatarlık yetküzemedim de küzüğüne geçe kaldığın vakitlerle
1: ya o apam degen başka apam mı?
0: Üst yıkla giydisler cep bir apam da adamı kışı turmudum aşağı bir kapatarlık yetküzemedim ben.
1: Vay o apam bile ma apam okşumaydı.
0: Şimdi yıkla giydiğin işlerle.
1: O işkisi işk apamış kılıp ben de koyayım.
0: Evet, bu işte. Oşuna o keş kayıt kaka vaklarınla değil belki o padarınla tut kiydi de silahını çok kızızlık. Şuna ama daba zaten aerodromu kumayıp yeni binlu çıkış yağızı geldim. Aerodrom yönlüşü asası ravanken cümle yeni binlu çıkış yağızını ötüp kon aerodromu kilaydı gendi maşallah selcik deydim. Mehmetcan tur taksiyonu.
1: Ya kaplama ya. Keşte taksi edigen ki keş bak pek çıkıştan görüp şu anda. Vay o yakışılırdın hemiz öyle düş. Buramdan tavşırıklarını işte baldırın bir klip durmazsa. Siz şu açtaklığını görken ki şu açtaklık oldu dedi. Doktor kanım varsanız hem adam ağır ketken dek. Anı rahmet sonakinin yeni varsanız bütün adam sunup ketken dek açtaklık.
0: Arası aşında hop kalırsız.
1: Açtaklık olduğun gep kara. Şu an o bir işle karaplam.
0: Cuma. Bütün neyle andayken dilim o bulmaydı. Şu an közlerimiz yakış neslerini kösün. Ağızlarımız çıraylık geplerini kılıp. Etrafımızdakilerini köpürek. Maktaylı inkar kılmayı. Ondan mıdak. Ne kılaylı?
1: Şu.
0: İnkar kılmayı.
1: Bir can bir kılmana. Ne mi can bir kıttım hemen? İşkisi iş kapam tutsa ben. Şunda kwa. Altaylı gavca yeşe yiyen çüşe yağızda. Karma yolu çüşe yağızda. Maşallah intayın cık ya. Dige uçurunu uçar doğru taksiye niyaz efendim. Eras. Çünkü ben kanun bir teselli taptım.
0: Kandak teselli taptınız.
1: Helik vakti bine ki. Duyun diye pinin rayın tılaydı gana şartlar.
0: Eğer sunumda kapak teptili deyiriz
1: he. Ye kapak teptili de.
0: Üç dörtgen koşuldum cümle şey yapayım ben he.
1: Kapak teptili gana ama. Anlatılı de. Onda tünügün bir çoğun bir boğumuz. Bir sözlep tüket çoğun mu dak? Sözlep tüket. Bak kızgarlık ya onun üstüki o sözlük çoğun o boğumuzdun ki. Şuna tünlüğü rayını korsam. Oş çoğun boğumuzdun onu tılaptı cümle. Ben heyranlık kaldım. Oy bu, oy normal işken o de.
0: Ya o ulanı ki ben heyran kıylıklık. Tonusun, tonumusun. Karan. Mahsus aşına kılıp üzün iki yıl ki.
1: Narazlam ki
0: o. Narazlığını bildirdin. Kim de o bir hili bir dağlık adamla aşırı
1: gitmesin. O narazlam edem ki o. Bütçek etrafı etken benim de narazlı olgan diken aşağıda çıkırıp işbaatlar.
0: Aşında işbaatlaydı.
1: Bu bol
0: mu? Aşı başkalarını tırlaydı adamla intihar set adamla edip kimi bir saçına dedici mi?
1: O hel çıraylık adamla mı tırlaydı?
0: Çıraylık adamla mı tırlandı ki aşına oğlan. Aşı bir kaaa.

0: Parlaqnın aldıdan sizlərin idarını aldıqca maşınlaşıq ya tudaq. Dəb Jolinho, Nur Jolinho uçur yollapdı.
1: Şunu olama Ubulcama bir uçur yollapdı hazır. Ha, ma. He. Şınlıydı xabak oçsi konu Bəşqal Metal dükkanı ba. Müşünlün otursuz bir rişatkı ba. Pəqatla birli maşın mağıl buldu uşaq. Amal ba, mal ağıl kəgən şoförla maşınısını toxtub qoyub dükkan kırıp getirdi. Signal bəsə dükkan xocayını çıxıb. Qarşı tərəfdə mansa olmam deydi ki, tətür yolun işte qaysı günü. Şu səbəblik səhəl açıqım kəp qaldı. Ma yolunu içib etib qarşı tərəfkini. Tərəfkə maşını toxtub qoyub. Nəsdərağını bassan olmamdı. Desəm yol tosulub getirdi deydi. Aşağıda maşını toxtub elə başında nəsə kerek besib ma yolunu tosub etidigan bir iş ba. Deyimsin bu bir tar köçkə uyaq maşını toxtub as. Tas toğur bulmaydı ikən to oxra səsli.
0: Abla qaday.
2: Müşəmmələ qocaqan aldı ravan. Uşurca rüşəgəm nimə qılım deyə bəsirək. Kaçma kılığı da bunu tüylen de bu yapıyor. Reşel'in boş kemirde anda kazanı manda açımışını kıtılar yolu sağlısın ha. Sertemlikliğe.
0: Sertemlikliğe de he. Aa nimi de he.
1: 9-20 koyluk mihman kıldı.
0: Dini kaçırdın mı?
1: 9-20 koy. Nurumiyen'de birini epeydi. Toko başkadın birini epeydi. Çünkü onlar 9-20 koyuldu.
0: Razlık amur kalı epeydi.
1: He aşında kıldı. Mevlutkan kışını epeydi. Ataya çaydın birini ek epeydi alacakçın. Demle koygan çaydı.
0: O iş kılıp bana yakın tutmuşsa.
1: Bu mus epey gün battı da.
0: Köm sen ben. Yişoyan doktor hanım ki aldı da maşallah köpken. Diga ofçanı Mehmet Ali'ye vertip de.
1: Ala o tam uçur yollap da Gülcü'nün Sayram Köl tarafı karap mağdım. Yeli Sayram Ubağış programı Allah'a tüge gitti mi? Dep la o ta hazır. Sayram Ubağsanız optimuslu müçüşkünüz kemek oturduğun bu kaldığınız çok umcumu. Künde Sayram'da hazır la o ta. Yenli yollar evan kendine uçurunu Gülü'ye vertip de. Ismanlarını depe sanla bulamdı deydi o Aygül.
0: Ben uçurcan.
1: Ha hazır kırgentim ben deydi. Hemen Rüşengül.
0: Ben Uşurcan kız eğer.
1: Ben Rüşengül
0: Bast. Rüşengül Bast.
1: Karşılığımız, tamamlı katlaşıp durun Aygül.
0: İsmim Metovke.
1: Ya isim, aş, özünüz üçlük buldu. Şunu lan... Ama Nurculinho mu? Ya Nurculinho emeske. Siz Nurculinho'nu çok mu kapı koydunuz? Hazır ballarının cıklar kalısı acayip işleydi o tırışcan, kara kuşup kalsız. Bizler çoğun boğuşa birer vitaminlerimiz kamlap, çöğe yok kalan boş kılıp bir yerlerimiz bir kanda. Hazır ki ballar belki yaman.
0: Belki akıllı kıyay.
1: Ama yo diyar kuşuna uçur yollap ducu mu?
0: Ben başımda o ulanın ki pirini bunu da anlapca. Mesela bu kitaptaki malumla ötken dersleri, ulanın tepekkürü. Hani bazı bir hesaplan işlişi. O kara kalısı abla. Biz baldırla mı? Neyim yapıp giden halimiz mi? Dep.
1: Дарыз уланы ылкымат кең дәвергә булган маслы эшләре, бер кысым эшләре тоткан позицияләре, шунда яхшы.
0: Шома идар урларда, монда şirketләрдә, монда эшләп атканлар укып калса, карханларда эшләп атканлар булса, шу яңа кергән балалар яхшы тоңлаҗымы? Бомсы. Ки ишланы кып бергә адам юк кашада. Үзаңларны кача ике келгән дүрсәк о. Бәк бу нәрсәгә кетмәңчымы? Шулеп, бунда десем, бунда сәбәп вакыт башы ойлап каманлаш кылып. Яман дәймә валла чо, бер нәрсәне язып чыгырышы булсын, бер ишләп тоткан позициясы
1: булсын. Элкы булыпмы ма ишкыгандагы сүрәтне бәйтесен.
0: Ой, мен аш бестән бер атала фильмне кирештер дигән булсын, бер апты кирештерп ала алмам.
1: Хай, хай, хай. Оч кашкар тинетмә. Сәл азрак булсынмы бер ел, бер ишке, монда бер турайлы өзимизнең так.
0: Ya baldur ya.
1: Ya baldur baldur. Bek aldırap itiraf kıvetme o ne? Şimdi dedim ben bu mısın?
0: Ay ben itiraf kılma. Kımay o yaman baldur. Yamanım tutsa ola.
1: Şimdi ola ama bir dakika ben de bu bakiye hazır mı? Say yolu. Canop şimal yolu işte yaptım o bila köprek. Yani uçurulan yolu yaptı cümüm. Yani o yollar avan kendine uçurulan gülü momo şahvet. Siz gibi köp rahmet. Memtili efendim yaşayan doktor hanı aldığı maçıla köpken de uçurup yerip de. Siz gibi köp rahmet cümü.
0: Karma şarkı yolları yollar avan ken. Heyran bomba hem bir heyran. Ünüp kalar çöldüm oraya. Hmm. He aşta oldu. Kar leylisi he. Kar leylisi he. Nerede olmaydı? Kar. Bağdı bombaydı. Gülzarlıkta. Roşengül oturdu.

0: Harlaylısı tağdummamdı.
1: Aç bağda bulmaydı dedim boşu.
0: Ha, gülzarlıktı. Raz gülzarlıktaki bir içilip kalan gül gü men.
1: Say tesirat gülü
0: canıp. Gülzarlıkta içilip kalan bir.
1: Say tesirat gülü. Say tesirat gülü canıp şimal yönünüşte maşallah azırak köpken deydi.
0: Abdullah Hotan deydi yama akıllı köpkesi mi biz bile masışamayma öyde çıkışamaydı kamışında akıllarım yüz birirken de. Aşına bu YouTube'da hazır mı? Hemen anlap kaldım etrafım. Bolup olmuş Ali Mektep imtihanını verip bulan ballar bile hazır mı? Atanları taza buraya kilişemeye atkan kamışında akıllar bakken de. Çünkü bu Ali Mektep'in tutturupmuş imtihanını verip popla. Oldura şu kitu bu balla. Çiçin boyaydı Allah, çiçin boyaydı ki ama sayyat görmeden deydi Allah, sayyat gördü ki onu bunu olmaya deydi Allah'mış. Oldura şu kitten bulan bir uftemiz mi ki desem atanlarıma balla oldura şu kitipti. Şopurlukta okuydu Allah, şopurluk tızım tıp okuptu. Yani bir muç ıksatta şu ballağa. Şunu ulan ulan iki ma okuvatkan kılıkları bıraklı bu ballayalıkı. Ali Mektep imtihan bir bulduk biz diye Ali Mektep okuyucusu bulduk diyen bilen. Şunu lan bu atanlar bulağın közüge sığmay, bulağın iki kılıkları mı atanların tazı doğru düşünemeyi diyendek bir bıraşın aziliyetler bu atan ahvallah bakayım da ayrılardı çö.
1: Ya bu atanlar mı çö sen aldırma yüzü yürüsü oldu balla den. Aa imtihan bir yerçten buron çıkıp kımbakan kılık az kaldı ya. İmtihan tügenden kiyil lan bırak lan bayağı deyip bundan ne kıldık ana bu atanlar mı bak. Ada balla mı bir yoga aşkı etken dek. Oksu üzüge okuydu uçu ha bizde kısım oldu. Oksan uzen okuysa. Ötsen bunda oldu. Ötem sen bundan buluysa. Kandak uzen yıkılsa karan. Kısan uzen yıkılsa. Uzen yıkılsa deydiğen bir gepa o. O şundak ne mi? Atanlama balla deyip koysa hem de. Atanlama başta bir kılmamını kılıp. Bırak lan. Yüzü yürüp lan. Anda kılıp etken ken hazır mı?
0: Balla deyip özgür işlerini kubul kılanmayı çoğu bir kısım.
1: Bir birisi okşumaya atıdı hazır. Aldırmayı kemem de olmazsan bunda. Aldırma kemer tara internet için tek çıkmadı o.
0: Ulan yaşlı işleri kiş bazı da aşında bu kılıp o tipte hem de çoğu.
1: Şu internet için çıkandın ki onun için körenmeydi Allah körenilse. Andın yüzü yürüydü Allah yüzü yürüse bulatı da bunda. Şu internet için çıkmayın.
0: Aynen ahırı internet için çıkıdı o şuna internet için çıkıcılı pek uğraşıp bunda. Çıkışamaydı kan işlerini kılmayı azırca azırak bir tekellup ile ötüp durunla hem de. Ma internet için çıkandın ki andın o şuracan diyendek iki ak. Karısı karı olun derdi şu çakta andın he.
1: Sel baldır azı.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdal diyem, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Anlatkın ola 107.4 katına sanat radyosuna.
0: Etkenlik yollarımızda bir Semra programısı.
2: Programımızda Ahmer White 10 zaotunu kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bulduruş ve istimalçılığının sağlamlık için devamlı tırşıvatkan Ahmer White zaotu 10 zaotu ve Ahmer White zaotudaki bağırlık işçi hizmetçiler programımızda alayı talep kılığa.
0: Şuna kan, onun başka programımızın Optimobil Klubu paliyeti ya Molligren Aptolları katlaştı. Molligren Aptolların inki Nurgun Caylada hem de setiş uğrulları ba. Navada hem de Aptol almıştırışını kalaydıgan Molligren Aptolların almıştırışını kalaydıgan dostlar alıp kalsanla 13-59-75-75 telefon kısanla buludu. Aptol doğruluk soraydıgan suallarınla bozumu sorap anan iken basanla mı tamamen buludu cümle. Mesela bu ağlarını sorap minin başlamıga maskeledi Aptolunu bile vagan iken bari men diysanla mı ihtiyarınla?
2: Buldu.
0: Ya ki bir vasıta basanla buldu. Aptolun almıştırıp ergenlikim şu Optimobil'niki bir kısım tek yürüyüşler başka bir almıştırılan nesrinin meyli hak sıkıp yerdiğen bu nurgun yerler bacımı tek şurduğun aşiyalarında gibi hem de azıraq bir vakit acırtıp almıştırıp kuvasanlar buldu. Abdol almıştırışka tahminen bir 20 saat vakit getirdik. 20 saat idi de?
2: 20 saat mi ketmeydi?
0: Ha, aşınçılık kıskalı vakit getirdik.
2: 20 saat ketmeydi o.
0: Şundan da alsam ama Molligren Abdollarga deydiğen benim gepim tüyü deyem. Sizden var mı gepim asıl?
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Telefon numarını dediniz mi? 13-59-75-75. Ha, bop dedi.
0: Dedim mi?
2: İsıl temizde yürüyüşü faaliyetimizde sertem kürören kalı göçü gürü hansı katlaşkan. Hazırma Ürümçü'de 3 tık ay içildi. Birse ben Şibilu'da.
0: Yani birse davan şimal yol tarafta.
2: Ben Hudonlu'da yan birse.
0: Şu Ürümlu'da.
2: Açan çoğun ardı.
0: 24 saat onun üstlük ticaret kalıdı.
2: Aksudu Seyfu Guançan'da. Ya kendi Milen Miyet Talla Vazır'ın yanında.
0: Maral Beşi Tayhı Guançan'da. Doğru değil mi?
2: Kaşkada.
0: Ey Maral Beşi ile yekken almış dur koymadınız.
2: Şefa Kitap Kansı'nın yanımızda. Yekken de Milen Miyet Dugu.
0: Ağılgıştırımız bir...
2: Doğru.
0: Kıvetsin çünkü almıştırıp koygan dek ko biz bir
2: kıvetsin. Kışede.
0: Sen...
2: Maa devlet şirket heyyar may bağısı 6. ayının 18. günü saat 24'te yeğen bir nöbetlik may bağısının tağın şaşını kütüb alıyordu. Bu nöbetlik may bağısının 10 hizmet günündeki statistik devriydeki asasangan da yakınki mezgildeki halkara may bağısının uda tövellişinden təsirde nöbette kam nifit bağısının özgürüşü nispeti minus 2 bütün.

0: 124% bulup her tonlu may bağısının 130 yuan tövallişi mölçerlendi. Bu mölçerdeki tövalliş nisipteki asasanga vakti da benzin ve salyarkının her literinin bağısı bir modun bir mod 2 punkça en tövalliydi ki. Acab yakşı, acab yakşı. Tövalliydi ki.
1: Şunu olama Guanyuan yolu gazxanda gaz bir vatı da 3 rat avtomobiller yok. 100 koyluk may kaçılsak avtomobilini bir ketim haksız yüp yeri de avtomobilini özümüz yuvasak haksız. Neydi cümle mağam anlılıkçımız. Bu uçurunun paydalanıp kalsanlar bulduken dostlar. Guanyuan yolu gazxanda gaz bakken 3 rat avtomobiller yokken ayet 100 koyluk may kaçılsa avtomobilini haksız bir ketim yüp yeri diken cümle. Çanıçın çoğunluğu koşulun işte maşallah azrak göptü gel uçurunu torta sürü uzcan tipte.
0: La bırak hizmet deyip hep işlisi buludu, aşkanlığa bulamdı, köyde yıkanlığa bulamdı, işkılıp ayı işte uçkan bosa. Buraya işlisi, omdan bol taşballı deyip, işte uçur yıllamdı.
1: Olu da, aşında bir fırsatla bulup kalsam de, işleymen dese aballah talep kız atallah, belki mi tosup gitmen la, oy balam deyip bir kısım atallah aşında. Ama işlerken unanla, cümü.
0: Şu.
1: Aş işlep durup ügündüğe nesiri, ameliyatta mektep dokuğan vakitte ügünge nesiri değil mi tıklı, kılıcık yakış nesilendi, ügüneleydi. Ertan elçilerine uçuyor kalsak sucuğu yolu, hı tan nancho maşallah bir kadar köp tap uçur birip duğa
0: atış dostluk yolları koşulan işte
1: önelli taraf qarap mağan yolun işte maşallah
0: atış dostluk yolları koşulan yer yollar aman diga uçun ibaat şevatıp tu
1: maqul bu
0: adam ma yojinge körtin davan elbek kiyasli yollar ba yollar ba ya ravan ma ya dika
1: ha
0: Ondan hey ballanın gayetini kımanla, ben bu balamga 90 numara almışsan tatilde seni tapşırık işlediğe yek apırıp verme desem, olime apa bol demini bağma o yek apırıp verme de püçüştük deydi. Şu ip koydu cümle dikin 90'da yukur numurdu ma bala. Hem de bir amal tapı ben de yine. O şey apırıp pergiliydi.
1: Ama Nurcuğlin konu könlü kaptı bay dedim o ben könlü
0: kaptı. Kimi könlü kaptı?
1: Hazır oğullan sertisim könlü kaptı. Sert isenle meyli oğul bal degen sert çıraylık bulmaydı köngülümüz pakız bolsul ailesi kilen koğdiyalısıl bul deyemen degen hakiki erkek tep şunu edipti.
0: Nurcuğlin xoma?
1: Şu emes mu? He he.
0: Ben sakin edim ben. Ben sizin igiz, bunda kamlaşkan dep oylu yaptım dep. Açta deyiştik biz. Köngülümüz gidek çıkmadınız dep deydik. Biz mi sizin köngülümüz gidek çıkmadan boğaydık? Şunu okşaş.
1: Lekin köngül ayıdı demeydi Nurcuğlin xo köngül ayıp demedi de.
0: Lekin aç üydikiller ne, çoğunla ne.
1: Emmesine kapta cümle.
0: Emmesine başta beyman kılıp başta kıldı. Yakşı balıkken bir karşınız lan böyle yakşılığı çırağı çıketken.
1: Elki oylusluk nispeti acayip elki mesuliyetçen çırağı için.
0: Açtık.
1: Aşındak ki.
0: Elki bir yakşı. Bu da elki karşınız yakşı balı var o elki bir.
1: Yakşılık arası.
0: Bizden ne var tıkandı bir pısız açtık. Bal tıkıp. Şuna ulan Şundalı karsınız, elik balının ki yakşı balı hikayeliği ay, elik çırayılık süzülüp bir nimi buğana neçe aylık oğa baktıdılam çırayılık çıkartıp çıkaram Moydalı karsam maştak sonra ödüküde dedim, ma balının karapekini açsam maç külüp ulturduk edin, hey ma yakşı adamdık ya, işçidin sırtık tip ulturduk ya ma balı karapekini Üstem, rast açtak kediydi Ojdak çıktı
1: gelmedi. Ayağımda müşuna yalıkı tünöy gün biz aşı paliyatını dey doğuk şibiyle ulaştığına bir paliyat parke,
0: yirin parke desek.
1: En aval öydikilerini oylap apırıp doçu.
0: Yeah.
1: Bu en aval yalıkı öydikilerini oylayan, öydikilerini yakışık ögen atansı, ayağını, ballarını yakışık ögen adem diye o bek yakışı adem o. Çünkü bir adamın bekti, bir adamın hürmeti, bir adamın güllenişi aval aileden başlığında demez mi?
0: Doğru.
1: Ailesini yakışık ögen, ayağını hürmetliyken, atansın çünkü ögen adamın işçileri çok mu yakışık olurdu onun için ala.
0: Şuna aşağılık ya bizge derbak silah derginimiz şu o. O silah için kimden muyum, kimden muyum emesliğin abda ağır bilen la. Ve azı da ilik hekne dep, bergiz uyumuzdikiler bilen, oyalın la bilen, balların la bilen, atağının la bilen, kaplışkala işini kımman la, hek degen hek.
1: Tekim işkırılıp kırgen çağda hem de bu şu nokta gıcı, tekim işkırılıp kırıp tahlıksak mı şu ayağlı yakşı mamlıka erlenin ki, işler çokum yakşı olurdu.
0: Yakşı ayağlı olsa hem de. Yakşı ayağlı olsa he.
1: Ayılla yakşı o asasen
0: yakşı. Oy aç kayalım bak onu diyenler. Aç kayalım bak. Cikemez lakin bak. Hem de aç kayalım bu yakşılık kılımı da hem de etrafındaki adamlar yamanlık kılınmaydı.
1: Yakşı ayalı o dedim. Üçüncü karardın ma o şivey hoyengi ma? Neyge karab? Şivey karab mağan yolun iş demek cümü. Maşallah bek yüp kendi gel uçuruna yadı karab atıp du cümü.
0: Hem de burada maksanla kapıp kakadım kendi yandı dedi. Oy bunda emmez biz.
1: Vay Nur Julien kovu bilen çoğu yaman uzun konu tonuş buket dok.
0: Uçuluk yapın diyeceğim mi sek hem de.
1: Diyeceğim mi sek hem de.
0: Cevla.
2: Kızım rastma rastma. Ayağımızı yakın muamele kullandı. Bak da gibi azınlayla.
1: Sertem

0: Kayıt bırakıyor tamam.
1: Habibullah mı
2: Ya
1: ya?
2: bu sıcağı soktu bir deri sakarsın. Şimdi
0: Seyfa of Çorons. Hey
2: Kanka yana
0: cavlan.
2: diyorlar ya. Anken paçanı acıttı. Ben merkez çıksın. Deli bulmayı da soktu. Namaz kolay yerden aşağı. Soğuk zor. Ölçen televizyon artısı yazdır. Taşı sıraklı ersalığı var da da. Vakti cahidi beri arasıdır. Şükür içeri gibi boktu değil de. Nurgun taş geçeler.
1: Şu aşında tatırdık
2: İyi
1: bulamaz.
2: yürüyün. Yana diyorlar ya. Anken.
1: Makul. Sayılık Haziran işen görürken hiç maşallah göğe yaptın ya uçurun tekrar evet tutucu mu? Şuna ola içiliş mırasım kilemsiyle namadı gulcu da içilip kalsa.
0: Barmes.
1: Apam ne yapırmaya da gidiyor mu?
0: Barmes.
1: Vay gibiniz bir kıl. Cep koşulduk.
0: Barmes'e. Sayılı kazvedi işi en körü kiçe maşallah sel köptü yapışın tağdır evet tuttu.
1: Hualin. Hualin goca. Belki tutulup gitti edip. Amine 22 şuna uçur bir yırıp doğru. Rüyenden alıyorlar. Havan diye uçur ne seviye evet tuttu. Rahmetsizge.
0: Ayşe.
2: Şoförde belki hiç görürsün. O işin götürürse diye size koşulmuştur. Havan ki her sosyosu yok.
0: Oldu. Sefa af çorunuz.
2: Yürüyüşen canı bir yolları havan ki.
0: Yürüyüşen canı bir yolları yollar havan. Makot. Yerin bazı tamamını bekçek yap, kosaklarınız bek geçip gitip de dikkat kılın cuma aç
1: O Nur Mehmet Can çok acayip ki, manda yakıldı diken cuma, mışına yakıldı Allah bağ etrafımızda. Yerin bahadı, bayağı da tamamını bekleyip yavaldın lan. Tönü gün, 3 gün tamak yemsen lan buluduğu değmen. Dikkat kılın lan, aç kazın lan, ağırıp kalmışsın. Ağırıp yitip kazarsan lan, avazın lan anlayamayı köylümüz yerin bu kaldı dedi. Bu geplerinin bir yerleri bizden çakı da.
0: Ayta Yaman
1: Yoksa
0: tarafta oyla planlamışsın.
1: bu köyündü mü ikin dese bu tozma geplerinin bir yerleri bir kandaylıkı.
0: Avazını anlayamayız deyip köylü yerin boğanda
1: oğurup
0: koşu
1: yitip
0: oldu koşu oldu.
1: kalsanla
0: Dedi ki oğurtup koydu de çatak.
1: Oğurup hoş kazınla oğurup kalmışsın bir kalık tabak deyip çık yavaldın la. Bu gel kılıç mu bir mühim meslec mu bir adem gibi nispeten. Bu gepinizin hoş olayıl desek tehi, hoplayıl desek tehi Nur Mehmetcan. Şu
0: Mao, Abdul,
1: makulluk.
0: Emdullah'ın iki uçurun emdi uçtuk. Ma çoğun maçıllarını 3 ay içi de kaydedin gok. Mesela bir kıtım gok okulayıp.
1: Namni
0: Yani
1: iki
0: 3
1: gül
0: ay
1: bulam.
0: içi de kaydedin gok okul bulam da. Bazı yerlerde 3 ay toşmuşsa kaydedin gok okul bulmaz mı işte. Bir soru yüteyle yapın hocam.
1: Bir maşinini mesela bir namı
0: Ma
1: yükke
0: mesela.
1: boğandı ki yeni bir altay mı
0: Çoğun yük
1: çıkmışsın
0: maşını, çoğun yük maşını sike Mao. 3 ay toşmuş yetki yıl olmayı dedi o. Bir dakika yapalım dedi.
1: Ay bu Reşide ismimiz nimde Rabuş tep özgert koymaz.
0: Rabuş tem de?
1: Gomuş tep diyendekle mi alınıp kaldık ya da Rabuş desek.
0: Vay bu 50 kırga vakti de Rabuş olsanız kanda oldu hem. Bol demdi Rabuş oldu aklınızı ütketti hem de.
1: Ha doğru aylıkı filoş tep başına özgert oldu dike.
0: Onun yaş
1: teknimi
0: sıva o filoş diloşlanın ki. Hazır Nurgun diloşlanın vakti ütketti. Filoşlanın vakti ütketti ula hem de. Durun kısım bilen şu. Filore filore peti. He? Şuna mı?
1: Dilara, dilara peti.
0: Dilara, dilara
1: dınur,
0: peti.
1: Dınur peti ya şimdi akma.
0: Açtak mamı sağlı o vaktin tuşede kaldı. Ondak diloş filoşun vakti.
1: Da ekil tıp çakırdığın vakit.
0: Ülkettem de 50-60 kere edige vaktin la diloş.
1: Bas taşı üç kayda vattı da şire. Var ya şire anam bas Ali Mektep kim tam beyadı koy. Ali Mektep bana de.
0: He şu o balonuz Ali Mektep bana da vakitlerden nim dedi.
1: Ali Mektep
0: bana bu ütkip
1: rabuş bu olay dep sizde.
0: Rabuş oldu vaktiniz ülkettem de sizden.
1: He. Yürüz.
0: İşiniz toşmaydı. İsminiz toşkan bile işiniz toşmaydı hem de.
1: Ütket işiniz demek çıkan de.
0: He. Karım yok özgürtten la de. Dedi o. Vakit erketkendem de rabuş oldu mu de. Şarkı işkinci aylanma, meşk bastın, ma o şanşakı körü geçe, miçven keçe, yıllar avan keğe diye avuçlar ne? Erkin kampı aşağı verip de.
1: Ama abu sorap dike, bana yardım gerek diye, Honda markalık maşınlar remote kıladığın tötes dukullarının, dukallarının dinleyisi bu sevet pegen bu sanladaydı. Honda markalık maşınlar remote kıladığın tötes dukunu, dinleyisi bu sevet anla, deyip abu şunda uçur yollap da. Kana kaysa anlık uçumuz istı, mişine bir.
0: Dinleyisi ba.
1: Hem de dinleyini mişege vese, biz ma abu evet gel olmaydı o. Eşimiz yazmış şekli yazıp evet sanlar buldu. Bak yazıp. Peki o dinleyin özünü evet sanlar mı? Yani sans fıralet ki bilip biz onu abuk evet demeyimiz. Ne vardı ben dep bireyim. Benim işimde koysun ben evet besem buldu. Dep halaydıgan dostlar alıp kalsanlar. Telefon numaralarını kaldırsanlar şu arkalık hem de abuk evet bir. Yardım koysanlar ne vardı bilsenler. Kandak.
2: Ya o sürece ama adın kumadın imada yandaydığına arlık arlık fikir. Vaz vış vaz vış. Neydi gelmeyecekler vaz vaz vaz vaz vaz vaz vaz vaz vaz vaz
0: Yok ben erken.
1: Şunu ol ama gocat usulup gidişinden sebebi tüyüt maşın özüra sürkülüp gidip de deydi ma hualin körük he. Hualin körük. Hualin taraf karap mağan goca deydi. Belki de usulup gidip de çünkü aldı da ma tüyüt maşın özüra sürkülüp gitken bir ahval bakken de. Bir şeyde özünü resim tatıp leve tutup gıyım. Ben şunda kıyır kıyır neyim diken mi? He kıyır deyip gittin la. Ben rabuşluğa maske yemez kemem diken mi? Dep. Şunu dep. Ne karmak o yaş görünsüz kemdi.
0: Bulak beş köçüsü. Hem de
1: 18 kırgendik.
0: Ne çıge?
1: 18.
0: Bulak beş köçüsü. Balısı 18 kırk puan da.
1: Hem işte de lisans be hoş oldu diye ayarla. 18 kırgendik. Şunu da yaş durup siz. Bir hecep yaş durup siz. Hecep çıraylık durup siz. Cuma konuda akıtmış ne çıraylık dur aldınız biz. Hanım kızlar şunu da hoşu gittimize emniyette. Şıkılıp konuda işkin tan. Be hoşu gittimiz.
0: Ben ona demeyim. Eğer kişi durup başladım deyip. Bulak beş köçüsü işkin doktor hanımın aldı koş yolun işte maşallah bek köpke ne yapacağını gengi obalana
1: verdi. Başkalarını diyemsiniz mi? Edileriniz ne? Manda sınırlarınız ne? Şunlar diyseniz buludu.
0: O ulam kırk ettin dedi gen bilen. Korlu komandası ne ilip sana komalığa top tepkili bağmakçı dedi.
1: He top tepkili barımız dedi.
0: 20 cislaçı korlu komandası ne ilip sana komalığa top tepkili barımız.
1: 20 cislaçı musabkı barası doğru.
0: Ay asad komuzlu. Özledik gelsin de başladı. Birden de oynayıp dostlu musabıkı.
1: Ay aşına oynadı. Şunda dosttan elki. Dostluk birinci, musabıkı tört, beşinci, altıncı deyip çok komuzlu aşına oynadı. Oynayıp azıra şu.
0: Özledik gelsin de
1: başladı. Aşına olmamdı o musabıkı diken dostluk birinci. Hı. Ha. Yılmaz hep durmamdı.
0: Sparans botur kese dana topnun suda oturup. Sparans botur kese dana.
1: Komuzlu bağlarını Yılmaz taz dosttan bulmadan buludu kıran. Ula hakkı diken o cepat atıp bağlandı ki netice gitmemdi ula mı? Hmm. Bana oylayınız biz bir işler.
0: Emel. Onda olsa azırak elan.
1: Dada, yeniden sitü ağan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o. İkranı mı çönken?
3: Elbette. Şincan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdan behraman bulup 5000 yuandan artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulu hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
1: Telefon almıştırmakçı bulsanız Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükine telefon seti alalaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip mesele sonra becer verin.
4: Tianjin rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindiğin köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, kün nuru yakışı çüdü, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numarlık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
4: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
4: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketildi.
1: İşki oranlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
4: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
5: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba.
5: Yoklumudun üstsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
6: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
4: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
6: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
5: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bivast görsüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik tağımla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setveleyip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
4: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Update'ali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Slow Shooting Update'alını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Otalarda. Yıraktan gelen bu bir Türk'ün aziz mihmallarını kütüveliş için Bağcı rayonunun türlük tayarlı hizmetleri toluk pütüp ayırıp karantin kılıç rayonu, kotan, faaliyet meydanı ve yem biriş, su iç eserleri toluk oralaştırılıp bütün rayonu dezinfeksiye kılıç hizmeti tamamlandı.
1: Bu şey.
0: Mama? Oyros, açtık ne bu?
1: Bu kız az tet okşumaydı işte. Bir yerleri, bu kız bir yerleri, anan bir yerleri mi anan okşaydı kan?
0: Bize gomuş çırayken cuma bu. Ben daha karsam gomuş de.
1: Tamam ki ma hem okş özük okşumaydı kaç ayı olan ki olaylıkların özük yığın çaklısı onda hem emes cuma bu mu?
0: He?
1: Onda emes. Bu hele mücaz yakşı kuşkuy bir hayvan tipi bu mu?
0: Kuşkuy mu?
1: He kuşkuy.
0: Külemde.
1: He?
0: Külemde.
1: Kanda aldık ya hemde maya kegendikin külemde külmemde bire bir bakamız kegen vakti şu.
0: Ondan seni bir hoşçakalın herkes öyle. 2026 ile 6. ayının 14. günde 18. günü geçe Şincan'daki imtihan belgeçilerine karta adetki Ali Mektep imtihanın tehlidi arzu dolduru seslimisi eç bitirildi. Şincan'daki 2026 yılı adetki Ali Mektep imtihanına katlaşan okuyucuların adetki Ali Mektep imtihanı arzu dolduruş tertibi ve usulünü pişik bilişi. Adetki Ali Mektep imtihanı arzu dolduruş sistemisinden meşgulat usulünü ilgilişliği yerden biriş için 2026 yılı 6. ayının 14. günde 18. günü geçe Abdunum Rayonumuzdaki imtihan belgeçilerine karta adetki Ali Mektep imtihanı tehlidi arzu dolduruş sistemisi içebilirdi. Mas kademde 2026 yıllık adetki Toluk Otur Mektep'ni pütürdüğü okuçlarının Toluk Otur Mektep okuçları UK seviye imtihan neticesi, universal sapasını bahalaş, yerliknen ve mektepnen imtihan sınav neticeleri ilan kılınırdı. Alakadar işler tövendikçe okuturuludu. Tehlidi arzu dolduruş vakti 2026 yılı 6. ayının 14. günü saat 12'den 18. günü saat 16 geçip oludu. Tehlidi arzu dolduruş objektif ve usulumunda. 2026 yıllık Şincan adetki Ali Mektep imtihanı hizmetken varlık okuçlar Şincan Mağarip İmtihan Mekkemesi organtoriye çıkıp şu bed astadaki ammivi mulazimet zali stonudun arzu dolduruşunu çekip Şincan adetki Ali Mektep imtihanı tehlidi arzu dolduruş digende tallısı buludu.
1: Ava hayvan iki resmini bir kürüp baksam da cevher evet tutken ismini evet koyduk çünkü aşı boyu çıkıp üzüp bir izleme.
0: İzlisans çıkıdı. Şöpün kaldın doyunda ne mi yerdin izlisans çıkıverdi o. Cuma? Hoşunda olsa, mücaz yakışı olsa, hemimizde şu okşaydıkken o, ne mi diyen gep o?
1: Uşucakam.
0: Sizi okşaydıkken demek ki mi? Sizi okşaydıkken kandı kaydıp böyük. Sayı öyle, sucu yoldan hıbı yolu körük, kice azırak tostaş bağdaydı. Abdurrahman Şemer, he? Boldu. Onda olsa, mana kandı kaydıkken mana, kör anlı mana, dedi, he? Şu açtık ki.
1: Demek ki ayın ata baksak hem de verip köygül buludu diyen gepte he? Hmm. 39 rüyak. Kandagay kepti.
0: Kandagay. Sıgı bışan.
1: Ürümçi kepoptu bula. Kepoptu.
0: Kepoptu. Onun üstü bu hem de devletler
1: birin dereceli kovdulduğun ayın iken bu.
0: He kepoldu.
1: Kepoptu bula. Daha sonra demek hem de ayın atına baksak baksak la. Kandagayını küreleysle.
2: Tenin davası ozdur beğişler bulbul navası.
1: Ma Ürüm şehrinden kelgüs 3 günlük avarayı bir karitayla uçurcan. Ama kelgüs 3 gün içinde avarayı akbali Ürümçü'nü mandağı oladıkken. Bugün hava uçuk bulup bazı bulutlandı 23'den 34 Celsius gradus kıça. Et hava bulutluk 22'den 32 Celsius gradus kıça. Mış aynı 18. günü hava bulutluk 22'den 32 Celsius gradus kıça. Mışındak geldin cümle. Ondan sonra kadirlik dostlar programımızın vakti uçup kaptı. Dostlar hoş değdiğin bulduk he.
0: Programı riyasetçileri Roşengül Bastölen.
1: Uşurcan Hızır.
0: Nöbetçi Muharrir Malik Esen.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçla, sapırınızı bir sırdaş programımızı anlaşanlarını karşalımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlıgıçı dostlar, mezmurlarımızdan aval kadekli yaktırıp anlıgaysıla, ben Riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızga tövendiki mezmurlarını oranlaştırdık.
1: Aldı bilen Ürümçide yeni işki cayda istirahat köngül iç sorunu köpeytilidu. Şinjan Tunca Türkümdeki Erkin Soda Sınak rayonlarının birleşip hareketlenip yenilik yartış rayonu kuruluşunu umum yüzlük başladığı Katarlık uçurlarının tepsilatı dektanladı buludu.
0: Radyo sayeti sayıpımızda Kanas Külü bilen Kum kentinin yaz günlerdeki sırlık mənzirisini tanıştırımız.
1: Qadirlik radyo anlıqıcı dostlar məzmurlarımızdan anlıqaç yeni davamlıq programımızda kızgılıq bilen katnaşqaysıla Vişin Supamızın numarı XG1074FM, XG1074FM. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar hazırına özü de Ürümçideki bir kısım yol bölüklerde yanlanmaşıla biraz köp yürüş asta muş yol bölüklerinin uçurlarını istek bir yet güzeyli islamu səpərini aldın pilallab ravan yolla arqılıq menişanlarını için dilimizden ümit kılımız.
0: Hazır qarsaq muşu davan beylu yani Dongdalyan Şiciyedin iştipaq yolu qarapmanğa inilişte abdumobilla biraz köpken yürüş astıkene 11 etrafı dike sürətti.
1: Asastıqı muşu Çanyegu etrafı dike bölüklə şundaqlama o. Cinkun Biçü dün başlatla maşınlar biraz köpkene Fuganci yedim o dostlar maşınlar biraz köp yürüyüş asla onun başka Şise yolu kötürümü körük yani Şise yoldun Şise yolu kötürümü körük çıkışı kızıgıca Garip şarkı yönüştü maşınlar biraz köp yürüyüş asla sürat 22 etrafı da
0: Sayoluğa karsak mış o Sucuğlu kötürümü körüktün minip Hınan yolu kötürümü körük kegice Abdumobula köpken onun başka Hoycanda da yani muşu karşı donluğundan tatıp Veyha yolunun koşumçu olup gelince abdumobula köpke ne?
1: Dostlarımız hazırına özde yanıma Huanghe Yoli, Zhongyi Doktorhan'ın aldı tarafta koş yönüştü maşınla acayip köpe yürüyüş asta onun başka yandaki koçla yani Kerye koçisi, Hoten koçisi muşu koçladı mı? Maşınla biraz köp yürüyüş asta andın üçüncü görük bilen muşu Huanghe Yoli arlıqındaki bilek çiteyli onun ha? Huanghe Yoli karapmangan yönüştü maşınla bek köp yürüyüş asta ciddi işi ba dostlarımızdan amal bah bu etrafka maşına edep bağmaslıqını, amivi katnaşın talışını tavsiye kılımız.
0: Onun başka sucudun diye koşumçulu yeni muşu Abdunum rayonluk Ösmü Kisellikle Doktorhanısından aldı Yingchuan yoldun Beijing'den loğu karapmanga inilişte Abdumobula biraz köpken yürüyüş astıken he?
1: Andın üçüncü körükke muşu say yoldun çıkıdıgan çüşüdüğan eğizladı maşınlarına ait köp yürüyüş asta andın üçüncü körükünün üstü tarafta mı maşınlar pek köp çünkü Longchuan koçısı da hazır muşu işkinci doktorhanım önceden aldı tarafta maşınlar intayın köp boğallık üçün hem de muşu yollarda hazır eğir ücret buluş ehvalı körlü vatıdı dostlar. Andın Xinhuan Alu'nun Longchuan koçısı karapmangan yönülüşte hem de muşu halık doktorhanısından Xinhuan Alu tarafki işki de koyamdık muşu bülekledim o. Maşınlar acayip köpe dostlar yürüyüş asta.
0: Onundan başka karsak Canfango Beylu yani Yaşan Zhongludun Çentangcang yolu gıca. Yani muşu 12. otur mektepten Uddul Mingip muşu Çiğcang yönke gıca Abdumobula köpken yürüyüş astıken ha dostlar.
1: İttipak yolunun ahvalı karsak Tavuzcan Kızılcırak Dabızadın Tavuzcan'a karapmangan yönlü şundakla karşı yönlüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta.
0: Onun başka Yongshun Kutsi Koşumçülü yani Dongarhuan'dan Şahı Zhongluğunun aldığı yani Şinjan Jiaodong Shouyuan'ın aldığıdaki yolla Şanshahı Körük çıkış eğizde Abdumobula köpken üçret duruş ahvalı bakken.
1: Qadirlik radioyanlıqçı dostlar İttipak yolunun Guanghui Körükü çıkıdığına mavo eğizladı mı? Maşınlarda sel ücret buluş ehvalı var. Guanghui Körükü müşe say yolladın çıkıdığan, çüşüdığan eğizladı. Maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Dostlarının amal ve mesela nazara yaz bəsli sayıatından tazı yukur bəllemez gili. Dabaza etrafı deyimiz, Sənşxanza, şundan mı?
0: Doğru.
1: Andın çıkılıp sayıat mənzir noktaları bağçılığa köprək uğurlaşqan caylağı bağında. Amal ve amevi katnaşının talışını tavsiye kılımız. Hem de bulup mu doktorxanlığa iş bəcəkli bağın dostlarımız bolsun mu amevi katnaşını tallanla. Tönügünmü şikinci doktorxanı etrafı da maşınlar intayın köp yürüyüş asta da. Maşına idimi dok, likin Abduz arqılıq bağandıq, şunda kolay boldı.
0: Doğru.
1: Oxşaş bir yoldu mağamız dostlar. Tosulsa tosulğanca, ravan bolsa ravan bolğanca. Lekin maşın toxtu mən, ücret dur mən deydiğan mavo avarçılıq, vaqt ısırapçılıqıdan saqlanğılı boldıkken de Abduzdan çüdükkenmiz, kirdikkenmiz. Abi, ciddiraq şiba dostlarımız taksi arqılıq basanlamı, ya ki DT arqılıq basanlamı, bək kolay boldıkken, özanlanan vaqtımı ticilip qaldıkken.
0: Onun da başka Lushenko tsiya, yani muşu Beijinglo kötürmü körükten minip muşu sayram külüyolu kagice Abdumobula köpken yürüyüş astıken.
1: Demek dostlar biz ilan kılgan şu yol biletlerde maşallah biraz köp yürüyüş asta dostlarının ravan yollarını talap minişini ya ki amivi katnaşını talap minişini tavsiye kılımız. Hem de uçurlar karayla.
0: Hmm.
1: Şirali depto Şinmin yolu ravan cümü muşalette yaşar uçur birip.
0: Ha onda bulmam, işte bulmaydı.
1: Çöntiyen sizin mi karşıladınız, Zühre Hanım sizin karşıladınız. Andan imam isimlik dostumuzdan uçur bakken kini anlayla.
2: Şunda kılıp 177 başlamak tıkma.
1: Ettigelle başlap boğandık, radyo programlarını siz hazır içip başlap sizde şunun karganda. Devamlı yaktırıp anlığaysız programlarımızın ait serhil bulbulguya sizin mi karşıladınız? Kaderlik radyo anlıkçı dostlar, onda bulsa uçurlanım uçunçilik anlayla arlıkladı yana yeni yeni uçurla bulsa silahı yetküzüp durmuz, hem de mezmurlarımız dekhtanladı buludu.
3: Sefer üstündeki cimcitlik Adem'le çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh bulun.
4: Kızıkarlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
5: Elbette.
3: Sefer'inizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyat verişlaydı. Sefer'inizde biz sırdaş.
4: Sefer'inizde biz sırdaş.
3: Sefer'inizde biz sırdaş.
6: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
7: Ohoy, sapırımızda biz sırdaş.
1: Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, aldı bilen havarayı doğrusudaki bir uçurni dekhtanlağı sunaylı.
0: Şinjan Meteorologiya Stansı yukarı temperaturadın serik agahlandırı signali tarqatdı. Mülçerlinişçe 6. ayına 20. günü. Kündüzgece Şarkı Şinjan'da 6. ayından 21. günü gece Cenubi Şinjan uymalıqı, Şarkı Şinjan tüzlenlik rayonlarının köp kısım ve Tianşan'ın şimali etiketiki kısmen rayonlarda 35 Celsius gradustan aşıdığan yukarı temperaturalı havarayı görüldüken.
1: Bunun içi de Bordala Oblastı'nın şarkı, Karmay şehri, Şihanze şehri, Ürümçe şehrinin şimali, Sancı Oblastı, Aksu Vulayti, Baynğulun Oblastı, Turpan şehri, Komul şehri Katarlıq çaylarının kısmen rayonlarda yukarı temperatura 37 Celsius gradustan. Karmay şehri, Turpan şehri, Komul şehri Katarlıq çaylarının kısmen rayonlarda yukarı temperatura 40 Celsius gradustan. Turpan şehri, Komul şehrinin kısmen çaylarda temperatura 45 Celsius gradustan aşıdıkken. Kan radyo anlıqıcı dostlağı şuna əskertimiz ki, sıkı ötüp kılıçdan saklanış, ut işletiş bir xatarlıkıge alaydı dikkat kılgaysıla. Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq diqqətinladı boludu.
0: Ürümçide yine işki cayda istirahat köngül içiş sorunu köpaytıldı. Bu yıl Ürümçi şehri Ayvanatlar Bağçısı, yani Cənubi Bağçının şimali rayonu, Su üstü Bağçısının şərqi rayonuki kısmen reşatkılarını çoğup ilivitip, reşatkılarını çoğup ilivitip, yeşillaştırış, yeşilliğini xalıqı qaytırış boyca özgertiş kuruluşunu sıcıl alğı sılcıtıp, boşdılğan boşluqdan paydınıp, yeniden işki esil sayılı bağçısı barpa qılıdı.
1: Hazır Şinhua Cənubi yolu ve yeni avat yolu yakın rışatkıla pütülleri çoğup eli bitilip, bağcının əslideki pasili işçigi sürülüp rətlik taraytıldı. Boşdılgan rayonga oğulluq dərək, çatqal ve ərxil gülgiyahla tikilgen bolub, nəx meydanda 6 işçi kuruluş kılıb atatdı. Kölümü 6 mu kilidigan bu sayılı bağcısı dəstəbki qədəmdə şəkilləndi, umumi kuruluşunun 6 ayının axırda umum yüzlük tamamlanışı mülçərlənməkdə.
0: Xalıq turmuşidiki oltıraq rayonları zic, daimi turuşluq nüpus mərkəzləşkən, əslidiki ammivi işillik baylıqı yetərsiz, strahat paliyyat meydani kəmçil buluşdak yetərsizliklərgi qarata, Suusti Baxtisi Şərqi Dərvazı Təvəllik rayonudiki 10 bütün 119 mu rayonda reşatkilərini çoğub ilivitib işillaşdırış, süpətini östürüş, özgərtiş xizməti qanat yaydırudu. Bu türde 126 metr uzunluqdaki reşatka çoğuytilip, yeşillik kölümü 2959 kvadrat metr. Qatıqlaştırılgan yer kölümü 3491 kvadrat metr kilidiken. İçivitilgen amivi aram iliş boşluğu bərpa kılındı. Bağçıda Ətirgül Qatarlıq mənzirə gül giyaqlarını östürülüp, Ətirgül ailesindeki yerlik dərək türleri maslaştırılıp, dərək, Çatqal, gül giyaqlar öz ara yoğrulğan tört pəsil mənzərisini hər xil bolğan esil ekologiyalik səylı baxçısı bərpa qılındı.
1: Demek kadarlık radyo anlıkçı dostlar, turmuşumuzda texmo yeni manala qaytıldıgan bopdu. Demek çıraylıq sayılı qıladıgan orla köpeytilse, bizge texmo maslaştırılsa, bizden adet gendi, yaz boldu keşlikleri, sayılılage çıkımız, çıraylıq nesledin uzur elib, keyfiyatlarımızdan texmo yaxşı buluşi, çeniqi salametliklerimizden texmo bir xil muvafiq buluşuqa mana. Yaxşı bir şəraitlə hazırlandı degen gəp.
0: Doğru.
1: Qadərli radio anlıqçı dostlar, onda olsun məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə buludu. Şincan Tianşan yabayı hayvanatlar bağçısı yeni əzalarını kütüb aldı. Tötkə oxşumaydığan dəb nam alğan 39 qandağay qərbkə qarab toşulub, tağ daryalardan halqıb ötüb, Ürümçigə yetib gəldi. Şəhər əhaliləri Nayda tezlə Şincan Tianşan yabayı hayvanatlar bağçısında dövlət tərəfindən birinci dərəcəlik qoğdulduğan bu hayvanı görələydi. Qandağay məmləkətimizdəki alaydı türbulu sifəti bilən kəng cungo zəmində köpəygən tür topu 100-dən. Sani 10 mindən aşıdığan çoğ cəmət hesablandı. Beşi atqa, müngüzi buğuğa, tuyuqı kalığa, quyruğu eşək oxşığaçqa köpçülük qandağayını obrazlıq qılıb tötkə oxşumaydığan dep atağan.
0: Bu qitim 39 tuyaq qandağay kirgizilgan bo'lib, asosliqi e'tiborliq turlarni boshqa joyda qo'g'dash, panni umumlashtirish ko'rgazmasi

0: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, Fashion Supumuzdakı yol uçurlarını yin halatı sizlərə bir yetkizə ötəyli. Badam taksi yaxşımı sizlər, yəkən itbaq yolları ravan degen uçurunu berib dir, rəhmət.
1: Məhmətcan deydi hazır, Şərqi Qaşqarı yolları ravan deydi, hə?
0: Tosuncan akımızmış ət degen orundan turupla yanımış. Məvlud İbrahim nəsləbdi də, Məvlud İbrahim sıxdı beşini asırsın, çeçinməyli edə buçur beribdi. Siz xatircən bulab öz onuzun beşini yaxşıraq asıran, da qarsam, səliştursam, Məvlud İbrahimdan çeçisizinkidən səlcıq duramdı. Onun üstügə yaman asıraşını bölüdü Məvlud İbrahim.
1: Doğra.
0: Siz özünüz köprək köngül bölün. Şinfunu uçur vakin. Qandağay digən muşu, sıbuşan, dəyvayu, Tuşaşın. Ma o torlağa çıkıp popdu mana sıbuşan. Dep hakikaten berip körep kilişke arzıydı cumu dostlar. Vallahi hem de şu hayvanatlar bağıtısıga apasak andın tabiat ile köp uçuraştırsak bulana biliş dairse tekimi köpüydü.
1: Doğru.
0: Onun üstüge devamlı öyde oturup elektrolik mesulatlar bilen köp uçuruşuduğun ballar ma tabiat gecik çıksa elektrolik mesulatlarla azra karaydıgan buldum. Şu atalla baktığında olsa amal bağmışındak ballarının biliş dairesini kengaytadığan muş xildeki uğurlağı köprek apırışınlarını çindilimizde ümit kılımız. Yeni beşin supamızı uçurlağı karsak dostlar.
1: Ma yedik aradaydı o muşu davan elbik tarafta miyip Tianshan Wangguo gelgüçü yolla ravan deydi. Yani davan beylon demek ki.
0: Rahmet isil yaşanın uçuruyor.
2: Turizye kutu uçurdu sabi uçurdu ama Kutu

0: Şimdi koşuştan şirin doktor falan o manga yönleşiyor. Şimdi gelsin istemeşiler ettiler.
1: Paydalanıp kalanlar dostlar, abay programımız başlanıp da bizim şu yolun uçuruna belgendik. Hazır gıcı, bana 18 minut oldu.
2: Doğru.
1: Başka yanım köpken, ciddi işi var dostlarımızdan başka yollarına ayrılıp menşini tavsiye kılımız. Kadirlik radyo yanılıkçı dostlar, hem de köngül aramalığa Osmancan Avut'u oralıgan çıraylık namlık nakşını sunumuz. Kini birlikte huzur alaylı.

0: Efendim, yaşımı ama
1: İşimsiz.
0: Kevzat Programı
1: Bugünkü planlanan işleriniz neydi? Yaxşı olsun demek. Tekimi cık yani o tüvettin bugün.
2: Doğru. Ma dostlarımız devlet tili yazıkıdı ki ismin sorab ki evet koydum ha ayrı malda.
1: Şu boyca
2: Kırgızıp,
1: Kırgızıp köz anla
2: köz
1: buldu
2: anla
1: gelcim o
2: buldu
1: dostlar. Amangül'deydi Tukala Kaşkadın bağdın gılas evetke muraba kulduk pehpeyz optu de. Biz gibi o Kaşkadın Tukala evetke kayıs günü yiyen
2: Şunu bilip sizden
1: Karaplı
2: gılasından
1: bilip aldım
2: pişirdiğe
1: de.
2: vakti oldu de.
1: Gılasından pişirdiğe vakti oldu nostiga rengi karaplı bulduk. Acayip meybağla pişip gidip demesine
2: Tatlı
1: Kaşkanın
2: çıktı lan
1: gılasları.
2: hakikaten.
1: Hazır bir akur ahırlaşıp kaldım ki hey Kaşkanın gılasları pek tatlı.
2: Tatlı.
1: Şincan'ın meyveleri pek tatlı o dostlar. Her pesilde pişkan meyveni çokum yanlacımı şu pesilin özü de.
2: Çıkıra hop kaz murabba kıvesi mu?
1: Buludu.
2: Ha.
1: Ben kılışkı vakti yetmeyeceğim ama Hıncan'daki dukallar verip asım buldu
2: Azım
1: isim
2: buldu
1: isim
2: ha.
1: murabbalaba. Ben şöyle bir dukanda alayım.
2: Ha.
1: Ne mi? Eylül kımensi gidip ben bu aldan katılımlık programı da.
2: Aylık
1: Yıldız
2: iş,
1: kısım
2: şatlık
1: mitti.
2: şatlık ha.
1: O şu dukanda bana murabbanın alamet beyizleri var.
2: Glasları yaman peyiz glas ilikim.
1: Vay
2: Malina
1: söz
2: murabbaları.
1: milleri, malina, glas, ürük, biye.
2: Hemen yapıyorduk sizde ha.
1: Hemen bağım. Ben etkilik naştığı pek ehmiyet verme. Bizden o öydükiler mehsus 20 saat oturup naştıkıl demez mi? Şu öydükiler şu bozun ekep
2: 20 saat
1: verme.
2: oturup
1: Vay
2: naştıkıldı.
1: naşta digen ne? Huzurlanıp oturup naştıkıldı.
2: Sizden bu gipiniz kargan dedi. O cozunuzda murabba, süzme, kaymak, nan, onun için kuruk yel yemiş, etken çay, sınca, hemisi varken de.
1: O çöçek nasıl süzmüşsün bek peyzi şu dukandaki. Ya şey verip inanlatıyor dostlar. Rast peyzucumu özem elip tembek dedip kağıtçıkan da mırabalarından çok kentliliği şeker miktarı tüvenemez mi?
2: Ha.
1: Semirtip etmeydi şu an pat pat şeye verip tükken aman toluklaydı gibi. Onda bolsa dostlar avazla kuçurladın gülün uçur bağlaylı. Rahmet badam taksideydi. Ya kendi glas acayip okşaptı yani bu yıl pek ezan glas deydi. Yevlanla dostlar andın elip mıra bakıp koyunla şundak yiyiştik cümün açtı da Musa
2: Doğru.
1: Can'ın uçurba. Dövlet ölü 314. leniyesine davancan bölüke geldim. Bu yılla hoş yönün işte azaz cahitin raban da buçur berip du. Sepiriniz ah yol bulsun.
2: Baktım degen dostumuz, ben koşuldum mu, riyasetçiyle yakışım mı, ben hoten durup anlavadım, ben hoten dava uçu yok deydi. Devamlı yok durup anlaşınız ümit kılmıza.
1: Kadirli radyonluğucu dostlar, onda bu sağ uçurlanı, muşinçilik onlayla dostlar, bizden bu programımız ne karanla, Xotan şehri Qarqaş yolu 55. numarada yerleşken Berket Aşlıq Mayzavut'u alaydı, talep kılgan, telefon 187 0903 33 37'de, öygü un, may, gürüş lazım boğan dostlarımız, muş telefonu telefonu alaklaşıp asanlamı buludu, dükkanlarına muşu, məhsulatını salaylı digerlerimi alaklaşanlar buludu, ma Berket un zavut deyip, tönügün, ülüşgün, kurulgan emese.
2: Doğru.
1: Xeyli bir 20 neçe yıllık tarihi ge muşundak bir halkının ki her kanda nesige koygan ölçümün ait yukarı süpetki koygan ölçem yukarı talap istimal kıldığan muşundak vakitte yenilen pazar rekabeti de aldı da üzüp mün vatkan zavutlarının biri. Şunlaşka onmayı görüşlerden seti basanla buldu dostlar. Hakikaten bek okşayıcı mı tamak.
2: Onun da başka dadam işletken, mem işletken, hem kin balam işletilen bir tığba. Tırık ve
1: Terik ve
2: tırık
1: tırıt.
2: tığlarını bazarlık salgan, tırık soğuk şirketi programımızın alay talep kılgan.
1: Onun üstüki bu şirketin yeni mesulatları mı çıktı dostlar? Şuradan elip işletip baksanlar mı buludu cümle? Terik ve
2: Doğru.
1: tırıt desi bilmeyen adam yok ki. Kadirlik radyoanlıkçı dostlar bizden bu programımızın talep kılığa uğurlarını silahı bırak kur divet Hem de muşu radyo ne telefonda anlasak bulat degen dostlarımız ve işin supamızga hazır sizler uçur yolla batkan supamızga bir rakamın yolu sanlas sizler bir arvema bardo şu arvema arkalık savma kılış arkalık
2: Doğru.
1: sılu şetin apçimizin çürvalı sizler katnaş degen közüne kikirsanla muşu 174 katnaş senet radyosunun programlarını anlayalı sizler andın 7 gün içedik ya bir hafta içedik ya
2: 7 gün bir hafta
1: programlarını
2: içedik.
1: mı kaytanlaş imkanı itibar Onda
2: Doğru.
1: bu uçurlarımız devamlı diye kıtanladı boludu.
2: Şincan, Tunca Türküm'deki erkin soda sınav rayonlarına birleşip hareketlenip yıllık yaratış rayonu kuruluşunu umumyüzlük başladı. Bortala Mongol Abdunum Oblast'ı, Sancı Huyzu Abdunum Oblast'ı, Bayınğulun Mongol Abdunum Oblast'ı, Aqsu viloyati Shixanzi shahri qurilish doirasiga kirgizilib, Jongo Shinjang erkin savdo sinoq rayoni 3 cho'ng tavallik rayoni bilan 3 qo'shilgan 5 ichivitish yangi andisini shakllantirilib, butun Shinjangning yuqori saviyalik sirtqi ichivitish o'rinlashtirilmasi

0: Yakında Ürümçi şehirdeki iki ülge körsütüş tipideki igilik tikleşki yetekçilik kılış mulazmet ponkiti, yani şehir igilik tikleş mihmanlar yığılış sarıyı resmi işgi kiriştirildi. Bular ayrım ayrım alda Tianjin rayonundaki Çong Bazar, Saybağ rayonundaki Hoten 2. kostudun ibaret iki çong igilik tikleş toplaşkan koca rayonuna tesis kılındı. Bunundaki maksat bütün zencirlik igilik tikleş mulazimti sistemisini berpa kılıp, igilik tikleş arkalık işe oranlaştırışı törtge bulup, Koca rayonunun ıksadi hayati küçünü urgu tüştün ibaret.
1: Qadarlik radio anlıqıcı dostlar, Veyşen Supamızı'a kegan uçurlardan dostlarına yet güzeyliye, Amangül Dabdun neme degen noştığa ahmiyet bir sizey, mən ballarımı təyya kılıp, yanla adab koyup özüm işe qaç, onu bunu yeyme, sizde ügensen buldukken, oltırıp naştıqılay dap uçur beripti. Hem de, mən muşu, Öydikilerden ögensen buldu deyip özüm gideyim. Hmm. Ayal kişinin işi biraz köp ettigende. Mesela ballarını teyakılımız digende. Şunda mı? Ancı mınca ettigende işlerimiz çıkarak öp kaldı. Likin. Ama daha karısam. Aşı öydikilerin adeti doğru ki. Bu şu naştını naydı özünü tutup ölüp yarım saat burun. Burunurak kopsakla bulduğu aşı yemez mi?
0: Doğru.
1: Ömümüzden burunurak tursak. Oldurup aşında. Şunda peyze muziklarını kop koyup kıldığı tehe. Anlaştığını.
0: O yaman huzurunu kılıkken onun işte ne?
1: Et digendeki keyfiyat yakışı buldu. Bütün hücreğimiz hoş buldu dostlar. Onun Doğru. başka et digini yakışı yiyiş, çüştümü kuvvetli yiyiş keşte.
0: Normal. Bosa şu.
1: Bosa. Hem de ilgi tamakını çoğu dostlar. Keşke hmm. bek kuvvetli yiyişinin aldın alaylı. Bek göç kavap. Bunda iğir tamaklarını çüşke uğurlaştırsak buldu. Keşte yinek bosa. Hem de bir yemesek bulmaydı. Hmm. Lekin çoğum yine ilk tamaklarını yap köpürek hareket kılaylı dostlar.
0: Çifin bu adab koyumuz bu. Toydun mu o deyse?
1: 70% toyumuzak bulundu kuskumuzda dostlar.
0: Doğru.
1: Aşta kılsak salamet bulumuz. Naştık ahmiyet bireyli dostlar. Naştık kılış adeti degen acayip muyum. Bir günlük energiye naştık dinkildi. Nurun uçur bağınlaylı.
2: Vahuy körüksüz. Hoş yoluşları var.
1: Şinşide isimlik dostumuz yakışımızla Xotendun yolu uçuru Xalık Meydanı etraptaki yollarını aitir Avandiga uçurunu verip dur. Rahmet. Adı Kerim'in uçuru bağlayılı.
2: Yol kavre. Şumari dost yolları, bayın gülüm yolları, kütendaşı, garip yolları, yolları avan.
1: Rahmet.
0: Hüseyin Can.
1: Hüseyin Can. Dep tu de esli mundakken de naştını yakış kısaç da şok şok tuğulu oldu ki emes ma de uçuru verip dur. Elbette aşta buldu dostlar.
0: Doğru. Usuz mu? Naştını aşta kısınız şok şok bulsuz aşta bir gün.
1: Energiya bilan ta'minlaydigan dostlar, atdi geldik nashda degan bir kunlik energiyaning manbasi deb qo'ydikan. Dostlar, shuning nashda ahamiyat beringlar, nurni o'chirba.
2: Variyatsiya yo'l qari beraman, guvohli ko'riksiz, sayyoliga tushib hozirmish. Shunacha ko'rib keldim, shunacha ko'riksiz. Etaplam hozir dachqalab ko'riksiz, qo'sh yo'lishda mashina ko'kana aldirma, nuvatimiz.
1: Uçurlarının önümlük paydalanğaysla, qadirlik radioloğucu dostlar, onda bu su köğül aramalığa İminjan Yusup Orulğan Şəhla Közün namlıq naqşını sunumuz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duhturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gumani paraşlarınızı tügütüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı göre alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukafatka eriş pırsızdınız mı?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmurladın huzurunun.
4: Qadrlik radio yangıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızda Xotan şəhər Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq may zavodu alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız.
5: Tirik və tirik toğlarını bazara salğan tirik soçiklə şirkətimi alay tələb qılğan.
4: Dostlar, şunun bilan bugünkü proqramımız axırlaşdı. Riyasətçilər Yaşar Yalqın bilan Risalat Qasim növbətçi muharriri Malik Həsən.

0: 베이징 왁티 사엣 온식기
1: Автомобил turmuşumuzning ayrılmaz bir qismiga aylandi.
2: Buning bilan turmushimiz rangdorlashdi, qatnashimiz qulaylashdi.
1: Albatta, avtomobil haqidagi paranglarimiz ham xeyli ovib qoldi.
3: Umroq avtomobilingiz haqidagi turli bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli quchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğu nesilik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluğu emek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun içkin çıkartıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navak yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını... Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
6: Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
7: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
6: Şundak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıkılarını burun dadam işilti ya. Hem de ben işilti atıma. Bunun dike balam işilti do. Sakal ağaçtan süt yakşınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltiğinimiz mengülük tırık ve tırıt.
7: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55. numaralı joylashgan Bereket Açlık Yağ Zavodi alayda talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
4: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiniz bu.
6: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdı dese.
4: Kaysa onda tamak iti atkallığını bilirdiğen siz.
6: Bereket olurdu şu. Untigisli Bereket'in ekranında kulukumu sındırıp etken tursanız.
4: Bereket, öyünge ilip kert digizliğini yanılı Bereket onu. Avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savodlar, avtomobil sotib-olish to'g'risidagi uchurlar mening avtomobilim programmasida hamda diqqatlarda bo'ladigan mening avtomobilim programmasi men riyosatchi Ruşengul Basit. Qadrli do'stlar, mening avtomobilim programmamizni boshladik. Undoq bo'lsa do'stlar, uchun hamda avtomobil to'g'risida mulozamatda bo'lamiz. Avtomobil qatnash prav to'g'risida so'raydigan savollaringiz bo'lsa, yoki bo'lmasa ikkinchi qo'l avtomobil baholatish to'g'risida Şuna bir yardımga muhtaç bulsanlar, qani programımız qatnaşsanlar buldu. Tursunjon ustam, anglayotgan bolsa, men baha deyibsa, bugün bir saat vaqtimi yana davomliq do'stlar uchun avtomobil baholash, avtomobil tanlash to'g'risida bir mulozamatda bo'lgan bo'lsak. Anglovchilarimiz ma'u baholatilgan avtomobillarning uchurlarini tafsili qilib yozib, bizning veshin salonimizga qoldirsanglar bo'ladi. Qanchaki tafsili bo'lsa, uchurlar shunchaki yaxshi. Bizning veshin salonimiz XG1074 FM. Sitvitilgan avtomobillarlar bo'lsa, hamda uchurlarini yozib, bizning veshin salonimiz qoldirsanglar, biz e'lon qilib bersak bo'ladi. Andan shu avtomobil qatnash prav munosabatiga savollar bo'lsa, so'raydigan muhim jiddiy yo'l uchurlari bo'lsa, qani qoldirsanglar bo'ladi, a? Va g'avda xaritasi orqali yo'llarning ahvoli shunday qaraydigan bo'lsak, ko'p qism yo'llarda to'silish bor ekan qoma. Dondalyan g'arbiy ko'chasining ittifoq yo'li shimol janub yo'nalishida to'silish bor ekan. Suju sharqiy ko'chasining Qashqar sharqiy ko'chasi janub shimol yo'nalishida to'silish bor ekan. Qarshi Donglodan Vayxuanlu Şimal Janub yo'nalishida to'silish bor ekan. Jinyi yo'ldan Minhua ko'chasi Şimal Janub yo'nalishida to'silish bor ekan. Ittifoq yo'ldan Dongdalyan g'arbiy ko'chasi Janub shimol yo'nalishida to'silish ko'rilyapti. Onda ma'u Shixon g'arbiy yo'li qo'shimcha yo'l har ikki yo'nalishda to'silish ko'rilyapti do'stlar. Ma'u uchurlardan biri unumli foydalanib qolinglar. Şu aşında disbulat diye aslime tursunca ustam mazları hiliyem ma hizmette sırtladım o kanda

0: Sandım bir. Bahalaylı. Bu musma Tursuncan ustam siz tez men ba diye etmişsiniz ma esleme meydanga çıkıp aldı ki. Men bahalayım men depli çu. Siz bir 5-10 minut ki çıkarsanız da şu men bahalayım diye oldu. Ayşegül muallim sizin uç orunuzdan tapşırıp aldık. Rahmet sizge. İlhamcan'dan uçurda Şinhua Canobu yolu Longchuan koçısı karapmanga yönleş. İğir tuzluş ba de uçur bir yerip de rahmet. Ma Ürümçi şehrinin kelgüs 3 günlük avaray ahvalı bir karapakayla kadırlık dostlar. Kelgüs 3 gün içinde Ürümçi şehrinde manda oladık avarayı. Bugün hava uçuk bulup kiyin bulutlunudu. Temperatura 23'den 34 Celsius gradus kıça. Et hava bulutluk 22'den 32 Celsius gradus kıça. Muşayının 18. günü hava bulutluk 22'den 32 Celsius gradus kıça. Kelgüs 3 gün içinde Ürümçi şehrinde hem de yağmurluk avaray ahvalı yokken. Çünkü hem de maşinsini yuğuzulgan dostlar olup kalsanlar, hatırlayacağım yuğuzsanlar bulur diken. Cuma. Oli Gürün Abdullar'ın telefon numarını evet pegen bulsanlar da bir yazına. 18-13 13-59-75-75 13-59-75-75 telefon kısanız bulurdu cuma. Abdurrahim efendim. Yakışma o kadar ahvalınız. Makul buldu, rahmet. Makul buldu, siz gibi köp rahmet. Sevi, sizin uçurunuzdan tapşırıp aldık. Mende satıdığan tuğut taksi bayıydı. Gan, tuğuktum anıdığan. Fıntiyen, bizisen, bizisen. Aldık Allah bu sabrı. İlan kıpayken bu sanlar dedi, alımcan. Ürümçiden yolladığınız gua, satıdığan tuğur taksiyken, kızı kuçula alıp kalsanla, 1500, 9854 ke, bunda desek olduk ke, 15, 2 tane 0, 9, 3 tane 0, 854. Namademde ma numarını bana evet be, hemen bir görüşüp bakay alımcam bilen, tuğur taksi yaşında tuğurluk aldım diye kuçula olsa, biz ayrım evet be, sek buludu cümü. Xualing'den Şisen Gavca taraf karab menişte, Xualing körükünün üstü yolunu otturdu Kirşatka bir taraf çıkıp kaptı. Maşını tekken bu münasebetlik uğurlağı bir yetküzüp koysanla bopdikken bizden çüşüp cahayık ekilip koyuş imkaniyetimiz bulmaydıkken deyip Nur Julin xo. Ettege aşağıda azırak bir veka boğan şu sebepten ayan onşap olamaptı da. Buldu biz bir inkas kılaylı cümü. Şundu mu hem de Mişek egen çağda sel avaylap dikkat kımayınla şopur dostlar. Ma oran kayayken deysanla. Xualing'den Şisen Gavca taraf karab menişte, Xualing körükünün üstü de yolunun otturdu Kırşatka bir taraf çıkıp ağa ahval ba. Etken aşağıda azırak bir vakabı oldu diyen dostlar. Şu sebepten boz gerek. Maşından aynıki de kiçkini dezupkası yıllık tek şürtüştün ütem de ütmem de depem de. Belki o dez siz kiçkine dediniz. Kançılık kiçkine buğuydu hem de. Aşında bir dez. Lanın vaxtı da 10 şaş gerek. Bu yıllık tek şürtüş kılıçını ki asıl maitimi nime edis ama abdumobilini ki umumi salametliğinde tek şürtüş. Kayadın kayayıkça kandak. Manda bir balulad mesul bağımı çaklada aynek teri izledi. Kanda bir mesul bağımı yok. Aşılanı bir tek şürtüş. Hem de o ders ütmek kılıçı mümkün şu. En yakısı onu vaxtı da bir 10 şap yemlikti bir lancı mı? Kaplan.
1: Şehir yaşımda devamlı kılık oldu. Nafazan, nafazan, video keyizden keyifler alın.
0: Makul buldu rahmet. Tursuncan ustam bakıya bana. Bağlaydın abdumobilla bu samen. Teyya bağlaydın anıga. Evet anladaydı. 5-2 programının şeye vakti müşahinin 20. günü toşuydu. 3 numara tatılıp ketken. Daha sayılıkı kanun ügünü toluklu asanız mı buldum ha 3 numara ne için? Eğer ben aldı da tolukluydum vaktim çıkmaydım. 4 gün vakit kaptı. Kanun ügünü numara tolukluğu asanız mı buldu? Ya bu mesaj 20. sıladın. Mesela 6. ayının 23 günden 7. ayının 23 günü gücü boğana şu bir ay mezgilde 3 saatten kem boğmağın ibret dersini okuyman deyseniz o mu buludu? Müşkikıl tallaştın birini kılıp okuasanız buludu da 3 numara oğandı iken. Şuna ola Ahmet Can ma tağızdan satkıl tuğduğunuz mu şunda kılıp? Vay Ahmet Can rahmet rahmet. Rahmet cümü hoş bulduk. Ma tavuzdurun semde japa tatip et yazdan yakı biz müşü tavuz tiğirgandın tatip Ahmet Can'ın ki müşü tavuzu karap duğan bizge evetip duğan Ahmet Can'ı hem demek hem de hazır bana miyü birip du şunun da çıraylık yırkı bir pelektim bir tal düşüdüğen mi ışkılıp bir alaydı sortuk bir tavuzgu bu maşını maşınlağı kaçılap hazır satkıl turup du yakşı bulsun hem de tatkan japaranlağı çüşlük Ahmet Can yakşı bir pul bulsun manda çıtkanda şuna mı? Şunda boğanda andın tatkan ne çayının yak tatkan japalarınla unutuludu. İşler Allah yakışı bulsun Ahmetcan. Хынэлу кошонышта юлла равандайды тор такси Розжандан учору карсак, а? Ядыкарның учорда ян юлы әрдан бағдын мау. Саймачан қарап.

0: маңга юнуш жолдор раван дейди. Үрүмчүнүкү нак пулга сатып алдыганлар болсунбу, дайкан кылып алдыганлар болсун, болду канулук тоо такси иде дейди. Мафын тиян бизди сен эми Алымжандыкы. Мен сатып алайды, күчүлөп алып калсаңлар, Алымжандын номерин аветип бериңиз го, азырлам. Şunun bilen, yani erken şu aşında oldu. Siz mi görüpsizler şu bin haldeki film ne?
1: O gün yok tabi. Bak çoğu yolu, yakmakken yolu yoktu. Karbenden yolu yoktu, kalmadım yolları.
0: Ey, makul, rahmet. Kayser Can.
2: Sıfırın meşhur oldu, evet sana buldum, hep de ya buldum.
0: Vay, bana. Hazırdan özde, Tursuncan ustam bir 5 minut ki çıkağını bizden aşbaz ustamla, Cuan Şuç ustamla, teyavuk et doğum edin, ben bağlayayım edip. Buldu ya, hepimiz özümüzden kesimim kılaylı. Meninki pravam 9. ayda 6 yıllık vakit uşattı, kaçan almıştırvasam buludu edip. 9, 8, 7. 7. aydan başlayıp almıştırvasanız mı buludu? Cuma? Ben Kaşkay'dan doğru taksi icara alayım dedi. Kaşkay'dan doğru taksi icara bir işini halaydıgan dostlar 172-0998-1272 müş numar bile alakalı insanlar buladık. Minhua koçisi ancı ravan emez deyip yedi bir anlık uçumuz uçur yollabdı o. Minhua koçisi. Şunu olan Tursun.
1: Hayır sen dur yakışma biz maşı ayalımdan kevze taş anlavatımız bir
0: Makul makul buldu. Rahmet. Şunu ola mavu bağlaydıgan avtomobillardan ma bir anlıq uçumuzdan avtomobili qarsaq 2017-ki Şalkını bir bağlap bergen bolsa Tursunjan ustam deydi juma 2017-ninki Şalkı bana evet koyduk Tursunjan ustam üçün bir bağlap bersaňyz başqa anlıq uçlarımız men de waqtyny çyň tutup bağlaydygan avtomobillar bolsa evetler program aqırılşay degende bek çyklap ketdi. Şonlar işeme gitmez, vakit degen kıstap gitdi degendek. Bağlı taraflar yollar şunda ravan degen uçurunu toğru taksi Yusupjan awatypdy. Rahmet de. Onundan başqa mau CRV 2021-niki CRV'den birisi bar eken. 2021-niki. CRV'den birisi bar. Müşnü mü bir bağlap bese deydi. Bunu mu awatyp koyduk dursun can ustama bir bağlap besin. Onda mau Monda avtomobil dep yıl sanı toğır bolmasa bunu bağlıqıl bolmaydı jumu dostlar yıl sanı çoqum evetdiñlar markalıq monda maşina ala dep evetip qoysizlarke 2013-niki bağlaydım birsi barke 2013-nı bağlay şunu bir bağlap bese deydi ha Dasa Tursunjan ustam bağlaşını başladı anlaylı ha mana
1: 2017-ci şoka depti maşina mazabal toparsa 40-45 min koyatıram.
0: 40-45 min koyatırapı da deydi. Eslemesiz 50-55 min dep 10 min koyla kımmet bağladınız he?
1: 2021-ci seyari depti maylı koparsa 100-105 min koyatırapı. 40 maylı koparsa 115-120 min koyatırapı. 2013-ci bağlayı depti 10-15 min koyatırapı.
0: Makul buldu. Rahmet. Şikimin 18'ninki Lingdu'dan birisi bağlayıp egen bu sahadaydı. Şikimin 18 Lingdu. Kança bular, kanç bular etrafı da bular. Ödep bunu mu evet koyaylı kadın ha? Yedi bir anlık uçumuzdan avazı kuşuyor bak ya.
1: Yakışımlar ya Süleyman. Şikimin 13 ya 19 yıllar sürekalaydıken meçhullah etrafı da.
0: Tursunjan ustam anlığa mı doğma gipiniz ne toktana kayıtı bir anlaydı.
1: Yakışımlar ya Süleyman. Şikimin 13 ya 19 yıllar sürekalaydıken meçhullah etrafı da.
0: Dokuzuncu evlat Sivik. 2013-ninki 9-nji avlad Sivikler kanç pullar atrapdy bular dep buldu. Bunu bir Tursunjan ustamdan soraylı biz. Siz radio anlagash turun, jumu? Ha, Ahmetjan. Tunislar eken de emse. Buldu. Şunu lan 2016-ninki binizden birisi bar eken. Muşunu mu bir bağlap bergen bolsa deydi Tursunjan ustam ha bunu mu evet koyaylı bir bağlap bersiniz jumu yana uçurlarga karaylı 2018-ninki CRV'den birisi ba muşunu mu Tursunjan ustam bir bağlap bergen bolsa deydi manı mu evet koyduk Мен...

Ben şu Canşu bağası boyunca bağlaptı ben de. Ben şu aşında Kayser Can bağası, un yağı gürüşünün bağası boyunca bağlap maş bas. Bunu mu evet koyayla kim 18 CRV ne? Bana. Evet, tutucu mu? Bir bağlap basın. Abdurrahman Kam somkiçi uçurumuzu tapşırıp aldık tutucu mu? Rahmet. Lingdu dep maşın yok. Lingdung dep ba dep. Mağlı uçumuz aşına evet to. Lingdu dep.

0: özünüzü özünüz deyib alsınız da heç kim o azap verməyidir sizə özünüzü özünüz seç. İşiniz püşüdü ki sizdən çünki məndə işləriniz yaxşı olub azraq bir qışınız pul kirsiz çü. Da bir xil işiniz püşüb şonlar vay buldular mən bəlkə kimdə yürkətdim xoşal yürkətdim azraq bir azabını qoyay çü məndə şonlar. Azraq pul xərcləb aşna özünüz özünüz azap deyib aladığan bir işləriniz bakan qutağımda uşuralı qondaq məndə qaldınız. Çıxıq qıldıq bu məsələ. Ya başqalarının gipini almaysız ki, ya özünüz aşığımdan mağmaysız ki, yol. Avtomobil bağlısı Feyzulu dike, Qaysarcan. Ləğmət etkəndin Feyzulam dike, avtomobil bağlısa. Ondaq soğumən etkənlərdin Feyzulam dike. Ma gəpini körün. Ondaq səma Tursuncan ustan bağlaptım, aldıdık avtomobillarını dostlar deyiqtanla bizdə bosun anlayılı ya.
1: Şimdi 19. toklarını çarılalıdım, acınam azaba sopatın dibinden 25'in kadrım. 2018 siyari ilette majina mazaba sopası 67-70 matrandı. 2020 CEDA VS kaysatı majina mazaba sopası 35-40 adrandı. 2016 Beniz YVB ilette majina mazaba sopası 470-480 mınkı adrandı. 2013 Topluzyalı Sivirtatı majina mazaba 25-30 adrandı. 2018 Lambos Kanskulu ilette 35 mınkı adrandı. Şimdi maşınlarla ilgili mi? Şu maşını kandara çıkardı. Kayış maşını ne zaman siz? Maşından sürümü yok.
0: Aşı aşını al deyip koyup sırgaz. 7 kişilik maşını alay digen. Tursunca. 7 kişilik avtomobiller olsa tavsiye kılın demek çıkar Tursunca ustam sizge. 7 kişilik avtomobiller olsa tavsiye kılay digen. Hem bu sual belki çoğunup gitti de o karan anlık uçumuz. 7 kişilik etrafı da. Kanda maşını alırsız. Azıraq bir sual da ayrısını kena etken bulsak. Tarayıtkan bulsak, yakışı bulat diyem de. Şundum o Tursun Can Ustam, 7 kişilik aile kişilikten avtomobilla bulsak, hani bir tavsiye kapaksanız. Yumura itip yerin külsün de. Vay bu şireli yumura itip etsem, hazır un tahlil kovaldığan çıray. Yumurdun mu azaplandığan da kılıdu, ben yumuru sözlüsem. Neymiş kaşın da oludu, depçi. Kaşında boğup dem. Alsa anlayla.
1: Şunun 19'un seyahatini neşe alırdı. Maylı kop kalsa 85 bin katırdı. Çok maylı kop kalsa 100'den 105 bin katırdı.
0: Makul buldu. Rahmet dursun canım ustam. Şunu olan bu avtomobilini biz toluk evetmeye kaptık mı? Bu bizdeki hatalık ya. Mehmet Can'ın ki Lüşüncü degen işkedi 0T ma maşını evet ettik ya bumsa mana kayıt evet ettik çünkü Mehmetcan set buldu ma küçürüp çaplısa kaş aldı astırlı çaplınıp kalan bir ahval bak ya. Şunu ola ne şireli. O sizgi teve bulmağın nesle teve bulmaydı o sizgi teve bulmağın nesle nimunçu ola azaplanış hem de. Özünün hoşallığını öz yok kıladığan bir kızık balıkken bu. 2016'nın 9. ayla Civic, 2019'nın Gizba, 0'lik en ilgar tipi kaç pullar kala dedi. Yadık arapendi, manı mı evet koyaylı cümü. Bu nurgun ademler cümü şu, ben de onda kabiliyet bulsa, bunda kabiliyet bulsa, anı kıl alsam, manı kıl alsam, tağını talkan çölünü bostan kıl alsam dedi. Bir adem ki nispeten en çok bir kabiliyet, özün öz hoş kılalaydıgan, özünün keyfiyatını tenşeyalaydıgan, keyfiyatını kontrol kılalaydıgan bir iktidarının buluşu, şu adem ki nispeten emeliyet en çok iktidar. Şirali siz yana bir iş güçlüydün ki nazarak çoğunsunuz düşünsüzmüş şu gipimini. Emeliyet hoşal yaşayalaydıgan bir bal terbiyeler, hoşal yaşayalaydıgan bir onu buluş, naayeti hoşal bir keyfiyat mukum boğan bir dadı buluş, bir aileye nispetten in daim bir muhim. Şuna ama ballarımız ne naayeti hoşal yaşayalaydıgan, özünü özü hoş kılalaydıgan, keyfiyatını tanışalaydıgan, mukum bir keyfiyatı bağmışında bir bal terbiyeleşme hem de azır nurgun atanla bir üzünü atkan, yakı olmuşunda arzu kıladıgan bir iş koymuş şu. Eskikilik mesele cahitlerdi. Şuna mı şireli? Şu mışına işler bu hem de. Maşınamdan zapas çakı bu musa? He zapas çakı bu musa? Yıllık tek şürtüş ve namı yutki gül bulamdı. Dep. Zapas çak ama yıllık tek şürtüş gibi təsiriye bulmaydı. Namı yutki gül buludu mu bulacağım? Zapas çakın yokken namı yutki yapamayma deydiğen şu olmaydı o. Saybah rayonluk mağrib idarısından oranın bildiğinle bu stepegen bu sanla deydi. He? Mavu şaçı mağrib idarısının iki oranın bildiğinle bağ mı? Saybah rayonluk mağrib idarısından oranın bildiğinle bağ mı? Bildiğinler bu sefer depresyonlar bu ptikeme anlıkçı mesajları bir xeridane app

0: mı? Qandaq bir əhval var, Yusufcan, şuna mı? Şuna ola qoplanğımı səl, ma çüşdü ısıq, ütü atamdı, sol oynap yerin ədəb. Durup mışına bu kal demdi. Baba yine başka anlağıt kalla doğru düşün anlağı. Biz ama kuğunu anlağıt kalla anlığı uçtarımız durup durup şuna soğuk uyut kaldı. Şuna ısık uyut kaldı. Bazı da şu başları kızımda sula çük uyut kaldı. Şuna mışına bu kaldı. Memtili.
1: Sayvak rayonluk mağar idarısının orne. Şenşen lüce ikinci kararda. Şenşen lüce ikinci kararda. Yeni Mustafa Vendan'ın tıkıdaki. Hem bu Şenşen lüce da.
0: Haa, makul. Hey Yusufcan, bilerdiniz mi? Köz aldığınızı kegendek mi o? Kandıqaraq. Ben inak dəp yirip doğum Mehmetcan, Mehmetili.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Qadirlik dostlar, anglavatqınınglar mening optimobilim programmasi ya. Programimizni tövendi korula alayda talab qildi. Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomorga joylashgan Barkat ochiq may zavodi, Urum shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat ig'iz bo'shliqqan ambulatoriyasi, Tirik va Tirit tig'larini baza olsagan Tirit xalqaro savdo chekish shirkatimiz programmamizni alohida talab qilgan. Xalq yo'ldan baxt yo'liga, baxt yo'ldan davon yo'liga keldim yo'llar. Shunda ravon deydi Mamtili. Ashralik deb qo'ying, azroq qallisini ishlatsin, ish qilganda deb sizni shunda dedi. Aslima siz tunugun faoliyat bog'amitingiz bo'lmasa, yaqmabsiz menga. Qudratning uchurig'i bir qarayli, ha.
2: Ro'shangul aka, qanday yaxshisizmi?
0: Yaxshimi, qanday ahvolingiz?
2: Baqishdan anlashdingizmi, Ro'shangul aka?
0: Bu sualı nimdəy əmdə? Rəskə qılaymı, yox ki, ağayga qılaymı? Almaşdırmı deyə, öydikilə, almaşdırmı deyə. Mən cıxdıdım bu mis, almaşdırın, vaxtıda almaşdırın dəbcə, əmin qayıdikilə almaşdırmı deyə. Biz əmdə cıx optimobil əydiməyimiz adətdə, şuna olan bu balımı aldıraş xizmətdə. Əydimi gəndikin, Olmaşdırılmı da qaran, siz qanda bil qaldınız, yoğan gək qıldığan yüzüm çidim idi. Tiyanşan, baxçıdan aldı islanın idarə qarab mağan yönləşdən maşınlar köp, ləkin tosluq qılış yox, deydi, öz hal, ə? Şuna olama, mərgən bir 27 sekundluq gək qıbdı, qanda qaraq gək qan boğu itdi, müş bal.
2: Qalan bürmə yətdə kəp yox, xər bir itə, yəncən yollurumu qoşun isə, rəvan ki, ma qayda qaraylıq, mağar qidar qılaq o, ma qoşan yolduk Өткен үкілім, әзірек ұманған үкілі, өнтірек шығыдан бір yolда. Дөңгеямышып. Айшы елі үлі ұлып, тұл шықпа, төпеге, шықпа ақыда сен бір башланғышын өтіп бағы деймі. Әші башланғышын өтіп бағы деймі, өнтірпе кәйнік бағы өште.
0: Мақұл болды, рәхмәт сізге әжімі, Мәрген. Ұлжы бейжің елі раван деген ұчырын Абдырахман қам соғым кіч Şuna ola Tianshan Gongyuarının aldığın sizlərinin idarə qarab mağa yönləşdi optimobillər köp, ləkin tosluq qədiş yox, digən uçurunu öz alə vətibdə. Amma Tursun Cansudan bağlıb ducu mu optimobilini, ə? Şuna olən bir anlayılı,
2: ə? 2016-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019- ئۇنىڭ تاپىدىن پىيادى نەسىپىغا ئالىدىپ مايلىق قاپ تاپقا 85 مىڭ كاتراپ. توك مايلىق قاپ قالسا 100-دىن 105 مىڭ كاتراپ.
0: Ау, автомобильні, етті кішік автомобильні бір шүт оғырлық бір ішкі қоғыз ғақы өткен болсаңыз, Тұрсынжан ұстам, оныңғы бір жауап берілмей қапта суалға.
2: Бір жәтті жәл қабірі, шөпір ұстамлама, пәмінгей бағыттанға үшкі тәңхәр дәрәпті. Үзден үмірі үшкірді бір құдықма ағызы ұшқап түзін декәт мағазы.
0: Мақұл, мақұл, бұлды. 22-ші башланғышының тәрәп, Korladın, koladın, koruladın demekçiken siz de Ahmet Can'a. Şunla Saybah Rayoluk Mağrib İdarisi'nden dinleyicilerin evet kendi dostlar bakken sizler Esen Can. Rahmet de mağlağa. Adette maşin... Eydimeyim mi? Öy yakın tutsa. Abdullah Efendim şu idarevle öy yaşı yakınla bir koruda diye deklem. Şuna. Eydep ketmeyimiz ki o maşincik eydil ketmeyi de. Yani yolu koşulun işte maşallah köp.

0: Kuslu şok degen uçurun Aba Bekir doktor evet. Ama ülkelerimde öz birip almıştırış kire ka vakti çıkmayı aldırış kaplan.
1: Ama şimdi ma bildiğim yollarda mısın da köpkenler?
0: He makul buldu rahmet. Tolum mu uçu öydükilerin yaman gipin kılıç mecbur olmağla mincumu ani mani dep he. Dep dep git buluşu sal.

0: менен Мауз Айбак райондук Маарип идарасына орун сурган Юсупжан билдиңизби кыйла билемисиңиз ген давамлык абатып бердик экен маңыл кушла. Аш Юсупжан шай берип окуча абатымыз ады деп эмимиз ошондой дейишип атты. Улжу Бейжиң жолдор шундай раван деген учурун тапшырып алдык, а? Кудуратка.
1: Бейжиңде Юсупжан камчы. Бүгүн ойлоп басып сейшенбе. Баарыбыз аңызмы жоктоп кетти. Bu hemen idardı bu erler omumuzluk bir ayet panik patandı ya.
0: Pargayın git pardı. Hizmet sebebiyle bak o Adılca hakkınız mı tündüğü gün Nekmeydan bir yuvası görüşlerdi ba. Uşurca hakkınız mı ba bir yuvası görüşlerdi esirti ki. Mevlut akan mı ba digendek bak o. Kandak. Şunu lan yani karsak silahın idardaki yollar şunlar havan kendiydi. 2013'ninki kia. Баз қанчы пулла атрапы болдыганды деп Абдрахман апандым сорап дикенсиз буны мы турсун жан устамга. Эвет дитейли мана, эвет дитчимы. Сиз мы кызык чакалмаштырмайдыга айт диопсиз деп. Аслай сорсам болуп дикен а той кылышны алды. Чакалмаштыра аламсыз? Да өзүңүз кыла аламсыз чакалмаштырып машина айтыя аламсыз дегендек сууларды сорап а. Aksu'nun hava rayığı bir karap yakın edip, Aksu'da hava bulutluk bulup azıraq yamğur yağıdı 20'den 35 Celsius gradus kıçam. Şundayken, cümü. Da, baldur bilip, sorap, kılıdığan işi oğan bulsa, he? Nurgun işle katlı güzel uki tatlı de. Şuna ola Tursuncan ustam 2021'ninki çirindin bir sıbattı. Aşını bir 2021'ninki çirin. Muşunu bir bağlap egen bu sağa kanç bulla etrafı da bula deydi. Anımı evet koyduk. Andın yani karsak boğma ikisen 2023'ninki deydi. 2023'ninki boğma ikisendin bir sıbakke. Muşunu bir bağlap ese deydi. Evet, koyduk cümü. Ben bugün öydükle bilen kızımın okuş bitiriş murasımıga mağımız boptu men. Wow. Kızımın okuş bitiriş murasımıga kibirip toluk oturunu bitirdim ha? Boptu. Şimdi ağımdan. Şəhəməs Mülğar müəllim, o işləni biz özümüz qıvasaq, remotçilərin imiş qılıdı. Şəhəməs mazırmış, əslimə maşını bağlı verib, dursun canını bika qoyub. Ətrafı qızırışdırıb gətin, oyunağınızı doğurubdu, dəb qoyan Mülğar müəllim. Əşu vaxtlar sürüşdürüb, əslə qışlıq yazıqcaqların vaxtını almaşdıramsız, qan haqqılsız, maşını umdan asıramsız, dəb mındaq, ə? Sorab. Қылыдыға ішкен тұқ әсілі. Турпанның ауарайы қарап еқіңе, турпан барай деген, деп, турпанның ауарайы қарсақ, әмді бұ турпанда 44 кі шықы бапты, 29-ның 44 селсия градус кіше дейді жүмі. Ma ıssıqda bir xeyl uyuq tut git bardı. Jallıq şox naqşıdan birini qoyıp alsanız da. Maqul. Das. Şox. Ma şoxluq siz degen tələb qılan şoxluq ölçüm yetəm ki amda.

0: Qadirlik dostlar, anglayotganlar, mening avtomobilim programmasi. Programmamizni shunolan shu Xotan shahri Qorqashyo'l 55-chi nomerga joylashgan Baraka toshliq may zavod alay talab qilgan Urumchi shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat Eg'iz bo'shqan laboratoriyasi malayda talab qilgan tirik va tiritliklarni bozorga solgan Tirit xalqaro savdo chekish shirkatimi alayda talab qilgan. Shunolar odam uyqusini keltiraydigan nash qo'ydingiz go. Manaq shoqma deb, shoq emasmi? Shoq deb qo'ygan men ta. Ondan sonra şok emez okşaycım o manakşın. Şok nakşı tizimliğinin çıkırıydı hemen bulduk. Şuna ola 2021'nin ki Guangqi, Chuanqi, Yingbao, Maptomobil'ni bir bağlap əsədiydi. Tursuncan ustam, evet koyduk andı 2016'nın 10 köyden bir sıbakke. 2021'nin Shingrui'den bir sıbakke bağlap əsədi. Ma bir kanç Maptomobil'lan evet etken. Suju Şimali yolları koşuyonu Travan diga uçuruna Nurustam evet tuttu. Yani eple bir iki ayını ütküzü alsanız kışlık çakını almış durmanız koşu kalsın. Eşi aşı ne deydi koydu ki de? Eşi kaydı mı gendi ki turu versin o. Kış kez yani almış durmuz deyip neymiş kılmız. Boldi cepat atmayılı deyip çö. Aşında esleme eşi kılıp ma gipiniz yaman. Putuva bir gek koydunuz gibi ma gipinizi mandurup men aşı deyip koymaya uçuracağım. Ondan sonra Tursuncan Sultan bağlayıp yaptı, avtomobillerini de yıktanlar bizde bulsun, anlayla.
1: İstimal 22'ye bağlama ilk işlepte 1.95'ten 300 kadra bulur. İstimal 21'den çizimlerden 76-80 bin kadra bulur. İstimal 12'ye Kia Škoda'da meclisinden pazardan toplar 15'ten 20 bin kadra bulur.
0: Makul buldu, rahmet Tursuncan Sultan. Bunda olsa hazır evet etken. Avtomobillarni bir bağlab bassangiz bo'ldi. Abdurimjon, yana bir o'rinlashtiraylik, ha, programmamizning oxiriga qarab bir o'rinlashtiraylik. Deb qo'ysangiz, gapim ishnam deb sizning diginingiz ishinadi. Pika mashina o'xshaydi, deydi bir mashinaningki, nomeri taqib tushib qapti, Shin A7X M56 bu köyni. Bu butunlay tushib qapti.

0: kılımız.
1: Buldu buldu. Buldu. Kudret buldunuz mu Adil Cakınız? Nereden izleşni? Sizin sorgan tipi ya.
0: Doğru. Ben kendim Doğuyun ve Şüphin Hoğuk girip katmaz kuşlarına mukapat bağlı.
1: Buldu buldu.
0: Müşünü yetkizip koyu edip radyo aldırdı dostlarına.
1: Makul buldu Adilcan.
0: Buldu. Elmaktundu görüşeyle seltirip.
1: Makul.
0: Sendon benim üstüde Kızılcırak'ın solunun, yolunun sol tarafı dediler. Yol buydular.
1: Makul buldu.
0: Buldu.
1: Buldu buldu Adilcan demse. Hoş günler olsa kadirlik dostlarım da bizden şu programlarımızdı mı? Programlarımızda sırt vakitladı mı hem de anlıkçılarımız? Müş doyun şüphin kaldı mı? Müşündak türlük paliyetler buludu. Türlük yanından içil vatkan, türlük bu vatkan bir kıl paliyetlerini hem de anlıkçılar için temin lavatımız nakmeydan bir yuvası görüşüyle bu vatudu. Şuna bizden doyun şüphin kaldı mı? Hem de güvence okumağın dostlar bu kasanla güvence okulu unutup kalmağla. Her vakit dikkat kıp durunla. Şimdi daha yakışı uçurulanı sizler gene yetküzüp durmuş, değil mi? Sizlerin idarının aldığı İbek Ravan diken uçurunu şireli evet tuttu, he? Yusufcan Kadir efendim uçurunuzu tapşırıp aldık. Sizlerin kışınla durgandaki iskılı dikenmiz. Tepsiz kayede şunda oğanda kaç yerde? Dursuncan Sultan bağlı etken mi aldık avtomobillerini? Bir anlı yüteyle ya, yıktanlar bizde olsun bana.
2: 2019'daki Sultan 1-6 katı maçından pazar basıp kalsa 35'den 40 milyon satır. 2024'daki Boğma Ekspert'te maçından pazar basıp kalsa 145 milyon koydum, 150 milyon satır. 2016'daki Sultan 1-6 katı maçından pazar basıp kalsa 25 milyon koydum, 30 milyon satır. 2021'deki Çençi Yingbazat'ta maçından bazar basıp kalsa 50 milyon katlamış. 2016'da Antioide'de maçından bazar basıp kalsa 55 milyon katlamış.
1: Makul makul buldu. 117. oturunun karşı tarafı da Adilcan degen.
2: Ya alacağım bro şengilete. Hayır bana. Hazır. Demir son bilemez mi? Kulağını çünkü gidip de. Üzeri patlayacak hemen bir parça. Resim çiğit bilek tanım.
1: Buldu buldu. Hoş. Şunu lan. Aşıyorum kanda bir faaliyetler var. Anlık uçtur mesela. Nek meydan bir yuvası görüştü. Kan çakta şu çakta köysanla buldu. Anda nek meydan bir yuvası görüştü. Şu mukabatlar var. Mukabat bir yeri dur.
3: Çengen var. Radyonun sigin anlaşı. Özgün Freyka doktor kasma aldı. Kengen satar çıkmayarken cimbak cizil doktor aldı ki. Müştevel işte bulatma.
1: Buldu. Biz bir inkas kılaylı kaplan. Ötkendi mi bir anlık uçumuz aşağı kessem signalım taz yakışamaz digen. Kanda hop kaldı. Daha sonra kadirlik dostlar yan azıraq ilan dinkin. Ayt gelimiz.
4: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi sayılan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken gün nuru yakışıyordu. Anlıvi kölümü küçük, paydalışkı bulduğun kölümü çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
5: Tamak etkende Cungu tuzçılık ruhi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianjin külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Temini özgetmegen asasta paydalık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiludu.
1: Dada pesin soğukluk çeydin azıraq içeycu.
6: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada dada emdi sen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
6: Tallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
7: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
6: Berket olur mu?
7: Ha?
6: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
7: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
4: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandıralaydı.
7: telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, kendi akıl ikranı kesbini becerip, torumuz sıfıtımızı östürün.
8: Bir buyruk bilenle tiyatr görüştün. Öyünüzden beyhaterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamışsınız. Tiyanyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, Tiyanyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
1: Kadirlik dostlar, anlayabatkınınla benim Abdumobil'in programımızı. Programımızı Kotan Şehir Karkaş Yoli 55. numarına cahilaşkan Berket Aşıkmay Zavut Alayı'da talep kıldı. Programımızı Ürümçi Şehri Şinhua Canobi Yoluğa cahilaşkan Şahsat Eğiz Boşkan Bulaturi Yasma Alayı'da talep kıldı. Programımızı Tırık ve Tırıt Tığlarını bazağı sağan Tırıt Halkara Suudi Çekli Şirketimi Alayı'da talep kıldı. Maturusunca ustam 2022'ninki 14. evlat şu an 71 sene. Bahalıgan Anlı Tayyil dostlar.
2: 2022-ci 14-cü ildə şöyə edib 60 yaşını qatıram. 2019-cu sutun 1.6 qatı maşından bazarlar satıb qatı 30 yaşını 40 min qatıram.
1: Maqul buldu. Ma Yusuf Can əpəndim deydi, biz Şəndongda mağa bir navay işki şagird lazım idi. Muşun bir dəpəgən bulsanız. Muşunda iş izdavatqan navay ustamla yünər yüqünü dağın şagirdlar bulsa aylıqını 2 min koydun. Maş berip hünər ügütimiz, ha? Maş berip durup hünər ügütimiz dep tu hem de telefon numarını kaldırıptı. Lekin bu telefon numarınız yaman jıq ya, bu taz toğra emas qo bu telefon numarınız 14-15 xanlıqlı bir nomer olup ketipdi Yusupjan. Qaytı bir telefon numarınızni ayrım bir yazıp ewatğan, şu navaylı qızıqdıqan, yoki olmasa hem de hünər ügünüşni xalaydıqan dostlar olsa siz bilen bir alaqılasın, ha? GD tarap yollar avandaydı Aslime. Qadirlik dostlar, endi programımızda məş namı qulaqdan qulağa yetgan pulunuzni tejaydigan mulli 20 dollardan bir tavsiyalar bor. Endi bugünkü tavsiya nima ekan degan chaqda, davlatimizda ishlab chiqarilgan avtomobillarga aptol almashtirganda nimalarga diqqat qilish kerak. Endi bugünkü kunda davlatimizda ishlab chiqarilgan avtomobillarning motor texnikasi pishib yetilgan, harakatlantirgich kuch-kuchlik, mayli tabiiy havo simirgan motor saplangan avtomobil, turbinliq besim oshirguvchi motor saplangan avtomobil va yoki mush oralash minerganlik avtomobillar bo'lsin, asrganda inchik halqalarga diqqat qilganda motor uzaqcha muqim chidamliq bo'ladi ham oson kashil ko'rilmaydi. Oldi bilan hamda avtolniki nomerini cho'qim zavodning talabi bo'yicha tanlash kerak. Hozir hamda davlatimizda ishlab chiqarilgan avtomobillarning ko'pincha yepishqoqligi tuban bo'lgan 0W20 avtol tavsiya qilindi. Bir qism qonun nusxadagi avtomobillar turbinliq besim oshirguvchi motor saplangan avtomobillarga 5W30 Abdul ishlatilishi mumkin. Konkret qilib aytganda avtomobil ishlatish qo'llanmasa, Abdul qopqig'idagi ko'rsatma o'lcham qilindi. Nomer tipi to'g'ri bo'lmasa, may sarfiyati harakatlantirgich kuchning ravonligiga ta'sir yetkazib qolma, yana motorning o'pirishini ig'irlashtirib yetib, keyingi mazgildagi qashil xavfini oshirib yetadi. Ikkinchidan imkon qadar mushu to'liq birikmilik Abdul tanlash kerak. Hamda to'liq birikmilik Abdulniki yuqori temperatura turaqligi yaxshi, ojizlashga qarshi turish iqtidori kuchli, tozalash unumi texim yaxshi bo'lib, Abdul dug'i va karbon yig'ilib qolishini ünümlük tizginlaydı. Bulup memde şehir içi de yolla tosulup kalıp asıl süratli meniş ve yokur süratli yollarda meniş kımas geliydi. Turbullık matrını tekimi yakışık oldaydı. Abdol almıştırganda Abdol süzgüş özgünü çoku maskademde almıştırış gerek. Kona Abdol süzgüştiki kaldı karılaşma. Madala Abdol duğu yen Abdol'ını bir yuvası da bulgaydı. Şunakla Abdol kuyup veriş, ventisi ve imlaş kusturmasını tek şürüş. Erkitimlik asıraçta imkan kadar yeni kusturma almıştırıp Abdol sırgıp çıkış, ekşinin aldığını elip, yemleş ünümüge kapalatlı kılış gerek. Hem de devletimiz işlep çıkarılan avtomobillerin pekat Abdol'unu toğırtalıp, ölçemlik asırap, inçik halkılağı dikkat kandıla, motor uzak çısılık küçük buludu. Motor tinş ayınlıp may ticaydı. Avtomobil, heydigende texmü hatırcam, işençilik hem çıdamlıq buludu. Şuna oğlan Abdurrahman Kam Somkici bugünkü öydükiler bilen ma kızımdan okuş bitiriş murasımıga keldi oğuk dep. Bayi bir anlık uçumu sorabdı ki kanda okuş bitiriş murasımıken dep. Ma toluk otturdu oku atkan ballağını hem de toluk otturun pütteyken çağda atanlarını mı teklif kıladı ki? Teklif kılıp başında bir pahaliyet kıladığı işler bakken ma toluk otturunu pütteyken ballağını küçü. Telefon numarı ma bayıkı Navay Ustam izleymen digen dostumuzdan numarı ya. 198-118-0155 198-0155

Hoş kadirlik dostlar. Şunu bilen programımızdan vaxtımı tuşup kaldı. Programımız arkalı kandı dostlarla. Azraq bir mülazimette bulalıgan bulsak, azraq bir anlıqışlarımızın acetlerini dınçıqa alıgan bulsak, biz mən hoş bulumuz. Tursuncan ustam, sizge mi köp rahmet? Bugün bir saat dostlar için yaxşı bir mülazimette buldunuz. Sizge köp rahmet, anlıqışlarla mı rahmet? Programımızda, programımızda akırlaştırmız. Programı riyasetçisi Rüşengül Basit, növetçi muharir, Malik.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altını sen bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız. Bu programını FOKU Sılıklaşmayları'nın baş vakaletçisi Ürümçi Dönkörük FOKU Sılıklaşmayları Mulazmet Orni Alahide talep kılgan.
4: Akı Abdumobil'in asırtay digen.
3: FOKU Sılıklaşmayları Mulazmet Orni bari. Bahası muhabbet Mulazmet Etraflık FOKU Sılıklaşmayları Halık Soğurtsu katlaştırılgan.
4: Aşındak yakışı bası hazırlı baray.
3: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğa lıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
5: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçalık bile işlep çıkırılgan.
3: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulları yedisek bol diken de?
5: Elbet şunda, kanca maktısa maktuğum kilidu.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Başlayık etemdok.
2: Başlayılı.
1: Başlayılı. Ondan sonra dostlarına teklif kılımız. Kine.
2: Qadirlik dostlar, programımızın başlavaldıq. Dostlarımızdan programımızga qızğın qatnaşıp, qatnaşaqıtki yeng uçurlardan xabardar buluş bilen birge, biz bilen ortaqlaşan temalar bolsa, yol işanlarını qarşalımız.
1: Şınaq.
2: Yani avtomobil prava başqırış kəsiblərge ait soraydıgan sualanlar bolsa, yol uçuri, may uçuri, gaz uçuri, qatarlıq uçurlarını bizge təminləməkçi bolsanlar, vaqtını çıng tutup, bizden veşin sıpımız XC1074FM-ge qaldırıp qoyunlar.
1: Şınaq, dostlarımızda, qani hazırdan başlap programımızga marhamat sizlərni təklif qıldıq.
2: Şınaq.
1: Haa, ondan sonra kegen uçurlan dostlar yetküzeyli mi Yaşar?
2: Yetküzeydi.
1: Hani, hani dostlarının uçurlarını birbirlep yetküzsek salam saat kıgan dostlar tapşırıp aldık bu uçurlarını. Hani, Abdurrahim hakkımızın uçurdan başlayalım.
3: Oldu yıl hayali, karbaz yetküzeyim. Ancak hatta kısıtıranın karbazanın yolu kırıp malım yıllar
2: var. Ayşemgül malım deydi o, riyasetçiler hoş kepsle. Tecrübe oturu mektepten aldık yollar avan, ava müşüncülük yakşıya deydi ha?
1: Buldu, cinşi tu muzaffer, zükre kız, amalan karşalımıza kanda dedim Ayxınım, Yaşarcan, nöbetçi muharir, şükültürüp radyo anlayışın bir kıl huzurdanla, kızın karşı alısla beni bilime, karşı ağın olanı. Haa, ben özem bil özem kilip bana deyip ha? Ayxınım, Yaşarcan, düştük onlar, hayırlık bulsun, salamet durun la deyip, cün, da çıraylık yapılar, kustu git pardu.
2: Rahmet, rahmet.
1: Kimle gini bildin la?
2: Haa. Vichir vichir vichir kılgan bir bulbul ba.
1: Bulbul ba.
2: Haa.
1: Aygül hanım mı kepti? Mana karşı almız Aygül kız nesi? Sevi kız nama karşı almız?
2: Haa, şuna olan ma Nail deydu, hazır Yaşarcan Ayxınım, Şibeyl odun, ayrıplan hana. Aydırım demekçi ma?
1: Ayrıplan hana.
2: Haa, dağdam kilip aldık yolla ravan. Adam müqdəb qalğı dek dərəcədir avan qarşalımız edin, müqdəb qanman.
1: Haa, Bəxtiyarının ailəsi dikilə uçur yolub da, Bəxtiyar yaxşıdır otamdı o.
2: Uzaq olda uçur bəyək olaya.
1: Qınzay bay yaxşıma, yaşadı da yaxşıma, mən Bəxtiyar da uçur birdi, Bəxtiyar.
2: Ma, məvsümlük imtihan az qaldı.
1: Az qaldı, tətiluz birdi. Tətiluz biz Bəxtiyardan aşmaydı da bu uçurla. Xoş, firdun mu, yaxşı qıvatı da şipadısın üç gün buldu.
3: Hamduza yaşayacağım, hamdan alınlar, yakışım ağacı kalkınlar, hayırlı
2: yakışma.
3: Olsun. Garip aylam ile aeroport tüzeltik yılları. Ravan he, ravan.
1: Buldu.
2: Hmm.
1: Ravan ki, rahmet. Yine uçurladın, paliyat var mı ki bugün? Çukum varım bugün deydim. Birine birine, bugün paliyat paydasla. Şu an hazır mavut. Doyun şipin koda bivastı göz düşünün. Ma, bivastı anlaşıyımızdın ki bivastı göz düşünün. Tek aşmayı tutuk. Dostlarımız aşı nakmaydan deki paliyetler katnasanlar buludu. Dikkat kılınlar deken bir bas göz çıba.
2: Ekber doğru görü yaptı mı ne?
1: Deydi o.
2: Adılcan bilen Zühre Adem'de sen huandaki elmaptuğunda körep kaldım hata görü aldım mı ya deydi o.
1: Bılı yaptı mı ne?
2: Şimdi ya mağup kettin sey? Aşağıda hazır hazır bir bas göz düşüne açı da aslan onun için körsle.
1: Haa, yakışı mı riyasetçiler? Şükün lağ mübarek olsun. Ne mi biz mübarek? Nim keydiniz Yaşar? Bıra yünki yim keygendik. Emez kuş kimez.
2: Yok. Şükümüz günü yimge mübarek.
1: Haa, nimge mübarek olduğunuz için deyim. Ya nimbu musak şükümez.
2: Haa.
1: Avazınlarını anlap Şincan'da da. Ama Şincan turganda kis duygu belginiz mübareklerdi. Şincan'da turganda kis kılvatımız, Navay ustamlarının uykusu içilip ketti, man bir neper şagırt pek lazım idi, ha? Aylık ışkımın koydum maaş verip, ügüt koyumuz yünani, bakkalık ügüt koyumuz da, maaş verip durup ügüt koyumuz. Eğer ihtiyacı valla bulsa, tab telefon numarını yazıp siz, kaysi şehirde, nede lazım, demem siz Yusuf Can efendim?
2: Kanağırak deminat berses.
1: 2000 koy dedi o bana.
2: 2000 koy?
1: Haa.
2: Bol deyim ben bir tık navaylık bugün edirdik. Bağmay bol.
1: Az mı ki?
2: Bağmay.
1: Adet şagırtla açıp, pul berip durup ügündü. Hazır mı pul berip durup ügüt dedik he. Almışıp kaldı hazır
2: mı? Ben nan yakalsam.
1: Haa.
2: Yakın ben nan ne?
1: Koymayının nimliğini bilmeydik adam nan yakmaydı.
2: Koymaydı yakmasa ya ondan ne?
1: He, nanın arsığım koymaylarını çeki teklerini oralaştırıp yakıdığını her nanlı vacıma da koyayım.
2: Yani koymayı vakası da.
1: Koymayının gibi yani şu an bir ömür peşanınızdan ketmeydi.
2: Hey. Aynı vakti şu gibi değil mi Samcu?
1: Hey, turpan sık sık. Bek turpan bek sık deydim. Boran

0: فرصت باجما اپاق
1: مكافأة
0: ايلام مهربان ايلام ننوان كوت سراوان يشار شاگرد بولاي ميكين قندغا دير
1: مكافأة شخمة بتدا جلالي
0: نا اشتا بريا لا باش
1: فيردن
2: قاعدة جاوزن كي يلا روان هاي بو اشخان طالب قسان شاقمان بسمولاني
1: بزن
2: شي اوزدر دير يوال ديكن لابيا بير اتشل اتقلت قصان لا اش
1: شو
2: قمشنا دو بايش
1: شو اندام بزن شخ شاقمايد كي
2: تيري من بير اتشل قصان شرائب
1: Ferdon, siz kelib riyosatchilik qilmang. Siz ashu o'ringa berib, siz ashu tomoqlarni yeb, ig'iz tegib keling, Ferdon. Jima?
0: Siz yesangiz biz yegandek bo'lamiz deb bo'lmasak. Lekin tunugun yana akapta zo'ngzilarni, shong akapto.
1: Kochoyanglardan akatgan ishqi va shu tonob ishda o'tirib yegandek yeb oldiq-a?
0: Qunduzayda men chaqamay o'z yeyitib, uningki mana sen akatga tugab yo'q, yeb oldim deydi.
1: Mening yevag'inim biraz. Ashu tushdiki jibuni bekkodiq-ku.
0: Ha.
1: Shunda ko'dik-ku, birinchi lib tonudan chiqqan qilishkimiz ko'dik-ku. Shu ash ko'yganimizningki, ashu hisobatini ilib yevat. Aş nak köygen kısmını ya, ya olduk. Bahtiyar.
3: Her yerse kutluyorum, Bahtiyar. Salam eğitti, anlaydı, bir tanlarını ıslayan ve...
1: Mektep kettin ya, kaçan Bahtiyar, ha? Yaxşı ügünüşlerini kılıp, imtihallarını yaxşı berip, tatlılarını könüllük, ötküz üçün yaxşı asaslansa sonu.
0: Doğru.
1: Yaşar ükkem, ay ükkem, taz durup siler mi o, deydi.
0: Ya çeşba.
1: Şikimizde çeşpa.
0: Ha.
1: Avazınlanın katlılığı ney ayır durumda bir itiz taksi bağmak mı deydi. Ertan Azşır Turpan verip geldiniz mi?
0: Turpanlığı verip kilip taksilerine heydep yürüp da ay durumda.
1: Hotengi verip su bulup aktır vettey. Kaş taşların ne? Turpan verip kum bulup köydür vettey.
0: Qağını öz anlaqlarına adam koymamışsınız.
1: Yok, Turpan'nın komi ondağı köydürüp nem kıvetmeydi. Baydı kıldı teğe.
0: Baydı kıldı.
1: Ha, bu degen, kum bilen davalaş degen, bu gayri maddi medeniyet türüge kırgen bir anevi davalaş usulü bu degen.
0: Doğru.
1: Ha, eğer şarayt anlap olsa, şu vaqtlarını çıkırıp, danşap berip, kum uçup kesanla tamamen buldu.
0: Мен аш турпан куйрып бир жыл кумга түшүп да. Бир кызык кеденга окум. Шунун менен о кумга чыгып бир акимиз кумга көмүлүп караң. А путуну мо кумдун ичиге көмөптү, ма үстүдөкү астыкы баданын амысын кумга көмөп, бешине чыгып бешигамда мында лөңгүдөк нәсимда йыпырып бурнул агызын чыгып көптү да.
1: Дохотөрлү.
0: Шунун менен мен жыл кумдун кызыклыгы жүгүрүп бир дастап деген мен путуну алы деп кумдун ичинен бир суурулуп чыкты.
1: Көмөй калсыз да?
0: Көмөй эле кумдай кындак бир секреп меңип өзүмчө кылып ашта кылган o akış kapı kettim, hem deyelim ki kapıma akı edip geçirdim, sordum. İşte bir şeyler boğan, şunun yakı kumuğu verip bakmadım. Bek sıkı, bizle onda sıkı çıkmıyoruz.
1: O akınızı köme kılıp, desep sağınınız bahanemez. Kumuğu çidimidiniz.
0: Çidimidim, rast çidimidim. Onun üstü o kumda davalın iştigen, adette ilgi suak su şişmen deydikken, onun ikili kumte o bayeledi tuman deydikken, bizle çidimayımız ki o kumte o yok o sıktı.
1: Soğuğun ışıqağın balı da sormuşsun.
0: Ya, siz için belki soğuğa çıkıyor.
1: Koymayın ne bileyim bilmeydik adam.
0: Yeni başladık da. Koymayın.
1: Saniyim de ama uçur verip de.
4: Yaşın okulunuzay. Yaşarcan. Hoş geldin.
1: Yaşın saniyim de.
0: Yaşın mı?
4: Selamlar. Selamlar. Selamlar. Selamlar. Selamlar. Selamlar.
1: Rahmet ede.
4: Selamlar. Selamlar. Selamlar. Selamlar. Selamlar. Selamlar. Selamlar. Selamlar. Selamlar. Selamlar. Selamlar.
1: Bir kişilik esi koşuduğun, tökp koşuduğun, avaz koşuduğun, aşınak şirket karxana veya ki aşında uğurlanı, tamakhanılanı tavsiye kısınız buludu?
0: Abay, adılca kam bir gəptap koydum ha. kelgüsü yine çünkü nang içinde muş gulculadım palyet bak.
1: He, ana muşunda.
0: Şunun ma bizden bir yüz yetti.
1: Hem karlasak buludu, ilan turlarımız şunda, her kılt ilan turlarımız ba. Sıla razı oğuda ekipirimiz. Eğer aşındak bir ihtiyacınla bulsa dostlar, alakla sanla buldu, biz güçür yolu sanla buldu, cümü?
0: Davamlı bizden ve işin üspümüz, doyun üspümüzde güvence okulup turunla, cümü?
1: Kız ketken maşında münüşüm bir, ey, dava mişmiki. Dekin kız kılırız.
5: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
6: Tonatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
5: Dada, emdişsen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
6: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
7: Tianşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianşan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
6: Tor sörütünüzden tekimi tez buluşun sınav bakınız var mı? Ondakta 5-ci eyni şiltip ekin. Çürü sörütü tez. Bivas körsüşte oyun oynayışta ketivanmaydı. VR teximi iniq görülüdü.
8: Şinjan telegrafının köp xil yürüşlük mülazimeti və dərizisi aşırılğan xas poxtısını aşqılsınız, töt çoğun hukuk mənfətdən bəhrilinə aləyisiz. Bu mülazimətini Şinjan telegraf şirkətinin IPP-sidin yaki 10,000 telefon qılıp becirsiniz boludu.
9: Anla batqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'dan bevasta anlı kalıp atkan yollarınızda biz hemra programımız.

0: Hani devamlı uçurlarına abesanlar Şincan 1074 sizler üçün mülazımette dostlar.
1: Doğru.
0: Kegen uçurlarına yetküzeyle mi Yaşar?
1: Yetküzeyle de.
0: Alkamızız.
2: Yaşını yazdıklar mı? Sosuna sallik dostlarım.
0: Yaşı anlat gitmemiz var yazdıklar. Haa yaşı yaptı. Abdikerim.
2: Yol kavra kuncay nafak şımal yolur şımalı tüket yudavan trafik manga yolur alan.
0: Buldu rahmet. Ama dostumuz nimiden mi? Satıraş değilsek de ki mağında bir belgini kuyup yaptı. Ustam değildi desek de ki ismi yok.
2: Durukluğuna kadrosun gitti açıp ustansam.
0: Yok bu uçurunuz ne? Herkes anlap huzuruna mı gidekmiz?
1: İnek, inek beri anlap.
0: Yazmıca vatan, yazmıca. İsminizini koşup, manda isminizini miyiz koyuğun ne mi? Çıraylı isminiz battı hakikaten.
1: Ya az ma gipinin başına şimdi bir günü satıraş dikinin kargan şu bura satıraş kan ya ustam ya şagird. Çokum.
0: Turpan kilip kumbul davalanış kegen dostlar. Turpan şaylık Uyghur Tibabet Doktorhansı kilip. Bu uçur biz enik boğanda biz değil ya. Turpanda kumnun tigidiki kümülüp yatkan kişinin kallısığı desep ornudun kupup tanlı yıkılıp ketken işini göz aldığımı keltürüp bek küldüm deyli.
1: Aşağı buğan şu.
0: Onu mu dedik, bunu mu dedik? Şunun bile ayada, Yaşar Can, kum kaçan çiçekleydikken, bildiğinli uçular bulsa, deppeygen bulsa deyip. Hem de bu işe nispetten her kıl okşumağın karışlar bulduk. Tünögün ben mahsus müjdoğuluk materyal izledim çünkü. Kumgu kümülüş, kanda vaxt kümülüs yakışı bulduk. Kayanın kumlu, yakni milaydik, hem dikkat kıldan uçlanığı bilimiz o. Hem de her katımda kümülge vaxt kançılık bulup bulduk. Degendeklimi daha özemiş tatkı

0: İlgar malımı işbadısını büldürdü. Bu ilgar malımı yakışı balıyken ha? Anda saniyim demge iğir toktak etmesin kilin buldu. Bülüşü olaydı dedi. 10 gün tutsunuz 5 gündün 15 gün tutsunuz 20 gün 20 gün tutsunuz 10 gündün 20 gün bülüşü olaydı. Saniyim demge iğir kemesin.
1: Bizden kulcuda mı tutkallar var? Olam o 15 gün bölüşse işte olabilir.
0: Kilit kalışınız olsa saniyim demge yardım edip çıkımınızı ben ten götürüşüme bol diye gibi mizahat dedi. İlgar malım hesap ha? Kulcu buyurup İlgar malım ne saniyim dem ne ya bir görüşmesek hesapımız.
1: Şunun olan...
0: İlgar malımdan tapşırık... Okuguçularının, ballarının tapşırıkları ne? Özün ama ögünüş materyallarını bir gözün küçemsek bu mu?
1: Ha o şu.
0: Ha ha.
1: Şunun olan Ayfer'in tadısı.
2: Karal ha? Ama sivirle koş tuhum bile arlaştırıp...
1: Ama azıca kan bu mu diyem de?
0: Boldu. Boldu ya Adılcan ha. Bak adınızı açtınız. Boldu.
1: Korsam abay kuluk işkizliğini tutuyla bırak yıl durup da kal.
0: Şu. Çubuğu kırınla dostlar. Çubuğu kırsanla doyun şıpminho çubuğu kırsanla nemiş buğum ne silabizgi de pırsla.
1: Doğru.
0: Ahmer vaytım mukapat ağan yedim azırış telefon kımıdı dep Nur hanım. Örnünüz ne de? Örnünüz eğer ürümçüdü olsa udullam aşu Mienfin çağın taraptaki 10 yağ gürüş toptaqtış ornığı kırsınız, aşlana məxsus etiş ornığı basınız buludu. Telefon numarını əvət ütəyilcək, yaşar. Müşü man numarı ne?
1: Buldu.
0: Müşü Nur xanım, siz hazır bir telefon numarı əvət etmiz. Ornunuz nədə? Uxmuduq, məyli ornunuzun qayyədə buluşudun qatiyə nəzər. Müşü numarı ұrup, menin ornum mayədə, mançinçi islam mukapatqı erişkən, mukapatımını qandaq ilib alımən. Hem ürümçilik. Andalısa aş numarı urup, siz aş udul oranın depesi, şuaya bir ilvasınız buldu. Oranı aş miyafın çan tarafta.
1: Doğru.
0: Aş o çanfango yolu dikil, un yağı gürüş top taktıda oran bağı, aş korunu çi kırsınız, aşa da Ahmer'e ait məxsus etiş dükkanı bağı, cümü?
1: Alımcan, Adılcan'ın cübasını görüştüm, bire aşkandan kışığı bir bırak, açay cümü mendeydi.
0: Şıkıp kuskunlarını açırıp bırak, köyüm sağlı bulmaydı ki macibuni.
1: Doğru.
0: Adılcan nimda kıldı, ve ben çirmedim mal lağmenge. Soğuk kaç lağmen kokşaydı bu ha? Huan miyen kokşamdı ki dese, lağmen kokşaydı ki. Lağmen kokşamdı ki dese, huan miyen kokşaydı ki. Oturduk ağam bir isimizle koyunla kani.
1: Şuna olan... Abay, yakı gepni sorap yakın ha, anlıkçılardım, melli bilmemdim, yakkemiz bilmemdim. Yani özem giriş tapmayıcı bu oldular.
0: Bilmeydiğen nesliriniz cek sizden, tıkı. Danlık, kazan beşede yürüdüğen yaşarsız, tıkı.
1: Orası bilmeymeyen ki, onu yine apam, sen yapmak mı gamı deyip, yine 15 günlük yine çıkarıp etmişsin beni, o. Bu oldular.
0: Bu yanda uzun bakmayımız sizin için mi?
1: Ben apırıp birey, Kunduzay kızım, bizden... Alçuarda Korgas tarafta öylerimiz var mı? Oyundu ben siz ne dedim? Hıppalapay mı ne?
0: Rahmet, rahmet. Hadi, bağandık buldum rahmet. Hani dostlarının avazı kuşurlarından koyaylı ya.

Anmevi köylüme kiçik. Paydını çıkıp olduğun köylüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tiyanşan birinci numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tiyanşan birinci numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

0: Sorumuz buluyorum da, bu da efendim.
1: Taksi aladığan dem duyuyor ki.
0: Taksini ötküzüp berdiğin ustamlar ki, şu kay sorunda, kay sorun buz buluyorum da. Gündüzlük mü, keçilik mü, siz telefonunuzu yazmamışsınız.
1: Elikli ötküzüp berdiğin tor taksi telefon numarını yollap bersen ala bop diken deydi.
0: Kendi de o numar.
1: Yak mı şu Abdullah ustam?
0: Yak bu Abdullah ustam. Ben bile alakalısın, ben taksi ötküzüp berdi galla men bilen alaqlaşsın dep bu anlıgıçımız ihtiyacı var ke.
1: Şkelsin taksiye ihtiyacı var ke.
0: Ha, aydeş kemez. Aşna nim qılışqa. Ötküzüp berildi gan taksiye.
1: Bolduq aldıq, ha?
0: Öz hal?
2: Qaraş diyin alıp tüçüdə aşa. Şak sinim atanlap ketdim o maya kilişim.
0: Oylaşım da
2: oldu gop ketmeye.
0: Tosulup ketdi.
2: Qaçam sıya.
0: Az qaldı.
1: Az kaldı
0: ya. Aşu bahar yolların burun tozulmaydıgan yolla Seyma can. Hazır şunda tozuludu.
1: Hem de bu mu bizge kolaylık yaratıp beriş için kılınıvatkan kuruluşla belki şu yolla tutup kas biz digen aşunda aşu sılık ravan yolla da mağımız. Şunun da kakşmanla oluşuldu.
0: Abdurim efendim.
1: Hem mis görüyüp dedi ha karganda ha.
0: Biz arlaşmayla.
1: Arlaşmayla.
0: Biz programımızın işleyle. Vay isimli dostumuz.
2: Konuza mişo hanım kızlar var. Dert koysanız miş yoldan ötken çağdan bir onga solgamla karabda ötüp otken. Ve yoldan ötüşecek kızın eşini takap. Kulakta leya abdini takap. On solgam karmay. Tas tas tas tas bitirken. Ya Abdullah bağıra istekhe. Nasıl karabda ötken bu sefer de bana.
0: Xanım kızlara ve aş bizden kızlar şu ma aş işte minvatkan, onda kamanlar bizden kızlar, bir hatalık dikkat kılaylı, meyli gözünekin takva sanlım meyli, arjini kulaktan ilip, onda yoldan ötken de çakkan çakkan üt bulup, anadikin arjini kulak sevasak buldu mis mu?
1: Doğru. Ha,
0: kızlar, gipimiz gepe ma, bu mis ma, jigitlerinin erlerinin gip çıkıdı ki.
1: Tor taksi Yusufcan ötküzüp berdiği Allah nereden bolsa bolayverdi ötküzüp berse onun olan tan aydın seyyadaydı. Söz nimilen deydi kan sözlerimde.
0: Şöyme de kışkılam.
1: He işte bir neslen tepli git bak söz.
0: Ben baramadım ayıl işlevatı ben. Her şembe külleri şu yan taraf gibi verip tamak yeyme şu yana tamakları. Okşaydı o menzirisin bekçir aylık de be. Kıpaldam nimdeydi o. Adılcan bağın yerge ötken keşken... Ba günü biz Xuddendin kelgen köngül okullar ne?
1: İşkilab tırışvatsız. Tırışvatsız. Tırışvatsız.
0: Okuyamaya kaldım.
1: Seher bulbuli deydo yolu uçuruy. Beşinci başlangıçtan aldık yollar havan deydo.
0: Hoş dostlarımızga yetkizdiğen bir kısım uçurlar bak. Şu uçurlar bir yetkizeyle. Aldı bile hava arayık. Bunun özellikle uçurga dikkat kıpa kayla.
1: 6. ayına 16. günü keçiden 17. günü günüzgeçe Şimali Şincan'dan garbi. Tarbağatay vilayeti, Altay vilayetinden tağlıq rayonları. Karmay şehri, Şihanzi şehri, Örümçi şehrinden tağlıq rayonları. Sancı oblasti, Canıbi Şincan'dan garbi. Xoten vilayeti, Bayınğulun oblasti, Turban şehri, Kumul şehrinin şimalideki tağlıq rayonlar katarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq yamğur. Deniz yüzünden yukarı egizlikteki tağlıq rayonlarda kar yağdıken. Bunun içinde Şimali Şincan'ın garbi, Tarbağatay vilayeti, Şihanzi şehrinin cenubi, Örümçi şehri, Sancı oblasti, Cenubi Şincan'ın garbi, Xoten vilayeti, Aksu vilayetinin garbi ve şimali, Bayınğulun oblasti, Kumul şehrinin şimali katarlıq caylarının tağlıq rayonlarındaki kısmen caylarda oturhal yaki katıq yamğur, kısmen caylarda karı yamğur yağdıken. Şimali Şincan'ın şimali, Şarkı Şincan, Cenubi Şincan'ın garbideki tağlıq rayonlar katarlıq caylarda 5 bal etrafıda garbi şimal şamali, şamal eğızlarda 8-9 bal boran, 10 bal etrafıda ötkünce boran çıkıdıken. Cenubi Şincan oymalıqı, Şarkı Şincan ve Tianşan'ın şimali etiki katarlıq caylarının kısmen rayonlarda 35 Celsius gradustan aştığan yukarı temperaturalı avarayı körüldüken. Bunun içi de Bortala Oblasının şerqi, Tarbağatay vilayeti, Karmay şehri, Şihanzi şehri, Örümçi şehrinin şimali, Sancı Oblasti, Kaşkar vilayetinin şimali, Turpan şehri, Kumul şehri katarlıq caylarının kısmen rayonlarda yukarı temperatura 37 Celsius gradustan, Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmen caylarda 40 Celsius gradustan, kısmen caylarda 45 Celsius gradustan aşırken. Şincan'ın başka cayları da hava uçuk bazda bulurluk bulup şamal küçü ancı zor bulmayıdken.
0: Yeni bir uçur mezmunu yet güzeli. Elbette hemimiz kızık kıdığan bir kızık nokta. Yani şu teyarmayı bazı münasetlik uçur. Zaten örülemdi. Baha düşemdi. Ana bakaylayım. Dövlət içindeki təyyar may bahası 6-cı ayının 18-ci günü saat 24-də

0: Ingen bir növətlik
1: Hı.
0: maybası tanışışını kütüb alıdı. Bu növətlik maybasının 10 xizmət günüdeki statistika dəvrilikə asaslanğanda yıqınqı məzgildeki xalqara maybasının uda tövəlişinin təsirdə növətdə xam nefit bağasının özgürüş nisbiti minus 2,124% bulub. Hər tonlu maybasının 130 yuan tövəlişi mölçərləndi. Bu mölçərdeki Tövəlləş nisbətinə əsaslanğanda benzin və salyarkanın hər litrinin bahası 1 modun 1 mo 2 punqəcə tövəlləydi ekan.
1: Hə, baha düşdü ekan.
0: Az olsunmu, hə?
1: Yəni bir mühim uçur bak ekan, hə? Məşu 2026-cı il 6-cı ayının 14-cü günündən 18-ci günü gündüzgəcə Şinjanlıqki imtahan bərgüçlərə qarata adətki ali məktəb imtahanı təqlidi arzu dolduru sistemisi içib itildi. Şinjanlıqki 2026-cı yıllık adetki ali mektep imtihanına katnaşkan okuvçilerinin adetki ali mektep imtihanı arzu dolduruş tertibi ve usulünü pişik bilişi. Adetki ali mektep imtihanı arzu dolduruş sistemisinden meşgulat usulünü ilgilişige yerden veriş üçün 2026-cı yılı 6-cı ayının 14-cü günüdün 2026-cı yılı 6-cı ayının 18-cı günü gece Abdunum rayonumuzdaki imtihan bergücülerine karta adetki ali mektep imtihanı taklidi arzu dolduruş sistemisi içi bitildi. Maz kademde 2026-cı yıllık adetki toluk otur mektepini pütürdüğün okuvçularının toluk otur mektep okuvçuları okuş seviye imtihan neticesi universal sapasını bahalaş yerliknin ve mektepnin imtihan sınav netice ilan kılıdı.
0: Alakadar işler tövendik hiç uxturuludu. Təxlidi arzu dolduruş vaxtı 2026-cı yılı 6-cı ayının 14-cü günü saat 12-dən 18-cı günü saat 16-cı buludu. Təxlidi arzu dolduruş obyekti və usulü mündaq. 2026-cı yıllıq Şincan adetki Ali Məktəb imtihanıqı tızımlatqan barlıq oxuqıcıla Şincan Muharib İmtihan Məhkimisi Organ Toruğı çıxıb, əgər tor adres kerek olsa dostlar deysanla biz əvət birimiz, Şincan Muharib İmtihan Məhkəməsi orqan toruğu çıxıb şu bət astıdaki ammevi mülazimət zali degen stondun arzu dolduruş degen yerini çekip Şinjan adetki ali məktəb imtihanı təxlidi arzu dolduruş degen yerini tanısaq buludu.
1: Doğru.
0: Yani bir uçurun yetküzü deyil mi?
1: Yetküzlü. Şinjan Tianshan yavayı hayvanatlar baxçısı yeni əzalarını kütüb aldı. Tötkü oxşumaydıqan dəbnam alğan 39 qandağay qarib qarab toşılıb Tağ deryalardan halkıp ötüp Ürümçi'ye gidip geldi. Şehir ahalları nahayeti tezla Şinjan Tianshan yavayı hayvanatlar bağısı da devlet tarafından birinci dereceli kovdulduğun bu hayvanı köreleydi. Kandağay memleketimizdeki alahide türü buluşusupta bilen Kang Jungu zımında köpeygen tür topi 100'dün sani 10.000'dün aşıdığan çoğun cemet hesaplandı. Bişi atka, müngüzi buğa, tuyki kalığa, Kuyruğu işek okşakışka köpçilik kandağayını obrazla kılıp tötke okşumaydıgan dep atıgan.
0: Bu kitim 39 tuyak kandağayı kırgızılgan bulup, asaslıqı ətvarlıq türlerini başka cahidi qoğdaş, pənni umumulaştırış körgazmisi ve ekologiya tətqiqatıga işletilidim. Yıraqdın kəygen bu bir türküm aziz mehmanlarını kütübeliş üçün, Baxçı rayonunun türlük tayarlı xizmetleri tuluq pütüb, ayırıp, Karantin qilish rayonu, Qotdan, faaliyet meydani ve yem beriş, su içiş əsləhələri tuluq orullaşdırılıb, bütün rayonu dezinfeksiya qilish xizməti tamamlandı.
1: Şununqa mə
0: bu? Körpə qışqı ərziydi gənə, mə Tianshan yavay ayonatla baxsıq basaq buldu gə, dostlar.
1: Əmdə bu, birinci dərəcəli qodulduğun hayvan türüdəki hesablandı gən, hazırdan özədəm şu, Tayarlı hizmetlerini işlevitip de Ürümçi'ye kapıp da patikinde mi şu dostlarla görüşüdükken.
0: Bir köyden telefon resim tatuvağın dostumuz olsa bir resmini bekirliğen olsa görüp bakalım.
1: Abay evet kendi bir dostumuz tapanmaya kaldı.
0: Baş dostumuz bağımıdı. Bağısınız resmi kayıt evetine bir köreyle.
1: Biz ne mi vaktimiz olsa? Siz mi mindak bir olcılağı beram mısınız mı? Tiyenşen yavay hayvanatlar baksık verip görüp gelin.
0: Oo buldu. Nasıl yap oldu?
1: Bizim körp akıllıyız.
0: Benim şeyden çıkaramayı avar azıza.
1: Çıksanız bu değil mi?
0: Mişi cayımdan kuzgutamayı avar da azıza. Andak bulsa ama bu nakışına çıkıp vardı o.
1: Kurbancan deydi o. Kanda kılsam şu ballarının tamak dalaydığın işini yukat kılıp ola dep. Hazır mı şu
0: cennemi?
1: Tineşlik yolu yeni. Yettinci oturduğun aldıkı yola. Ravan okuvçular ders ügünüvatı de. Maşından sürttüğünü astağırak heydi sana deydi.
0: Kırışka mı kurban efendim? Üzgür. Valla çoğun oğuca cık üzgüreydik hem de. Bazen de sen yiyeydiğen buktu diken, bazen de yemeydiğen buktu diken. Tuyuksuz diken. Hiç kim tanımay iştahları şunda.

0: içilip de şu vakit tamakını itip ülgütüp bulamaydıgan vakitlerinle mi ki kaldı?
1: Meni aynı vaktada çoğunlamı sen yemiş ki tamak yemeyse, sen yemiş ki tamak yemeyse deydi. Hemen hazır sen yemiş ki cık yeyse deydi. Şuna okşaş. Evet tuttum ana Ertan Elşir.
0: Da oma. Rası oma kayvan kendi bu.
1: Boğusu ama o müngüzü boğu okşaydıken. Çırayı bir yerlere at okşaydıken, tuyukı kalı okşaydıken, kuyruğunu gömdük hem de işek okşaydı deydi. Lekin bu mu hem de böyle körüp kilişki erzi gidekken he.
0: Bek omak geldikim de o kara gitip de. Bir kıl renge kara rengde.
1: Doğru.
0: Avu yaylısı da azırak ahvamı piyop naklıkı teoren kıgan azır. Hanım kızlarına çaşlarını uyay bir yerlerin boyu aldık o.
1: Ya ma kandagayımı teoren kıgı akşarı kırgandı beri. Dostlar ile görüşüm ama yıngıcı bir kıyıp kıyıp yatılın. Çıraylıkı
0: yasını be.
1: Kıyapet ile kileydi bu teoren ile kıgı akşarı.
0: Hadi girem.
2: Yol kavra kaçlar karbi yoldur, kaçlar şarık yoldur, yoldur, yoldur avan.
0: Yeni buruk çıraya.
2: Yol kavra üstünlükle baktı etrafta kaçlar şarık yoldur, yoldur avan.
0: Buldu. Xalq ko'riki qo'shniyada ravon. Qizil chiroqni hisob qilmaganda dedi, bulbul xonadimiz rahmat. Qanchan bu yo'llar ravon dedi Mamatjon o'chiray.
1: Alqan
3: o'chiray. Bosmaya qo'shilmiz so'raman jana. Alloh bek ketdi. Kontrol paylamadi bu. Bazimdan buni olsam bo'larmi? Mashinchik. Bazimni kontrol qilib mo'jizab olgan.
0: Siz aş mening avtomobilim programmasi qatnashing, maxsus avtomobil bahalaydigan ustamlar. Ba, şu ustamlardan anlısınız, değil mi? Çığ yüvenden teoloji tarafı geldim yollar avan dedi o sevi. Ertan Elşir evetip de bayağım karasımdı. Lekin ma resim bile ma elkemden evetken resim iş kısık ayı bağımda okşumaydı.
1: Belki okşumaydı. Ben dedim ki avu, körüşüme edip ma avu.
0: Çıraylık yasınıp.
1: Yasınıp geldi edip.
0: Elkem sizden evetkeniz okşumayı durdu. Yani uçurladın. Uşurcan, aşnak teoren kıvağın çiçin eydi.
1: Şunu olan mavo jönneyim deydi odan. Ve yezide tukallarının öyge apırıp hazırkı dek. Şu buğday yığıvatkan vakitta. Cepalık buğdayını yıkızıp, tan işli güzüp deydi. Şu emgek katnası andan tam aktarlamaydı an buldu deydi.
0: Olmuşum. Fırsat bulsa, şerait bulsa, şu yezlik tatil vakitlerde. Apır koysak buldu. Şerait bulsa. Ana hazır azırak bir ilan alam da.
1: İlan alayım ya.
4: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
5: Hemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızdın mı alay?
5: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
6: Dada, yeniden situ ağan 5G'lik telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
4: Elbette. Şincan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulu hesapıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
6: Telefon almıştırmakçı bulsanız Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükine telefon seti alaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret zallarına verip mesele sonra becerebilin.
7: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
4: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
7: Dada, emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
7: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çayı o.
4: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

0: Karvan'da küçüğüydü ya.
1: Cibolat küyüdük.
0: Sonra okuçularımı bekledikken mimarlar bası bir şey herkes sağlı oylusuna ait salıkken kağıtların kettiği hep kettiği.
1: Doldu.
2: Abay mı adlı cakka mı şu sizler beyvaz köz şıkıvat kavaktı da bizden nurgun anlıkçılarımız mı aşo siz digen el mebdun kavapkansıgı bağın ne hemşede tamaklan tamaklan yigin ne nait okşaydı gallıkını bizge mi şu veşin süpüsü arkalık yetküzdi. Karsam resimde rast okşaydı ki Allah'ı mende bek peyzeydip anıldım he.
0: Allah men çob Allah bu çıkıyadı yok.
1: Allah edilik okşaydı
0: he? Çıkıyadı yok toğraklık men deyimiz. Bunun çöpüne şu kongmendek inçki çukurdu. Buna şu tarımın kotemden toğraklardan toğruğu. Allah ben sizde kaçırdım. Bunu elmezsin aslanısından kocayın ben. Ben sizin çakırım.
1: Hani ben de ben efendim. Şükürüz gelmesin. Buldu.
0: Bir anlayla.
1: Anlayla özünü ağızdın.
0: Sana cevabı yok. Rahmet.
1: Ya. Sen aşı lağmenin alaylıkını bir depegen bulsunuz.
0: Ama lağmenimiz mi şu konuluktaki toğraksın elaka. Toğraksın bir su yığlaydı o depegen biz mi şunda bir. Su akırken. Toğraksın kendin su çıkıp durduken aşı kakas susuma. Toğraksın su çıkırken. Muşu su. Muşu toğraksın suyu edip atırken. Muşu su ne?
1: Suda yuğurulgan hımer.
0: Şuna ekilip su hımerimizle birle arlaştırıp. Boştan ben de Erkabasımıza o atıbuğumuzdun tatip Hazreti Teyakiyatımız doktorulduğun tatip Tüyütüldüğün tatip mündakta bir yakşı aç kazarlığı yakşı çoğunluğa yaşlı çoğunluğa kabul atma
1: sınıştıktan
0: bir sese edip yakşı geplerini anladık çoğunluğa asarsan bu tamaklarımızda huten de bul atma. Tarık'tan buyan, ben tuğulsam mı bakken, ben hazır ellikten eşit kaldım. Ben tuğulsam mı bakken, atıbığımızdan tatip mi şunda, etkegen, yetkegen, şunda bir alaylı bir tabakımızken.
1: Yerli tamla.
0: Şu an yüksekli ilgimiz geldiğinden bir tabak bu.
1: Oldu.
0: Radyo anlavatkan, şu tukallarımızın, kardeşlerimizin ki, bir kilip, zade tetik bakışka erzgü değil. Şunda bir tabaklarımızın birisi, mesela radyonu anlatıp geldiysenla bu da haksız yapacaksınla bunu
1: öğretiyorum. İtibarları bağdana 174'ünü anlatıp geldik de sen çıkıyorum itibarı başına mı?
0: Bu da yapacaksınla bunu öğretiyorum.
1: Bana. Verdi, ilu oldu.
0: Herkese Allah'ını kızgın karşı atma.
1: Buldu, buldu, rahmet. Ticareti Latih Muronak tepsin ustam.
0: Rahmet, rahmet ustam.
1: Adılcaymış adresini bir davetine dostumuz var. Mesela Abdumu bile edip vardık Allah veya ki amayı katlaştı vardık dostumuz için iş kılta Allah'ı bağlı. Adresini bir tep birine azıcık dostumu sorup gitti.
0: Mesela ya, diyanın adresi şu 528'de şu Sendon Bey'den tatip ben hep baş nereden bana işte onu okumaydıken ben.
1: Sendon Bey'de tep
0: türlü. 528. yolunun aptuzdum ben hep. Bugün şu vikette çüysek. Yoyoçi, şehirlik, ürüm şehirlik 117. otura başlangıç hem otura sınıf mektep bağının karşı tarafından. Hüten El-Mabtun kebapkanesi.
1: Buldu bu.
0: Hatta kırvan bağla dostlar. Acaba şu mektepten karşı tarafı yeni Vuguençu diken bir artı beket var. Kızılçırak'ta. Aslında karşı tarafı da. Hem de bana Sendon Bey'den kegen de yolunun sol kol tarafı. Yol boyu dedik ki bu El-Mabtun de. Hatta kırvan bağla dostlar. El-Mabtun.
1: Sendon Bey tarafından kegen de yolunun sol tarafı da adam. Şuna mı? Ha, bilvalduk. Dostlarımızın bilvaldi. Rahmet Adılcan.
0: Yakay.
1: Tekimi köngüldü kızalınınla.
0: Boldu,
1: boldu.
2: Boldu, acaba çektinler. Hayır hoş.
1: Ben işte yakşı tağımlarını, yakşı uğurlarını dostlarımızın kısınımız. Anlıkçı dostlarımızın kısınımız. Şu an dostlarını mı yap kessin, kürep kessin, bilsin. Dep bana şu Nakmaydan Bivas Köyüsü'nü uğurlaştırgan. Belki Nurgun dostlar şu Bivas Köyüsü'nün köyünle, bildiğinle. Bugün vaktinle yetmeyen bu sabır aldığımızdaki Şembe Şemlik Demirlişler'de çoğunlarını ilip berip, yap gileyle de pilalladı boğan buluşanlar mümkün. Çüşük vaktinle yetmeyen bu sabır çüştünkin salkında berip, o şeyde oturup salkınlap oturup tamaklığa ıgız digip kelsanlan bolu diken türlürü bek çıktaydı yerlik tamaklığa bakken
2: doğru
1: dostlar alayı tavsiye kıldık.
2: Programımız ahırlaşığı yeni 20 minut tek vaxt kaptı hede. Programımız ahırlaşkan ninkin mən sizini ilip eşeği berip abay toğraklığı mən bilen iş kızı kaşı tuz kavap bilen iman kıyıp
1: o maklığını dostlarımız kavap oldu iman buldu. Qine dostlar onda bulsa hem de o yolu uçurları bulsa uçur

0: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiladı. Navay usta, nallarınız acep sınıya pişip de.
1: Kemerini berket unu da yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memo bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neyini hızdım balay?
1: Navay kana, pişirik dukallarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.
2: Dada, pesin soğukluk çeyini azırak içeycu.
0: Tonlatkudun emdal diyem, sel toğuzup şikine.
2: Dada dada emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğak.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmek yanılı soğukluk çay o.
0: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
3: Örmetki radyo oğlucular, anlatkınınla bir yüz yetirte öt katman sanat radyosun bir vasıta anlatkın kanun sizge hemra programısı. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kapısı sılışı dinde mızkadımda anlatılıdı. Anlatçılarımızın programımız ne yanı dağımlık? Radyo bilen, anlaş bilen birlikte sılışı din əbdisidimi anlaşını karşalımız. Qadirlik dostlar, bu programımız ne? Xotan Şehri Qarqaşöli 55-ci numarıq caylaşqın Bərikət Açlıq Mayzauti alayıda tələb qılğan.
4: Onunla başqa yana tırk və tırt tığlarını bazağı salğan tırt soda çəklik şirkti alayıda tələb qılğan bu uğurlağa çın dilimizdən rəhmət eytimiz.
3: Çınlaq rəhmət eytimiz. Dostlarımızın kəgən uçurlağa qaraydıqan bolsaq, Məhmətcan əpəndi mazırqı yaru digən naqşını kim etqan dəbdu? Bizdənki ataqlıq naqşıcımız Güzel Nur Qurban xanım etqan. Anlatıcılarımızın Nurninki avazlı kuşurbakken.
5: Özellikle tetrasetçiler yok, şimşiler yok, zar bir eş, malı taşkaylarının yollarımı koşuyor, uçura bakken.
3: Oldu rahmet, peki uçurumuzga dostlarımız, uçurlardan önümlük paylan gaysla.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
0: Tonlatkudun emdal diyem, sel toğuzup şikine.
2: Dada, dada, emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğak.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmek yanılı soğukluk çay o.
0: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

0: Hürmetlik radio oğlucular, anlatkınınla 174 katına senet radyosun bir vasıtan tutulatkan kanun ses kamera programısı. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yan tarat kapısı Sılı Uşıtin'de Maskadam'da anlatılıdı. Programımız ne Sılı Uşıtin aptısıdımı anışınlarını karşalımız.
1: Hürmetlik radio oğlucu dostlar, programımızın Xotan Şehri Qarqaş yolu 55. numarğa caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzavuti alayda talep kılgan telefon 187'de 0903-33-37.
0: Onun başqa programımız niyana tırık ve tırıt tığlarını basarağı salgan tırıt soğudu çehli şirketimi alayda talep kılgan bu oranğa köpten köp rahmet etimiz. Anlıcılarımızın Nurninki uçurğa qarsaq, Taşımın Şauşımının aldırıkı yolla koş yönüştür avankenini hazırca erip de dostlarımız önümlük paydınıp qağaysın.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televizyonu'ndan 107.4 Sanat Radyosu'nun kanunsuz kamera programı boyunca alıntı verdik. Yaqtırıp anğınına rahmet.
1: Riyasetçiler Taniyar Mahmud bilen Risalat Qasim.
0: Nöbetçi muharrir Patigül Mehmet.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Ya ki sizi çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
4: Voh, tamoqlaringiz borgan sir o'xshab ketyapti desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
4: Barakat ullurdi shu. Untigisli Barakatnikini akringda quluqimga sindirib atgan tursangiz.
3: Barakat uyinga ilib kelib degizligini yanali Barakat uni.
5: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

Sizde çoğum hayatının güzel taraflarını his kıldığan kalıp olsun. Bu kalıp sizni hayatını tekimi söyledigan adamlarga tekimi mehriban buladigan kişilerden kılıp yetiştirdi. Kalbinizde kızgınlık nurları uçup kalmışsın. En zor derecedeki kızgınlığınız arkalık turmuş ve hayat musabınızı hakiki manige ve ehmiyetge ege kılın. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaktırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan tarafı əbçisi Sılışı Diyan'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılışı Diyan əbçisi de mu anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını urunlaştırdıq. Aval bir Qaysar kişiye rəhmetimizi bildirimiz. Programımızın devamında Nime Mərəm Nisaxan anını işki qəttim yaş döküzdü mavzuluq axbarat hikayesi dektanladı buludu. Bütün torda kızlık noktuğa aylanğan, sayahatçıya kozısını soğuk kılgan bala tepildi. Dostlarım da bulsa, diktanla programımızdan təpsili məzmunlurdu bolsun. Aval dostlarımızdan uçurları qarayımız, Zöhre Badam Taksi qatarlıq dostlarımız yaxdırıp anlaşıqı tayarı boğan özün köğün sözlerini kaldırıbdu. Dostlarım da bulsa, məzmunlarımızı başlayıp gitəyli. Aval bir Qaysar kişiyə rəhmətimizi bildirimiz. Avtonom rayonimizdagi bir doktorxonada harbiylikdan chekingan Lu Yinwen qon ishligichi g'oliy jayri yig'ish karvatida yotardi. Uning qini qon elish uskunasi orqali asta-asta ayrilib, suzildirilib, uningdan bir xalta qimmatlik qon ishligichi g'oliy jayri elindi. Bu jarayonga bir necha soat vaqt ketadigan bo'lib, mushi jarayonda u midirlayolmaydi, beli kitilib, badani yinik beyaram bo'ladi. Ammo u izchil, hech qis yo'q deb yotdi. Ehtiyatçallıq bilen pecetlengen bir halta hayatlıq uruqi bugün yeni bir şehirge yetküzülüp Lu Yinwen əzəldin körüşüp baxmağan. Əzəldin tonuşmaydıgan bir bimarının tenige kirgüzülüdü. O adam belkim qıran bir dada ve belkim güldek üsüp yetiliş məzgildi durvatkan bir ösmür buluşma mümkün. Belkim o özümü tolumu ehtiyaclıq boğan bu hayatlıq uruqini naidi uzun saxlıgan buluşma mümkün. Lu Yinwen bilen bimarının oturusu da hiç kandak kandaşlık münasibeti. Hiç kandak bağlanış yok. Birden bir bağlanış ba deyilse o çoğum, odul kepkiliş ihtimallığı in tayin tövən boğan bir qatımlıq maslaştırışının muvapiqiyetlik buluşu. Lu Yinwen'nin kılçı işkilenmestin, mən xalay mən diyen sözü. Lu Yinwen ilgiri bir hərbi idi. Hərbi formu kiygende o dövlətini qoğdudu. Hərbi formini selvetkendikin o başqa bir xil usul bilen natonuş adamının hayatını qoğdaşını talladı. Hərbi qazarmadın kesalxanıqca, koral tutuşdın qan işlikçi qolu cəyrini yığışqa belikini sunup berişkicə, özgərgini pəqət can meydani, özgərmigini bolsa çın qalbıdın urğub çıqqan qoğdaş idi. Biz Lu Yinwen'ə çoğqur rəhmətimizi bildirimiz. Sizin qaysarlıqınızgə, başqalarını qutquzuş yolu da qılçı işkilənməgənlikinizgə köpdün köp rəhmət. Sizin mən bilən münasibəsiz degen uqum bilən, bir adamını qutquzğılı buludu degen uqum oturusu da keyinkisini tallığınızğa rəhmət. Biz yana Lu Yinwen'ə oxşaş, yelik işləş, qolu cəyrisi təqdim qılğıcı pidayla ambarğı tızımlatqan, hər vaqit iyanı qılışqı təyyarlıq qılıvatqan barlıq pidaylağa rəhmət etimiz. Sizlərin mövcudluğunla Əsl dilla nurğun ailələrinin qaranğı kecədiki bir çırığı. Hər bir gün yeniden başlanıdı. Bəlkim həmimizin

Da Uşurnun oylısığa kirib ziyaret qildi. Gunnisanın salametlikinin yaxşı əsligi kəgərlikini, yergi düşüb manqallıqını görüb, könlü xili xatırcan boldi. Gunnisanın 80 yaşlıq anısı Mərəm Nisaxan Barat bir çət tuturub minnettarlıq göz yaşlarını sürtgünücə Şü Qofanın qolunu tutub durub rəhmət etdi. Şü Qofan Xua deyən Şincan Tok Tarqıtı işçəklik şirkətinin Axtun ayası Cəmal Dərək yezisi Bağla kəndidə duruşluq birinci şucisi. Xizmət ətirdinin başlıqı. O bu yarım yıldan buyan tasadüfi yarlanğan Gülnisanın asta-asta əsligi kəgərlikini öz gözü bilən görüb durdu. Yəni Gülnisanın anısının iki qıtım yaş tökkən halıdımı onun esidə. Bir qıtımlıqı ola yar yöləksiz qağanda tökülgən bolsa, yəni bir qıtımlıqı ola minnətdar boğanda tökülgən idi. Şüqofonun Mərəm Nisaxan ananın yaş tökününü tüncü qatım köygen vaxtı 2025-ci ili 11-ci ay idi. Şu günü Şüqofon ailelere girip ziyaret kılganda yaraqtın Mərəm Nisaxan'ın öyünün aldı da yalğız oldurup köz yaşlarını sürtüvatqalıqını görüp dərhal aldığı berip əkval sordu. Mumayı yığılap durup kızı Gülnisa'nın yayma yeyip kuruq yelyemi setuvatqanda üç çaklıq motosikletin yıkılıp düşüp yarlanğalıqı. Operasiya haqqı töləydiğən pulğa ciddi ehtiyaclıq bub qağalıqını etdi. Tuyuqsuz yüzbəgən bu kütülməgən nadistin yaşınıb qağan Mərəm Nisaxan ana qandaqlarını bilənmək qağan idi. Şüqofan təpsili əhval iqiləş arqılıq 40 yaşlıq Gülnisanın acırışıb gətkəndikin özü yalğız işki balısını elib, anısı bilən billə turmuş keçirvat qalıqını bildi. O, öyüdeki yetimo yerini urqtuqqanlarının vakalıdan başqurşuğu tapşırıp berip, özü daim üççaklıq motosiklet minip, ətraptiki naya şəhərləgi berip, yayma içip, yazda meyveçivə, qışta quruq meyveçivə setip, uşaq ticaret kitayınıp turmuşunu qam dedi. Onun arılap tutuduğan tutqaqlıq kesili babılıp, bəzi də kesili qozğulup qaladdi. Şu günü yayma içibatqanda onun kesili tuyuqsız qozğulup qalıp, üççaklıq motosikletin yıqılıp düşüb, qovurğısı, uqurak sönüki, yuqırı bilak sönüki qatarlıq köp yeri sunup getidu və ciddi operasiya qılıp, davalaşqı doğru keldidu. Davalanış suğurtısı da atçot qılınğandan keyinki davalanış xıraciti uşaq ticaret kitayınıp terikçilik qılıdğan bu ailəgi nisbətən yanıla eğir yük hesablanatdi. Çoğ ana, ənsırman, Әр қанчы чоң қиынчылықның мо хәл қылыш чарысы болады. Шүйгофан мұмайның кәпиятыны тұрақлаштырғанды кен, кент ахалы комитетіға қайтып келіп, көпчілікіні еғіп, мәсләтләшді. Джунго Хуа деген ғырухи чәклік шіркеті, әр қайсы ярдан беріш ноқтыларға, қиынчылығы балағы ярдан беріш, вақытлық құтқызуш түр мәбліғі тәсіз қылған еді. Біз бұ құтқызуш мәбліғіні ілтімас қылып, оныңға ярдан қылдық, деді о. Materiallarını təyərləb oğandakin, ıltımas qılış tərtibi arqılıq 5000 yuan qutquzuş məbləğini oğuşluq qolğı gəldirib, Gülnisanın doktorxanda yetib davalınışıqa məxsus işlətdi. Yardan pulunu tapşırıb ağandakin, operasiya haqqı məsəlisi əl bulub, bir aylı kişilərinin yəlkisidiki eğir yük axırı yenikledi. Mərəm Nisaxan ana xizmət ətirdidigilə və kənd qadırlarının qolunu tutup durub, ayacalanğan halda siləgə köp rəhmət, Sizlər bulmağan bolsanlar, qandaq qilishimni bilalmagan bo'ladi, dedi. Operasiyadan keyin Gulnisa uyga qaytib dam oldi. Shugofan va xizmat atirdidigilar guruch, un, yog' qatorliq turmush buyumlarini elib, uning uyiga berib yo'qlab, uningga xotirjam davolanishni aytdi. Va qiyinchilik bo'lsa, har vaqt xizmat atirdigiga berib, uni izlashni qayta-qayta topiladi. Şunundan keyin Şüqofan Gülnisa ailesinin turmuş əhvalığa ızcıl köngül bölüp geldi. Bayramlarda o ve xizmet ətirdinin əzaları ulanın öyüge berib hal sorab durdu. Ula kəgəndə Mərəm Nisaxan ana hər qıtım dastıxanğa meyveçi evlərini tizib, addi usul bilən özünün rəhmətini bildirətdi. 6 ayının 13-cü günü Şüqofan yeni bir qıtım bu ailini ziyaret kılganda Gülnisanın mağalıqı dək bop qalgan bolsumu, lekin bədənindeki Polat Mıxnın bir yıldan keyin elvi tildiğalıqı. Şu çağda yana doktorxanda yetib operasiya kılındiğalıqı. Onunğa yana məlum davalanış xıraciti ketidiğalıqını bildi. O davalanıvatqan məzgildə sırtqı çıxıb yayma etişqa amalsız qalgaşqa ailisi vaxtınca kirim mənbəsidin ayrılıp qalgan idi.
Шүкофаң ұлаға яны ярдан берішіне алдым пылалап, келер айда оныңға ішкінші қатымлық вақытлық ярдан берішіне ұлтымас қылмақшы болды. Мәрәні саған ана бұны алған деген көңілі іліп, ая жаланғалығыдан яны бір қатым яш төкті. О, қандақ рахмет етішіні біләнмей, Шүкофаның құлыға тоқтымай құрық мейбіләне тұтқызып қойатты. Ана бала ішкейлінің кәпиятты әсліге кәгендікен, Шүкофан ұла білән параңлашты. Саламәтлікіңіз үзілкесіл яқшы боп кәсі, қанда қылайдайсыз. Шүшуджи, мән өйді үшінші ұзын вақыт бекер яттым. Сақайғандың кен, яна яйме ейіп, мейвіс етіп, ішкі құлымғы тайынып, қатыр жәм тұрмыш кәчірмен, деді Гүлніса күліп тұрып.

Henry Hombre'yi yerine girgen.

Çehreden tatlı tebessüm balkıp durgan Gülgünçiler. Gülgünçiler programısı sizden balılık hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizge balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, dəl Gülgünçiler programısı da.

0: bu programını tırt soda çekişirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

0: Dada, pesin soğukluk çeyini azırak içeceğim.
1: Toğnatkıdın əmdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, əmdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizme, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
0: Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz?
1: Kendi AI bulut kompüterga open cloud seplengen. Buyruk pesinizle vazifini automatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir xatar, işençilik, köp üskünlerini yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz?
1: Kendi AI bulut kompüterga open cloud seplengen. Buyruk pesinizle vazifini automatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir xatar, işençilik, köp üskünlerini yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.
1: Tamak etkende, Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natriy azaytılıp, kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta, paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda, Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiludu.

Bugün köpçilikke muz üstüdeki uçar adam haqqıdki hikayeni sözləp berimiz. Bıraq bu uçar adam asmanda uçmastın, belki sılıq muz üstüdümü, şamaldı mı tez tiyilidu. Onun ismi dəl Wang Meng. Sözləp gelsek, Wang Meng'nin kiçik vaxtıdaki keçirmişleri, belki nurgun kiçik dostlarla uçuşup getişi mümkün. 1984 yılı, o Heilongjiangdaki Çitayxı deryası deb atıldığan qattıq soğuk çayda tuğulgan. Qış kelişi bilanla derya yüzü qılın muz tutup ketetti. Başqa qızlar rezingi atlaş, mehmandarçılık oyunu oynashni yaxşı görse, Wang Meng hemişe muz üstüde oğul ballardek bolışqa, oğul ballardek bolışığı yügretti. Yerip ketkende iki kolunu keynige kılıvılıp, bağçıda sayılı kılıvatkan bu ayğı oxşaş muz üstüde teylatti. Siz belkim, kolunu keynige kılıvalgandak kanda kılsı mu tız teylgılı buludu deyip soruşunuz mümkün. Demeyle koyay, Wang Meng rastılı mışında kılatti. 10 yaşı kırgan yılı terner tınarke çıtallap, onu orunda turup yırak sakilatti. Putu kısıkı Wang Meng demini işçigi yutup, kattı sahiradi. Pah, 2 metr. Aynı çağda boy egizlikke aran 1 metr 40 cm'ye yetmeydigan bu kızcak, oylamagan yerden huddi kiçik paqığı oxşaş, kişini hayran kaldırdigan arlık sakiradi. Terner hayran kılıp, şu yerdila tizmandigan bu kepsiz balını kubul kıldı. Lekin çempion buluş yolu azırak mı asan bulmadı. Putu bək kiçik bolğaçqa, Wang Meng putuğa dəl kilidigan kanki ayğı tapalmadı. Ayğı bək çoğun bolğaçqa, o xuddi dadısının xurum ayğını kiyip alğandak, muzda uyaq buyaqı ırğanşıp, hər günü nəçi 10 qitim yıqılıp getirdi. Bir qitim Wang Meng qattıq yıqılıp, tizi putulla kükürüp getdi. Dadısı iş çağırğan alda onu tartıp, ''Kızım, bulması biz teyilmayli'' dedi. Lekin Wang Meng iştindeki muz parçalarını kıyıştırıp, çişini çişlep durup, ''Dada, ensirmen, ben dünya çempionu buluşuk tuğulgan'' dedi. Yeñil genige tän bermeydigan bu gayretige taynıp, Wang Meng'nin muz teyiliş tekniksi kündün künge uçkandak ilgirledi. Bir neçe yıldın kiyin o halkaralık çoğu sahnege çıkanda muz teyiliş meydanındaki rıqabatçıları an tan kaldı. Çünkü Wang Meng'nin putun musapıda kolunu keynige kılıp teyilişten ibaret özgü has alaydı maharatı bar idi. Köpçilik nem üçünlükini bilemsile. Aslida Wang Meng musabıqı jarayanı da daim başkalar bilen süşüp yürüydiganlıkını baykıgan. O, eğer kolumunu keynige kılıp alsam, uşak hareketim bulmaydı. Dep oylagan. Şunun bilen, o çişini çişlep, özünü, kolunu keynige kılıp muz teyilişke mecburlagan. Bu hareket bektes bulup, tamponluğunu tepişke yerdem kıladigan bilek bulmağaçka, o huddi yıkılmaz korçakı oxşaş, uyak buyakı ırganlaydı. Mäşk kılışını neçe min qitim tekrarlaydı. Yıkılıp çüşüp, bütün bedini yarılnaddı. Lekin, muşundak mäşk kılıp tavlandı. Şunundan keyin müsabaqa galiti bir körünüşke aylandı. Amma adam kolunu kan içip, bütün küçü bilen pulanlatıp, qattıq asırsa, pekat Wang Meng'la kolunu keynige kılıp, huddi çüşten keyin bağcada sayılı kılgandak bahraman tiyilsimu, lekin rıqabatçısını netçi metr yıraqlağa taşlap koyatdı. Acayip bolğını bir qitim, o hatta 1500 metrlik tayarlıq müsabıqsıda ızcıl kolunu keynige

болдығыны ilim pan ugunayli ilim panga ahmiyat bereyli sayipsi. Bu sayipimizde biz nim uchun adam esnigende közge yaş geledo degen temada toxtalimiz. Qani birlikte oylanıp baqaylik.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyası programması, katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızını yakınlaştırırsın.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş Liniyası Programı'sı.
1: Katnaş Liniyası.
0: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik için avtomobilini astara qaydan, belgelik arlıq saklan, süratini aşırıb etmək bir xəter avtomobil haydab, tenicaman uyunuz qaytışınızı ümit qılmız. Hürmetlik radio anlıqçılar, Qatnaş Liniyası programımızın yaxdırıb anışanlarını qarşalımız. Mən programı riyasetçisi Hidayet Qılşemşidin. Qatnaş Liniyası programımızı için can radio televiziya stansan yeni taratqo əpsi Sılu Şıting'da Maskadam'da anıltıldı. Programımızın Sılu Şıting əpsi tümü anışanlarını qarşalımız.

0: Qashqadaryoga uchirgan jimi o'sha Qashqadaryoga do'stlarimiz o'sha uchirdan unumli foydalanib qolg'aysizlar. Undan boshqa Van Ton degan do'stimiz yo'l xavri yishoyana oldida odam ko'p, taksi ozgan. Doktorxonni oldimu ravonkan deydi. Bo'ldi, rahmat. Nur degan do'stimiz yo'l xavri beray. Davan janubi yo'llarda bahor yo'ldan Vanka taraf qarab manga yo'lnishda avtomobillar ko'p, to'silish bor deydi. Bo'ldi. Undan boshqa AA degan do'stimizdan ammo men back only bitmay bu radioni mashinaga chiqib olsam ba'zi bir dam o'ltiribmi qolaman uyga kirmay deydi. Mana mashinada do'stlarimizmi intayin ko'p. Radioga qiymay, radioni oxirini anglamasam bo'ladi. Bir dam turib turaychu tugay deb qoldi deb soatiga qaraydigan, radio qaraydigan uyga kirmay avtomobilda o'tirib radioni butunlay anglatib kirib qolgan do'stlarimiz intayin ko'p. Yana qaraydigan bo'lsak Abdulla Xotanniki ovozli uchur yetib keldi. Anglayli Abdulla Xotan qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchur bad ekan.
1: Yüke belo gazımıda normal gaz var. Her ücreti çıkmasın yok ha.
0: Buldu, rahmet. Yine uçurlarını yığılıp karsam. Ateş diyen dostumuzda. Ben hazır turup ben Kumbazır'da soğuduk kaç anlayamadım. Ben belki yaktırıp anlayayım ben deydi. Buldu, rahmet. Chekit ismli do'stimiz Yanludi Rida taraf qarab manga yo'lnishda avtomobillar normal deydi. Bo'ldi, rahmat.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip teyi akıl ekranı kesbini becerip turumuz sıptığınızı östürüm.
3: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Tiyanyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpüdanızını östürün.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi programisi. Programimizin iğiz boşqa sağlamlıqa könül bölgallarının yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri için Xoja Nubiyoldiki şahsat iğiz boşqa ambulatoriyası alay talep qılgan. Alaqış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasetle yuqır qorunlağa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silege.

Yeni uçurlarını yanılıp qarsam çeki tisimlik dostumuz əmiş Aksu'nun avarayı bir qarap əsiniz yağmur bağı mı kaya yox mı kaya deydu ən mən qaray toxtan ə Aksu'da hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiya gradus qıç kaya cümü yağmurunun gibi yox kaya hava bulutluq kaya temperatura mı xeyli jüqür kaya cümü

Baştan çıkmayatkan bolsa siz jüvit dep kaytadan bir çüyasınız yani çıkıdı ucumu. Bugün seyşembe şundaq qoy. Bu çaqçı 10 şılıp bulut dey.

0: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şip da.
1: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanala 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

0: Dostlar, anlavatqınınlar Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyası programisi. Programımızın İğiz Boşluğu Sağlamlığı Köngül Bölgalarının yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şenhua Canup Yoldaki Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası alay talap kılgın. Alaqılış telefonu numarı 0991-322-9898. Şu münasiyat bile yukur qorunga rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silage. Dostlarımızdan kega uçurlar qarsam, tor taksi rozjana yo'qovlu qo'sh yo'lnishdan avtomobillar azroq ko'p deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa sahar bulbuli, eng yangi yo'l uchuri 3-chi ko'rik 2-chi doktorxonadan keyin qo'sh liniya ravon deydi. Yana 2-chi doktorxonaning oldi qo'sh liniyada avtomobillar sal ko'p, sur'at osta deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Daimjan degan dostimiz sizning uchuringizni topshirib oldik. Nur degan dostimizningki ovozli uchur yetib kelibdi, anglaylik. Nur qaysi yo'l bilaklarda yo'l uchuri bor ekan?
1: Olibiyat yo'llarimni qo'shganlikda mashina kelib to'xtasa ekan.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana bir uchuringiz.
1: Bog'dorlar to'lchan qizil chiroqdan Dabaza qizil chiroqqa ravonken, Dabaza qizil chiroqdan to'lchan qarab manga yo'lishasizlar.
0: Bo'ldi. Sayfa.
2: Sevirodan qo'tayrarni qarab manga to'g'dirlar bekib kelmas o'sha shaharkan. Bunun sebebi on tarafta sanığında üçüncü yolda bir avtomobiller bir vermek üzerinde.
0: Buldu. Dostlar, yolda dikkat kılaylı. Dilsiri rahçilik etken dostumuz, mən radio anlavat kılı 18 yıl buldu. Xil konurab kaldım deydu. Buldu, rahmet. Tənha yürek degen dostumuz, Qashqar Səmi yolları. Səmi yolları ravan. Qashqarın avarayıq bir qarab. Etizliqdi texi buğday baydi, yamğur yaxsı bulmaydı, qarap baxsanız bulamu, dəbdi, buldu qarap aqa, Qashqada azraq yamğur yığıb, kin hava bulutlundu, temperatura 20-33 Celsiya gradus qıçıqan cümü. Yəni, uçurlağa qarsam, Abdikiram akımız, qarmay şarkı koçuları, dostluq yolları, qarmay qarbi koçularda, avtomobillay köprək deydi, buldu, rəhmət. Yeni uçurlarını yenilab dostlarımızın kəgə uçur qarsam, yol uçuri 10-cı otturunun aldığı sayı baqı manğan liniyada avtomobillar səl köp qarşı tərəb ravan deydu səhər bulbulu qarşı buldu, rəhmət. Onun başqa Abdullah Xotənin ki avazlıq uçuri anlaylı Abdullah Xotən qaysı yol biləkdən yol uçuri bədikin.
3: Ürümki dikətdə kralar yox, 6-cın 52 minut etsə.
0: Buldu, rəhmət.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar oldu bizi hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Okyanus şirketi alahaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkin tilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin derek vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
3: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağı görüşlerini tızıp koymuşlar
5: bu. Bu digen mihmanlarım aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
3: Haa tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağı görüşlerinde itibat kınanlarının deliliken de bu.
5: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakamsız.
3: Başlamdak.
6: Başlayalı.
7: Yollarımızda bize...

0: nereden bilirsiniz?
1: 1874 yollarımız rava.
2: Yollarımızda, biz hemra programımız. Biz hemra programımız.
3: Yollarımızda biz hemra programımız başlandı. Vay başlandı. Vay manikelanla yollarımızda biz emra programımız başlandı.

0: Qatnaş savatları
1: mana mushiyada.
0: To'g'ri. Yo'l yurish safaringizda biz sizga hamra,
1: siz
0: bizga hamra.
1: Men riyosat do'stlarim, Avlud Ibrohim.
0: Chavak chalayli chavak.
1: Rahmat, rahmat. Chavaklaringizga, aqchqon qog'oqlaringizga.
0: Yenichu.
1: Yog'on chashtiringizga.
0: Nip yozliq mi?
1: Yozliq chashtiringizga. Köpten köp rahmet.
0: Hemimiz kanalımızı gidekle boptuğu.
1: Özemge khas.
0: Bir kıla.
1: Anlıkçılarımın mukabat boyun gelişine arzu kılın dek. Ben bu şundak anlıkçılarının şundak nesle gelişine bak arzu kılın ben.
0: Kadirlik anlıkçılar ondak olsa programımızın başını ahir yaktırıp anlap kızgınlık bilen katnaş kaysla. Ben bu olsam riyasetçi dostumla Zühre Kerem.
1: Zühre
0: Rahmet anlıkçılar, imancılar, avar bulduğun silemiş, ettirilerini iyi çıkıp, kim keçeklerinin pahuu, çıraylıklarının su perisi, mankaran diyaraklarını iyi çıkıp, iyi çıkıp mına, karab oturdu.
1: Ha, toplaylarını.
0: Şu somkıla, nimelerini deydi kandu.
1: Akıranla avu.
0: Gırın buyumlarını.
1: Akıranla, akıranla. İlvi somkalarını.
0: Şu mına. Meyle, ettir bozum meyle. Buldu rahmet cümle, avar okçular.
1: Rahmet, anlıkçılarımızdaki anlap eginin özü en çok mukabat. Biz kutu bayan kutak mukabatlarla erişkendek tuyguldu bulalımız. Hem de doyunumuz kırıp anlıkçılarımızdan beğen jüreklerimi bizden közümüz gidigen bayan kutak mukabatladı mı? İsil körümde, şundak mı?
0: Şundak, onda bolsa anlıkçılar silahının kim anımı şundak uçurlarınla biz üçün mukabat dedik. Uçurlarını bir programımızda katnışıp, özellikle radyo onlaydıganlıklarını, 107.4'ni koşu ağırlıklarını bir bildirip durunla.
1: Şunda bizimki Veyşin salonumuz XG1074FM.
0: Hazır doyunda bir vası közü vardımız. Bosa doyunda kırınla, manama işki riyasetçinde doyunda körüvelinla.
1: Doğra, doğra.
0: Doyun numarımız Şincan 1074.
1: Yedi közek yeni şu demeyi bosa.
0: Onda emir, tünügün çırayımız bugün yok. Bugün tekim çıraylı hoket, şuay boket demekçi. Şunda ko. Bugün tekim şuay boketiniz.
1: Mana tazı kemmeydi kendim.
0: Şuay.
1: Güzel, çıraylı.
0: Şuan sizi şuayda koydum.
1: Taş koncak tek olmaz. Ondan sonra anlıkçılar mı? Nek meydanını kösenler mi? Özgüçü təsiratlar qeyi bol olaylar. Ondan sonra anlıkçıların uçuruları qalsaq. Badam taksi riyasetçi ok edilir. Qayda avalın dedi. Qayda avalımızın yakışlıqı ne? Badam taksi. Bizim doyunumuzu çiysenle bilirsin o badam taksi.
0: Şuanımız çiymem la.
1: Sonra şiketemdi. Yakıştırı vardımız. Ondan.
0: Bana. Ama çiğgenle gekildi bana ma subatay edigen anlıkçımız mı? Sibitay edigen anlıkçımız mı? Deydu. Silahın radyo ronlarını körüşçün, mağucubu ronlarını körüşçün. Anlaşçın ben ma baldırı öyü kayttım da. Demek kaçtınız da ha siz Sibitay?
1: Yakşı Sibitay.
0: Evet kaçtınız mı?
1: Sibitay anlıkan Sibitay da. Mekil etmişsin. Sibitay kendi.
0: Şimdi biz mekil tıkıyla.
1: Ucun Sibitay Sibitay.
0: Muşu tay mı ki muşu sübi bi tay mı ki de dong dong diye anlıyoruz müştatiz kayıt geldin la madde pe yok maymuz uyardı bu çüğüdi
1: çüştü
0: çüştü ki kepler bu
1: çüştü ki bu karnıvas yolda tosa sandım bu tarafta şimdi ama
0: yıkıla
1: Bekir'de diyen siz katı kanal bildi Zekre'de ne çıkın buldu göçünü Bekir'den ez kavaplarını yığırlığınız eşik etmesin diye bana kanal bilip daha.
0: Aşta bu musun deyip ben naik ihtiyat bilen pemleb yavattım ben. Lekin şunda jigim geldi. Toyma jigim geldi ama şunu uyludum de.
1: Başkalarının jigine karab tutma özana birinle yakşayanın tavsiye kılı atman diyen. Kanalı
0: ad birinle ad yeni görüşümüz ya.
1: Programmanlarını ekranı görüp otadım. Daydı bir anlık hocamız ismini bilmedi. Kendisi Bilmegenlik sebebinin ismini atayamayım eski doğru için anlayacağım mı?
0: Buldu.
1: Aslında ben sılır şetiğinde işliyoruz. Ben işliyoruz sılır şetiğinde anlayacağım. Mışındak yögep, yögep, yögep anlayacağımızdaydı.
0: He, oy, o da anlayacaktı. Nur yakılın.
2: Ölümüne tepkileri seçine, yaşım sına yılgar biri, galibiyet yollarmış şimdiden taşı edin. Adı sol karıya karab mangayı yiyormuş tutsa kirtse. Parçalep maşıka ki.
1: Maykul rahmet. Rayhangül kızın karşılığımız Rayhangül.
0: Şimal aylanma şarıktan garip ki bize abdumobullar köp. Tamak bir kalık tamak yaydı gayek minim evanmaydı. Üç düşünde çakadı oku yenimiz kep oturunla diyen o yüzü bir kalık tamak ne yeysiz deyin kepşireli. Aşıncık kepnin uxumudunuz da ha?
1: Şu balık kanda çombogan balıdak. Ya hakını kören misin? Silahın idaranın aldığını tozcan kızılçırak içi tozlaş iğir karalıp otadık dedi öğretmenim. Buldu rahmet.
0: 23-cü oturunun aldı qoş liniyidir avan deydi o səri bulbul ya.
1: Şəmşidin mən ızcıl ba deydi qızğan qarşalımız mana.
0: Yaxşı.
1: Çünkiyən siz kimi köptün köp rəhmət yaxdırıb anlatıbsız, denzəllərini birisiz.
0: David deylə bunu demisək olmaydı.
1: Rəhmət.
0: Mergen yaqlığa.
3: Qaldırma yetmişik yol. Xər bir itəyə məqalbət olur maşakın bizə güt qaldırma. Ne vaxtınız o yaydığa yerlərgə qunduzay olur.
1: Oldu ya rəhmət. Siz uşqışqa arlaşma füçörünü beriniz.
0: Siz av kəptəliriniz bilən buluğa siz av başqılam çıqqandı o şu başqılam obdan qarana.
1: O qunduzay mı bəri bir ondan maylıq göçlərgə qüvvətlik nəsləgə bəkmə qarab kətmək.
0: Yedğa nəsləgə fəqət göz qırını sanmaydı.
1: Şuna aşımı da o oruq turvatqa yeri şu. Semətib nemiş qınmaq istiniz. Siz kəptirinizi semətiniz.
0: Düşündüyüm.
1: Rafael deydi, bir tərəfdən anla, bir tərəfdən cübonu körüb atımız deydi bək yaxşıbdı. Qəni körüb atqan anı olsa, bir denzəllərini verib, yürəklərini verib, işçi kirib körüb, bir qollab qolatlab qoyunla balam da.
0: Buldu, ay sübiyyətə yəni gəqildi, qulcı şəhər, Liuşincə tərəflə, Cansu yollarda tosluş ba da püçür yollabdı mənə.
1: Bu Sübitay degen ismdi la mazmı şu qulcudu kim mi qulculuq balı mı ki indi qoydum dedim Sübitay. O bax saqam Sübitay. Bak yaxşı qılıb atsın Sübitay.
0: Toy de ufkam deməmisiz.
1: Ucu saqam qara.
0: Toy de saqam deyib.
1: Toy de saqam. Ay de saqam. Tamamlı quşur verin cümə.
0: Yana maka indi gən qulcumuz apam bilan billə sizlərin cuborunlarını görmədimiz deyibdi ha.
1: Yaxşı. Qadrus degen qandaş Qadrusun da.
0: Ismi ki.
4: Yaşım kiler ya da kilerim şu yapama hayırlık olsun. Tekmedi yol hayrı ama o kerem bak o kurtandım. Ya vak temasından sercip gene aldırmayın Allah.
1: Bu da Kadrus'un da diseci var Rahman.
0: Kadrus diyen balken de var.
1: Kadrus.
0: Vatucu şopur Ahmet Can deydi hoş geldin la. Kavap ne yap koydun cuma. Lekin kavap yige resmi yige ne ki ma bir sopindi görsün.
1: Şöyle ki beyirip görüp biz anla yiysen la bolu da yap koydun la. Dep koydun la.
0: Bizim yigünümüzün tulu dep onun dünkün bizim bir kısma kılıp ağırtı koymay bu öz anla berip yiyen la teklif bulduk şunca la.
1: Sizler yige vakti biz bırak etim dedik ma.
0: Değil mi duk?
1: Mesela Vatucu şopur Ahmet Can. Vatocu ne edip koysanız biz koyduğunuz. Ne edip koyduğunuz cuma Vatocu diken ne ya? Ya Vatocu siz aydısınız oldu ki dedik mi?
0: Yok ya onda demedik biz.
1: Bıldım da işçiniz bilseniz bunu da ona bilmegeller ki köymegeller ki deseniz karan. Keşke yek turup kaskında kılsız Zühre'ye. Şunu değil
0: mi?
1: Keçecek.
0: Yek bile okuyam ben emdi. Kuzem cümüp emdi uyku kas bir yek bile yeni uykunup.
1: Үйдікілер тіғым ұқсаймын, енді тоқтымыға ек-ек деп бұрнын түтіліп әнің кейінді ақыры.
0: Түн аламай, түн аламай. Баш, чадағы чықмысын әні оң дейін кейін, аятлықтың.
1: Үшін ола, зөкірі ек олап, программылады ма. Өрмәді қырадиян ұқсыла, ек, ек болтырап.
0: Яна, вейлі, вейлі, я.
5: Şarkı Aydın yolu yapışıyorum işte Ravan. Katlaş köp deket bozmuş yok ha.
1: Buldu Rahma, sağır bulbulu. Doyun kırgenti beni karşılamadan yamallah çıktın dedi. Bop da özünüzle özünüz. Yamallaydıgan ayalsızdan mücazınız biz emez. Bütün anı hususla bilip kettiniz mi? Bu şimdi mücazınızı özgertmişsiniz. Bütün dostlarınız ayrıldı falsızsınız.
0: Doğru. Abdikerim.
6: Yol devre, her baylanma. Sizden yamanla yönüş olur alan.
0: Makul.
1: Davutcan, haman da buldu buldu Rahmet.
0: Buldu yana ma. Çüntiyen dedik ha? Dedik o.
1: Değil, yani bırak ettim devesek de
0: şimdi koşup gidiyorduk. Çünkü köyüdük, yüreklerini bagaj körüvat, siz uçtuk, varlığın diyen siz o çünkiyen ha?
1: Şu. Suduyu cikindeydi sürat ve hissiyat. Mevlüt gazı kırada yakışımı hıbı yolu, beycan yolu terep yolları avan dedi. Cuma rahmet.
0: Makul.
1: Əslim ama.
0: O cuma balim deydi qandu.
1: Canşo, canşoranızı çıraylı kılın. Çıraylı kıpsız əslim cuma.
0: Ay bir yəgi kulunuz tege pelikimda neyim kikit qamısın cuma. Uyulik it qamısın bir çıraylı yasıq ayala.
1: Ayalların ışığa bək arılış kətmə. Ərlədə kiş kılığa, ərlə kılığa canşo bağı. Canşo da kılığa buldu.
0: Çoğ işlan kılığa siz küçük işlağı başqa tutmayın.
1: Emi kılsız o işlanı.
0: Qaşqadın yolu xavir berib duvan yöcü. Kerem bak doktor kanalı da. Muş uçurma. Nim bo'ldi Kerem bak doktorxonaning qayeri oqimi oldimi keyinimi yenimi
1: Alım cem ana pinglin pinglincilik kızıydı o adam. Sonra oxşar. Bir adam kavab göçigen bir nəz yemigen bu ömranladı kömigen mi? Ya anlıqçılar riyasetçiler his nim buldu? Sizler mi yanla? Pinglin qıptı.
0: Qonda dedim dedim. Moşta dediniz kirib körün ha mama. Xo baş barmağını çıxardım mən sizə.
1: Yəni vatı düşüb bir əmacca ma pinglin yeni bir pinglin yezin ha. Yeni Xoçazan'ın aldı da yollar avandaydı, örümcü Gautizan'ın aldı da.
0: Aykım o daydı, şimdi o Qashqada Osman'a nazar salsam, ad üç taraf bulutuk durdu, yağmur yağamdı gandı. Qashqada durup, ad üçünün ki avarayı, Osman'ın dikkat kıp buldunuz da ha?
1: Zirak'ını gördüm Allah'a kendi bula ha.
0: Kalınız mı tuyup da ad üçte azraq yağmuru var ki.
1: Şunda mı ki? Ondan sonra bu şu fırsattan bayılıp örümcü şehrinin ki kelgesi üç günlük avarayı malumatına bırak kulak sağan bozak. Bugün keçin ertesi gündüz geçe örümcüde hava bulutluk, temperatura 24-33 celsiya gradus geçe.
0: Ertesi keçin uygulik gündüz geçe hava bulutluk, temperatura 22-31 celsiya gradus geçe.
1: Yenili havarayına ait yakışı ya. 18. sayına, 6. 18. gündün 19. günü geçe hava bulutluk bulup, keyni içiladı temperatura 22-33 celsiya gradus geçe. Sıkıntı kılısını aldığınız sıkı dikkat kaysla. Yani birisi optimobil cıksanla tamamen buludu. Optimobil onu acayip tez kuruydu. Bek huzurunlu çı. Maşinanla pakırap kalsa ki onunla içilip kalırdı o.
0: Doğru.
1: Ama üç gün içinde optimobil cıksan maskeliğine avarayken. Cuma onu kısasla.
0: Yani karısa hazır teopi doyunda mavo hotenşer garibi yolu iravan da püçür yollabdu.
1: İkbal edemez, hoş geldinler, Tay Ayla. Sizlerini bek yakışık görürüz, değil mi? Deydi, rahmet, biz mağını hoş dostlarını. Çin yürükümüzü yakışık görürüz. Mumu dedem sizle.
0: Mavu, Rubi diye onu kutçumuz. Hayvanat ve dünya, hayvanatla ve dünyadaki avaz artıştır sizle şu mu de?
1: Yok. Biz emez.
0: Biz emez.
1: Biz mi yakıştırıp görürüz? Hayvanatla dünyasını yakıştırıp görürüz. Biz emez.

0: Dada, pəsən soğuk çayını azıraq içəycü.
1: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğızıb şikinə.
0: Dada, dada, əmdə içsən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıb içsimi, yenili soğukluq çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pəsil soğukluq çayı.
0: Dada, pəsən soğukluq çayını azıraq içəycü.
1: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğızıb şikinə.
0: Dada, dada, əmdə içsən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıb içsimi, yenili soğukluq çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pəsil soğukluq çayı.
2: Köşmə xəbərləşinin kən bəlvaqlıq toru yaxşı. Öyünüzgə 1000 MB-lıq kən bəlvaqlıq toru ulap berdi. Öyünüzdən hər qandaq yerdə siqnal toluq. Köp üskünni tən ulusunuzmu tor siqnali üzülüb qalmaydı. Simni görünməydiğən qılıb tartıb berdi. Orunutuş, remot qıldırışdan qəm qılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı sifət, çoğ tor, çoğ etibar. Təfsilatını 10086-a telefon qılıb sürüşdürün.
3: Anlavatınınla yollarınızda biz hamra programımızı.
4: Şunda kaderli kanlıçılar yollarınız biz hamra programımızda anlaştırıvatımız. Sonda olsa beyvasla anlaşıyımızga bir avazını kırgızaydı mı?
5: Aşta kılaylı ya.
4: Kadere kavalınız yakışı mı?
5: Yakışı mısınız?
6: Kaderli dostlar, Belka, Sözler'de
4: yakışı mısınız? Yakışı, yakışı, yakışı. Obdan tutunla mı atır hepte?
6: Yakışı, yakışı, obdan tutun. Biz hazırımına komandalık merkezinde uçturbersek, hazırını uçturuz, bırak kurt sarılarsınız. Əhvallarını bir yetkizik deyildi, doqazır, bizden Pinktay qumu körüb baxsanlar bir videonu əvət etsin. Müşü Guanghui körüfünün üstüdə bir taksi buzluq qapdı. Bu, qaysı orunu da ürkildi digəndə Guanghui körüfdən kiler, Veymo da asadan müşü əgildi qayya, şərqtək qələn yol tərəfkə.
4: Əgildi
6: qayya. Şüyədə bir taksi sol liniyədə İsabda Veymo da asa Dabazadan udılıq doğrultuldu, körük ne olsun diye. Əgildi qayyada bir taksi buzluq qıptı, aldı kapatını içip qoyup durubdu. Şusayabdın mağı Guanghui körükünün körükünün üstüdeki masalılar köpü işgi başladı, ücret, sürat asılaşgı başladı. Əndi Guanghui körükünün şu 181% masina gözünge çüşe gizli çüşe odu da. Likim şu Guanghui körükünün bu taksinin sahibiden azar, ücret zıgılır. Bu şu Çiğcan yön trepke bağda yazıldı. Hazır hem de Guanghui çoğu çıkıp atkan masalla 10 trepteki liniyanı boylap masalla tezirak masalla.
4: Guanghui çoğu çıkıp atkan şoparla 10 kıl trepte boylap ha.
6: Hazır mı şu masalının sürüyeti hazır astıla başı bir taksinin tesirde. Çiğcan yön çıkışı kızı yol insanı aldı ki Guanghui körük çıkıdı kayı kız. En ikeninden bu şu Kuman Ting'in aldığa geldi. Körüknün üstü masallarına ait gör.
5: Hel tesiri boptuğun da olsa
6: ha? Aşı bir taksiyle sebebinden hele tosluş bulurdu da hazır.
5: Yandaş yoldaki gepke hazır mı köyduk ha?
4: Müşünde akvalası kanda kılış gereken bu hazır taksi şoförü kapatını içip koyup turup da.
6: Hazır belki taksi şoförü alakalaştı mı anda alakalaştı mı okumuduk. Biz mi yerden hazır mı? Tıkı Yürünşen Komandarlık Merkezi'ye mağışçının yetkisi vettik. Baya tensel ayının olma bu kameralıklık görüp de. Hazır mı? Kuyusulu dike sakçılarını evetmek için.
4: Boldu boldu. Onda asa.
6: Onguçu boğarlıkta hem de şoförünün hazır bir kımmıgan yeri.
4: Doğru.
6: Agahlandırış taksını koymayla mı alaya turu atbanına letba.
4: Maşını biz mi istildik hazır agahlandırış taksi olmağın iken Nurgun maşının abdumabıyla yıkın kaygı vaktır baykap onun kendin ötüp gitip aradı çö.
5: Doğru. Eğil mi yok?
6: Hazır zırgıra kop koygan bolsa mesela. Baldırak liniyanı almıştırıp bana attı de.
4: Şunda akışında. Bu da maşının kalaydı bir dikkat kullanalım. Abdumabılarımız buzluk kalmayı digil olmaydı. Buzluğa vaktıra çok ama bekaterlik aldığını iliş tedbirlerini yakış işleydi cuma.
5: Buldu rahmet ha. Sayfamı nakşı yol diken tokmana hazırmış uçurunu evet tuttu ha. Buldu.
4: Buldu. Rahmet. Muştan kuşaç uçurla bas adlıca vakti yetkizim aile.
6: Buldu buldu.
4: Rahmet. Makul
5: buldu.
4: Buldu makul. Hayır hoş. Daha dostlarımız ki şu böyle kega vakti de dikkat kılıp baldır lini almıştır bir insanların tavsiye kılımız.
5: Buldu ayka yayı hazır mı davan şiyu terapdike bu şiyunun aldıdaki yolla tosak da uçur berip de.
4: Bu bal nemi şiyun aldı cügen bu gançan vardığın bal etti.
5: Bu vakti bu yer jümeydi da. Nemiş ki jürüdü de biz de kesek.
4: Burasının üyüge berip davalı etip keşten eken balısına kılmağım da uyadı. Ayda tasavvurlarını kıp koyayım izlemiz.
5: Abdullah.
6: Bebe kırıma kalıp ne bek yetkettin. Bek yigim bir kıldır vatsan zivalike.
4: Berip yetkilin. Yetkilin, yetkilin.
5: Kız şunca teklif bulduk. Bügen mu, tünügün mu? Nemiş ki şu akla yığınla kegedem. Dikkat bağmayızla birinle. Ayet birinle. Ayet birinle diduk. Lekin ayet bağma. Yani yigimde kıldır vatsan zikin. Bekidiniz desenle anadikin.
4: Yığınlarını keltiruşunun sebebi silahını teklif kıyığını.
5: Şu.
4: Sonra bir adı Zökre'ye arız kılması diyen. Bir bir yap kesiniz. Bolu da Abdullah Kutu. Vay bizim işhanık kege vakti Zökre acep yediniz yığımızı keltiruşu değil mi dur?
5: Değil mi dur?
4: Acep yakışı orun ki. Bizim basak bulam dike de mandak dedik deyim ben.
5: Şu.
4: Bu da bir adı yığınızı keltiruşu ettiniz diken bulam mı? Zökre hem de bir üydükler gibi koyan bir apaçın sıkı beğenmeydin ha Abdullah Kutu.
5: Hem ip mi koymadık hem de aşağı edildi ki ilham gep hem de. Anlıkçılar dedik bu mesela ki ilan lazlaya bir mukapatla bağ mışarı ki Hocayla'nın ki Lobel'lerinin köğün soğusu bağ dep duysak özü bağmaydık. Gel türüp ettiniz yigimizin dep.
4: Buldum ha. Ha bu sualdan sıkmış için cevap versek bula.
5: Bula hem de yitte.
4: Tonghoy nimkesh avtomobil bazar matrapta yollar avan kaçır mı bekrana mı geçer ya?
5: Ma bu kudiye diye anlıyoruz o cun toşkuz etmişiz o doyunumuz ne ki pine?
4: Nedeydi?
5: Çünkü adılcan bağaya no orunu kayada da aşu ilki nim sendon bino üstü bağı ilki ma bir yüz oyatınca otur mektep aşın ki karşı tarafı gel karşısanla buldu ha hoten.
4: Al-Mabdun.
5: Ha, Al-Mabdun kavapxanası.
4: A, Örümçü Derya başqarımızda ötəmdə etməmdə?
5: Yox, ötməydi.
4: Ötmək onun bir yağda.
5: Ha, ha.
4: Demək, hazır biz, nəmək, mən 90-dan qoydun, azıraq ötkəndikən, burun bilik, Maralış kavapxanası var, bir qora vatdi.
5: Ha.
4: Onun da azıraq ötəmizsin, ama.
5: Hı, ötəmiz, ha. Ötüb üstəgə çıxıb, aşa bir məktəb adıq, bir yüz oyatınca otura, aşının nə qarışdırıb
4: şu? Qarışdırıb bir də, ha, yolunki sol qol tərəbi də, şu vaxtın, mən sən domaydın vaqaqda sol qol tərəbi də.
5: Ha, doğru.
4: Tep balısla bana.
5: Bir dem de barısla. Aşı bir an akudi aşağıya.
4: Hatta kıyalsanız elm yaptın da bir zıklık mı? Ama. Hoş.
5: Oy, ayko ya yeni mi deydi gandu.
4: Depi kıvatı da bu balıma.
5: Şıkıl bektiriş git vatsız. Makaldın ütüpsüz de hem diye.
4: Seyfa. Hayran kalmanla. Şundak bazı bir adamla ba. Küçük babakla neyfan emsi mi da karaydık ha. Şallıkını üstüdük ha. Zekre'ye de doğru düşünün.
5: Makun makun dayı bozu doğru düşünün.
4: Doğru düşündük Abdullah Kutu.
5: Gülnoğuz Çöre.
6: Biz yakıldık yolu süre. Konkuy Körüsü'nün askı şarık yolunu işte müdürlüğümüz bulduk. Beş
4: bulduk kettiğe diye kırmanla. Konkuy Körük. Şenkoca Nobili sen donbaydın. Beşinci körü kırıp mangayın üstüm maşallah köp deydi bana. İlham degen dostumuz. Rahmat.
5: Mavo 2618 aylık Aykı'dan sorabdu. İsamka. Aykı çiş doktori toyluk süretke çişinili çıkırıp kuludu çiş basısından çiş çötküsünü tutup çüşken mi du? Kanda çüşken du resimge.
4: Taza bağlaşmadan gebni kıptı de bu bala.
5: Raz.
4: Toyluk süret oğandaki yeni de çokun bir ayal kişi kızvalı buludu.
5: Айко, ошоны укмай жүрдүңүздөн а, сиз мусуалдан суал деп изамкамды суурдуңуздан.
4: Эй, мага чоңоп келе дегендеги кеп жооп беримиз де
5: бул. Ашы.

0: Bugün tüştü Zühre bek yakışken. Bugün tüştü bağan Zühre de. On şap oku ya. Bugün tüştü Zühre'den bağa ye bek yakışken tamakları. Dadamlarını, ballarımını ile bağantı maşın toktuş bek kolaylıkken aşk koronan işi
1: doğru. Resmi tamakları pek okşuydu. İlgi toğırak suyudu kığa lağımını var o.
0: İyi buldu kılın ha.
1: Aşı nesini çok miyala ha. Ben o yemedim. Sen bir ketmeydim.
0: Yok o orkultu da o toğırak suyudu.
1: İşte dedi ya Allah bana mı ya orkultu dedi genti. Petin anmadım iyi işe.
0: Ama o toğırak suyudu. Seyir kırak çıkıdı.
1: Seyir kaç kaçıydı. İşte kemik peyizge. Seyir kaç kokşuşge.
0: Kızızık sayını salsa.
1: Seyir kaç lağımın da be. Siz yapasın zotike düştü.
0: Sayvak sotun aldı tosluk etti deydi. Toru taksi 5333.
1: Ayka yayı.
2: Mevlüt Nami sözüne de kaydarak yaksına.
1: Çizli.
0: Abla kaçan turdi kızınızla ve işinde para anlaşmam siz. Benim Xeylon canlı kızım Adile 174 yollarımız bu zaman anlığa vatamdıkan da. Da kızınız kuşur yolda basınız buludu. Uf bu ya yaca bir yerip kaldım kuşurum çıkmadan ikin. Çını kışı basılığa hoş yakma adı demem.
1: Uçurunuz çıkmış, uyuş mu tetim aydı daha sizge. Bu uçurunuz çıktı.
0: Kızınız, ya pul atmay, kıyımından ki kırkızı tuttum ya siz ne?
1: Aşta bir yeri bağ, şun sonra mı atı da?
0: Hey, Xeylonca kadık adil ama dadınızı anlattı mısınız, anlamadınız mı, ügünüz kılıp atı mısınız? Böyle cevabını belirttin ama dadınız belki yeri kitti de çını kış bese.
1: Başım kocak mavi tutup da hazırsız cevap vermişsiniz, otağı da basmayı aç çını kış ne?
0: Sizki yakınısını kokağı tutup da ağzına hiç boğuş pul soramı girem çoğun. Bu oldu mu abla? Abla kat. Eğer adıkınız çıkamış çınık işini bilsin hanımdır.
1: Abdümraylık Cumhuriyet Doktor Hansan aldığı halık bakışı tarafı karab mağanda maşın selci karşı taraf normal deydi o sığır bulbul ya.
0: Yok mu sıkkan da menüş hoşu kılatkan da işsiz
1: ya. Mangım teske batı da hazır.
0: Kendin canı beli suculuğu mağanda tosulup tuduk deydi işkital kızıl yoparmak.
1: Yani sayıda işim aldın Cenab Kamanganda Şihun yolu tosla gidip de 0312 numaralı uçuyor.
0: Örümcü bu güzel de yeterlik maşını bağ dedi. Abdülmobil taksiciyle bak ya. Örümcü bu güzel de yeterlik taksi maşınla bağ. Bu o güzel gelen poyuzla adam yok. Adam toşu atamdı ya ki kırık kilo atamdı adam yok dedi. Kekala kekala. Cuma.
1: Sayvak sotunu aldı tosla gidip de anlıkçıla. Şu yolda mağmak çoğalda. Qalibiyet yolda maşin qa janobi yolu qarab manqa yo'lnishda maşin bek ko'p to'silish ba deb nur uchirib aytganki.
0: Rahmat. Qonun
2: ma to'g'anjaninki sarib sharq yo'lnishida kimdan oltin ko'rkiniki oldida nechta maşin turibdi yo'lma ketida bir yo'l to'liq ekanlar.
0: Nimishki?
2: Yo bir uyni biroz qo'yib turib yetkizib chiqdimmi? Yo'l bek bo'lib ketibdi, avtobusni ketirib olmadi. Yol bir yol olarak kısıt mı yaptınız?
0: Maşı yolunu ilgili başkalarınınki yoluğa dekli kınmay. Abdülmobil toktat mı sana neyim bula? Dostlarının kim o şiş kalaydı bir dikkat kılışını tavsiye kılımız.
1: Hazır masa yolu içim algı manganda otturu körükninki astıdan başlap tosulup gitip duğa sayfanın bəgən uçuri.
0: Buldu, rahmat.
1: Səvi sınlımız davamlıq cüviyen tərəbdike, şu cüviyen tərəbdə maşın səl cıqraq da uçur bəgənke.
0: Buldu, rahmat.
1: Hamsa ablakanayın uçurunu ala bakaylı.
2: Engin canabı şahsın qatırıp yaman tosaldı, tosuluğundan qayıp.
0: Buldu, rahmat. Uçurlanın yanlayla hazır 19'da 37 min tetip de.
1: Yani Gülin uçuri.
0: Buldu. Sayfanın baykışını belki meşkin baykayamağın balışı mümkün.
1: Kanda baykaptı bu bala.
0: Baykaptı. Neyimi digen baykaştı yaman ne bala size? Siz mi astronom bu kesiniz bulmamda mı da bura? Geolog. Bugün şunu baykap kaldım. 6. ay, 5. ayda sığırak oldu ki bunu başkaları da koymalıdır. Ma baykaş ama.
1: Çok baykaş. Siz neymiş ama şumuş baykaşınızı içinizi bilmeyi ya. Şu bizim şey David kaldıgan siz. Yeni bir baykaşını bilemsiz.
0: Mesela?
1: Malu siz de peyken biz işkimiz baykağın o 6 ay nerede?
0: 6 ay?
1: He.
0: 6 ay bugün 7. ay ile 8. ayın aralığı da.
1: 5 bilen.
0: Ya 5 ile mi ya?
1: 5 bile ya.
0: 5 ile 7'nin aralığı
1: da. Aralığı da he. Bunun biz baykı kıl kıl boğa.

0: 104.7 FM.
1: Doyunumuzga kirip, doyundumu juboolarımızı kökeşti enzan finşan kılışını unutup kalmalı. Doyun numarımız Şinjan 1074 ma zöhre. Bu arlayın diyen dostlarımızın işbazısı pavukula diye akşıcı mu?
0: İşkisi bağışı mı?
1: İşkisi lan bağ mı ya ki? Başkala mı bağ mı bağla bir işbazı buldurup yakınla? Ben bağ da.
0: Ondan sonra doyunumuzdan da silah kaldı yüreklerini diye yaşıcı mı? Anlı koçula. Bizdeki Veyşin salonumuz XG1074 FM Tosalga yol bölek orası devamlı okuşur arkadaşlar. Cuma anı okuşurlar. Hem de programımız ne? Sağlam gıza alınışını tavsiye kılıp atkan. Sağlam uzun kılınışımız için yakışı maksatlarını işlep çıkarıp atkan. Okyanus şirketi programımızı alayı talep kıldı. Hem de Okyanus şirketindeki 50 kılık yıkı maksatları var valla. Turmuşumuz kolaylık yıkı kılığa maksatları var mesela. Kıtık uyutuş maşinisi en akıllısı.
1: Evet, ben yakışı koydu maşini. Aş maşini.
0: 8 saatte. Öz anlanın, köylüdeki de kıtık uyup yerdi anında. Uyup gitti de kıtık diken, uyup, uyup. Demek ki başka sağlamlık maksatlarım var valla. Telefon numarı 280-96-98. Emili dükkanı bir görüp gelsin olan tavsiye kılımız, değil mi?
1: Yani Ahmer Vahit, onun Ahmer Vahit gürüş, Ahmer Vahit yağ, açık su, organik gürüşlerine bazağı sağan. Şuna dek istimalçılarının sağlamlığı için doğamlık turdu tırışı atkan Ahmer Vahit un zavutumu programımıza olayda tələb qığan. Öylerinlada didukmuş Ahmer Vahit'nin un yağ gürüşleri boğulsun, tamaklarını itinla oxşaydı dəb. Duka içi atkalla, aşkan içi atkalla, xamtamak çıxır atkalla, navayxan içi atkalla adın mu? Dukalarda Ahmer Vahit'nin un gürüş yağları kəm bulmuşsun. Ha?
0: Çünkü kalırat çünkü bol iş gerek çünkü ticaret onlar ona kadar budur değil mi? Yüzteydi ma işkılıp iş saat işki geçe ma ümit koçur geldi galik hemen onlaydı. Ümit koçur doğrusu bekçi koçur ki kat tabi ki.
1: Matiyen sen bakçının içinde sergide keşkurun maşın azılganda andın kele onlaydı.
0: Ümit koçur kayısı koçur buldu. Baya mı bir anlı koçumuz? Şivan da bizdi. Yendun duça da bizdi.
1: Özüm iki deyme muş Yusufcan. Ha? Muş öz ezip de.
0: Şundak mı? Kanda kop ketti. Ne mi deydi gansıda ketikini uyuva tam da ketik diye uyudu sayva. Sayva.
1: Siz katudu da uyluğa mı ketikini katudu. Dəb məndə
0: qıtıq buyudu şu. Nə mə bağlaşmağa gəlmə qıldığandı məbəli. Qıtıq buyudub çıxın.
1: Qaymaqçı Zoya 6 ay nədən 6 ay bizim oyunun keyini dedi. 6 ay bizim oy 6 ayın özü də deməmsiz. Keyində də qışma.
0: Sizlərin oy 6 ayın mı çoxma? Ümit köçüsü davan ciddi taraf şudu dedi. Şimdi akşamım da. Ben şu hemen uçurunu izletim hazır. Say yolunun şimali yolunun işte tosluş sebebi deydi. Şidaça körükte ötkeye de oturduk yolda şiki maşına arka marka sokulupdu dedi. Şu sebepten tosluk kaptı.
1: Onda olsa yanı karaylı aykı yayı.
2: Şimdi karşı donkan sıkan dağımıza kıran olay yumuşsun o maşınlar sesi kırak geldim o anla unutmalıyım he.
0: Buldu rahmet.
2: Altay vahı olmuş o dalla bayramda.
0: He? Altay dalla bayramı. Altay dalla bayramı da deydi. Dılay sen kıskırak fıçır bir iş ki bula mı? Eğer kandak bol işten kaydını yazdır ya ki yazıkça ya kımsa sel kıskar kılı bulamı dilay diken dostumuz ya. Bek uzun bu kesimi ben söyleyemek kalıdı. Varançırma kütüp kası asas mezmunu çiğnemek kalımız diken dek. Cuma.
1: Akhatcam yine uçurum bağmaydıgan çeğe var da uçurumuz geldi. Lekim şu yolu bir şıpin tatıp da evet kendisiniz başka gap mı yok bunun
3: adı? Yakşımı mevcut kalın ha. Köylü şehirden yez yolları dağım. Yani bir ziyatı tüt kattaş programımızın tanışavatımız var.
1: Ha bu oldu. Yakşı. Üzünüz başka hiç kim yok ya bu yolda ha?
0: Ya yez yolları da benim sana özüm bir hazır ha.
1: Şu.
0: Abdurriyum.
4: Riyaset giden şoför dostlar. Muşlaklığına hayırlı dostlar. Kokenzin yol kavuru. Kokay şehrinden Kartaş Nair ve Ayrıca Bitti yolda Kokay şehrinden Kartaş'ta boğa yürümüşte maşini köpemez yolları alan
0: Makul rahmet ha
1: Abdüsalam dedi üçüncü köyrükten kocuğun yolu boğa yürümüş köyrükten üstüde tuğul yarım saat oldu dedi
0: Bugün bir kısım yolla bek de sağlık ha
1: Bek durup kaldan buldu onu
0: Mağlıdaki mantık bayatın kaya turi verdim. Lekin maşindi kheridanın kapıqa karakulunmaydı.
1: Karımağam sen.
0: Tencin canavı yolu suculuk karab mangayılmış bek dostluk etti. Şu yada. Kanda kızı siz dosya etmeniz de onu amal yok da. Şunlar mı?
1: Kızılgül yakşı mı riyasetçiler ben bu bek

0: Patna sakçılarımız şok. Mesela işten düşkeye vakti de toz almayı amal yok. Turu da onun karganda bak akşamı sakın baldık akşaydı.
1: Yine Karabak aile ya. Ma, Muzaffer neyim dediniz?
0: Neyim dedi?
1: Ben doyun kırmında peşimde koyduk karı bitip bir yenip çıktım. Muşu gepke başka gep yokken bu.
0: İmran.
2: Mektepke balısını ağın keke atağında bu maşını yolun koyup tutasamını neyle bu işin iç koyup maşinden çıkın pes kumay çıkanda şimdi bu.
0: Şamaz
2: bu. Bu tosu çıkmasa kustancılıkta sürkülüp kes.
1: Şunda.
0: Az bir izledi dedi içip koya paranlaşkamızmış geplarınızı anlamamız mağı da ötüp de dep bir sal hızılıp kalmamız yakışı balat de ha?
1: Hazır ay kaya ayın bir katı mı deyiş kılıp. A tağının yaylıkı ma tağının yaylıkı acep yarışıp da ma atına uğa düşüydü. Ama iş kılıp.
0: İnşallah sel
1: pişip. Biraz zihir kipsilerci mu?
0: Yolukçur bir anla ağırlısına. Yazlık tatilde Abdümobil Aydaş'ın ögünüsünün besik mezgili yitip geldi. Şuna koy. Örümce katına sakçıları şoförlük mekteplerinden bekhaterliğini kattık tekşirdi. Şimdi ben şoförlük mekteplerini tallaştığımı alay da dikkat kılsanlarına tavsiye kılımız.
1: Ali Mektep imtihanı ayaklaştı. Yazlık tatilde Abdümobil Aydaş'ın ögünüsünün besik mezgili yitip geldi. Şununla. Şoförlük imtihanı ötkülünü çın tutup, şoförlük mektepler bazarının tertipini kılıplaştırıp, şoförlük imtihanı bihaterlikini baş kuruş ve halkı kolaylık yaratış mulazma seviyesini östürüş için 6. ayın 15. günü Ürümçi Şehirlik Kongan İdarisi Katnaş Baş Kuruş Tarmak Atırtı Medun rayonudaki Kuarun, Canbao, Şincan elektrik energiya şoförlük mektepleri berip, yazık tatildeki şoförlük imtihanı boyunca məxsus təşürüş ve nəx meydanda xalqı kolaylıq yaratıp, məsləhət beriş xizmetini qanat yaydırdı. Bu məsgildə xalq saxçıları nöqtəli qaldı, hər qaysı şoförlük mektepleridiki imtihan avtomobillerinin tormuz, çıraq qatarlıq, halqılıq, bexatarlıq qurulmaları qarda, umumüzük təşürüş elib berip, avtomobilga orantılgan od üçürüş üskünlerinin işiltiliş halatını bir-birlər təşürüp, avtomobillerinin yürüş bexatarlıq yüşürün xayopini umumüzük tügütüp, imtihan avtomobillerinin ixtidarının mükemmel, imtihan ölçümüge uygun buluşuğa kapalat tıkıldı.
0: Örümçe katnas saxçıları kən ögen göçüdəgi monolan əskertti. Yazlık tatilde hava temperaturası yukarı, məşq çarayanda məşq bilan dəm elişini birləşdiriş ki dikkat kılıp, ısıq ötük kılışının aldın eliş. Yengil təklik kılış eki boşanlıq ideyasını tügütüp, avtomobil əydəşini ögünüşünün dəstək məzgildən başlap, yaxşı əydəş adetini yetildirgəndilə, andın əqiq ögünüb, yaxşı nəticə gerişib, bir xətər yolu çıxılıb olubu. Demək, avtomobil əydəşini ögünüşünün dəstək məzgildən başlap, yaxşı əydəş adetini ögün olub alınan.
1: Şu əraz.
0: Bu mısır? Şoför dosan kaçtısla şu. Bayam toktap kan taksi kanda boğandı da Muhammed Bey kat kanal bulatır bayam taksiye.

0: 2026-yılı 6. ayının 15. gündün 6. ayının 21. günüce memleket boyunca 36. kıtımlık energiya tejash teşvikatı yaptırdı.
1: Bu kıtımki energiya tejash teşvikatı yaptırdığının baş temisi, energiya tejashının yeni başlanış noktası da yeşilliğini kelgüsü yüzlendireliğinden ibaret.
0: Abdunum Raylıq Taraqqiyat ve İslahat Komiteti energiya tejash derecesini östürüş ve özgerçini ilgir sürüp, hoş karbonlu yeşil taraqqiyat...
2: Beijing vakti saat 20.
3: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırap yürüyüşünüzden haceti yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi, küllük aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus liniyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
4: Tor söğretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondaqta 5G eyni işiltip eqin. Çürü sörütütes. Bivas körsüçte oyun oynaşta qetivanmaydı. VR teximi eniq görülüdü.
3: Şinjan telegrafının köp xil yürüşlük mulazımeti ve derecesi aşırılgan xas boxtısını aşqılsanız, 4 çoğun hukuk mənfəttən bəhrilini alaysız. Bu mulazımetini Şinjan telegraf şirketinin APP-sidin yaki 10.000 telefon qilip becirsiniz boludu.
0: Qadirlik anglıqçılar deqtanladı bolawatqını.
5: 107.4 qatma sanat radiosunun
0: yollarınızda
5: biz hamra programımız
0: Mavlud İbrahim
5: Zikrakiram sizlərin davamlı xidmətdə.

0: Qadirlik anglıgıçılar qaysı yol bileklerde saqlap turup atısızlar. Yaki ravan yol bileklere ketip atamısızlar. Davamlıqtırda yol uçurular bilan qatnaşsaŋlar boladı. Doyunumuz kirip yüreklerini berip böyle denzellerini kıp koyşanlarını ümit kılmasın. Unutup kalmayışlar bu mısızlar. Masle etonlar bu kaldı anglıgıçızlar.
1: Bizim doyun numarımız şincan 1074 qanunda qosa. Yani davamlıq kirip kögeş taqtışını unutup kalmalar. Uçurlağı qarısaq.
0: Hoş.
1: Mahmutjan Çingfon yolu qoşulmuştu ravan diye uçurunu berip tu.
0: Болду. Нурнун авазы кычыр келди.
2: Ар бирде иттифак жолдору тоотчан кызыл тараптан да базар кызылча кош жолусу машин кете.
0: Макул болду, рахмат.
1: Макул. Маши автобусга чыккан пазилат, амма чыдыгычыга калмай 59 секундлук кекилип дадын тоз төктү да бизге.
0: Эй, бу 59 секунд кекилдиңизми? Я аш аялдын кепин лоюн кылып аттыңызбы?
1: Шундай эмес. Сиз я дура камыгансыз, аялны ажык кекилип yıkan bolsa xop dike ma gap nasli
0: bizge nisbetten bizden veyşen nisbetten ma gap aş ayalını gepedim uzun bilin ucuma da koyay
1: sıkan gap falan pez
2: ekayayı
0: Seyfa şairimiz Seyfa şıkılıp sayıldı abdumobil vek köpteydi bizden yeni yetili vatkan yitük
1: Şairlik karaklı olatkan değil mi? Şair bulmak için bu camdun olatkan.
0: Biz bek olmak için bu kan. Muş pezlet çokum aş ayalının gibi loyun kıldıcım ha.
3: Yaşım oraya sesle. Ben aldım kızım sporda. Filip'in doğumluktur. Azına sıra mezunum sorgen dedi.
0: Bal bunu kim? Kim paranlı şeyle? Otur, birisi,
1: köyün ağzını. Ha, kim değil.
0: Birisi bek uzun. İşkinci birisi sel şavkullu kopkattı. Avuşurla besilip kalmışsın ha.
1: Beijing yolu, Tümür yolu idarisi Kızıl Çırak'ta masu yolu körük karap mağandım eğri tosıl gitip duğa. Çırcılayan diye onu kutumuzun uçuri.
0: Abdurim. Abdurim kan balı de bu 68. yılından.
1: Tuğra
0: 65. yılından.
1: 65.
0: 65.
1: Hı hı.
2: Bir yüz yetini tut, o yüzden yok abi.

0: yiyor, arabayla yiyor, ne bulsun? Düzgün yolu yiyor, çay için maşını kötü tutuşlar yiyorlar. Bu yerde ötkendi bir şahay yolu kalkmalar inmiş de maşını arkası yatıyor yolları orada.
1: Abdurimka, kanda yolda Molla İgrin Abdullah'ın naklaştırı aldık mı ya ki hızlı baranmayı batırgan iş var mende. Şimdi bir biz bilip akaylayalım da ya kanda alıp alsın. Hem de hızlı alamayı batkaştıranız olsa eprimiz var. Dilek çoğunluğa.
2: Şu bir gekvitin ha. Yadıkar göç pazırıdın Nisan 4S dokunu karap mağanda maşilla bek göp de buçur bəgin ki.
1: Mekittin Emercan, yakışmışsız Mevlüt Aka, yakışmışsız Zöhre Gül. Çarçımı kayısla, dikkatini bızmayı anlavatı mağın deyip. Kimden dikkatini bızmayı? Özünüzden dikkatini bızmayı mı?
2: Özünüzden dikkatini özünüz bızmayı ayma bulan gepke.
1: Ya bizden dikkatimizi bızmayı anlavatam siz ya.
2: Şirali, Kumul, Canobi Yoli, Solgu Buruluş ve Oğungu Buruluş yolları da Abdumobul Köp, Udul Yürüşte Ravan, Dep, Uçur Yizip, Tolu mu dediniz?
1: Ya Agep, bu, hiç ko.
2: Biz onda düşkeli mi duk, ançı mınçı mı da yitekleb koyduk.
1: Dedim ki, bu balı kanında çoğunup kalan balı duk. Biz küçük vakitleri de putaklarını elif etmeyle bir çoğunup kalan bir derekle var.
2: Şu anan denken ilgi o munda dedi seni deyip deyimizim ilgi jügrep gelip bir de koyduğun bir balla bakı o anın asıl hiyalı yok. İç tutuğun bir hıl.
1: Ma o balı şirali çoğunsa mälistik en cahil, en tersa gep anlamadığın bir babayla kokşaydı. Kağıdıkçım ama balı. Kel gözü desel, teyrikkek. Aşı fıçırganlık adamın aslıyla nokuyduğun.
2: Şu.
1: Şimdi de hop kağıdık.
2: Çöz mücazi.
1: Çöz yani birisi yeşin 70-80 kırgen oylamayı durup da onu bunu çakıdığun kolum koşunur ne. Uşak vallı ne, yeni toka arayla cidelgi saldığun babayı yok.
2: Rız.
1: Çoğup konman ay. Şirali. Cuma.
2: Bu yaman adet mi adetini özgertmişsiniz. Siz çatak çıkıdı.
1: Bütün ağırlarınızla ayrılık alsız mı?
2: Çoyan çakar daven şimali yol, daven şimali yolu. Daven ma şimaldın canıka tügeşti. Pakızlam deydi bu.
1: Şunda ama vay. Daven şimali yolu ya. Bıptı Abdurim kakımızdan
0: fıçalı. Şöyle yekeğe molla güvenlik esrek etmeyin. Oğuz ben bu kağıtla aldım mı? Benim Abdurrahman da. Şuna da toplam koysam buna. Ben bu hafta almak diye geldim size mi duvarına.
2: Kim? Ben
0: bu kağıtın çöp rahmet. Şu molla güvenlik değerken. Bu şu. Karvan şerifsin için bu kağıtın çöp rahmet.
1: Biz beğen ameliyatı ne?
2: Şunday mı?
1: Biz şu bir yeri anlatacak ki bir yerde ben mi alacak ben miydi? Abdurrahman ba dedi. Abdurrahman son küçük siyerik mi ba?
2: Sizin dediğin Abdurrahman dediğin şu Abdurrahman son küçük şu mu? Ben bu şekilde gittim ha bu yaptın. Bu iş bile ne münasiydi ba o Abdurrahman son küçük ne?
1: Biraz işkisi birleşip ağın gep ha.
2: Yerimden.
1: Bağışalı koşulmuş yollar avandaydı Mahmutcan ha?
2: Makul. Mao tez süratlik, yukarı süratlik yolunun gümüdün Kotengi manga yolları rava, lakin zangoy bilen piyal mı otursa da yolunu otursa bir neçede topu yığılıp kaptı. Bunda size dikkat kılıp miyanlacım, Mahmutcan temkirlik bilen.
1: Oldum, ma en iğir toslu atkın hazırma ösmü kisellikler doktor ansın alır bir körük var o. Avu ne midin tonaldan çıkan ikin şu yol böyle ki birinci orunda turuyup da hazırcım ha. Yinçallu, Beycan, Nellu, Şarık'tan garip ki bek toslup da. Endi ma Çiçan Gavusu da kitap atkı Allah bugün gek kamadan la ha. Çiçan Gavusu da kitap atkı Allah hazır. Örümçü sancı yukarı süre taş yolu diyen, tesirettik yolu taş yolu diyen Musa'yı canlı icacı o garip manga yolunu için, garipten şarkı hakikaten yukarı tosluş var, ikinci orunda. Üçüncü orun kayakadan.
2: Kayakadan.
1: Daven şimali yolu gözü mü?
2: Ucun.
1: Daven şimali yolu.
2: Paks tügeçti diken şu gepkende.
1: Hakikaten de üçüncü orunda durduk hazır Örümçü boyunca. Dördüncü orun durup atkını Vişin Beylo. Beşinci orun durup atkını Şihun Donlu 6. orun turatkını ma Saiti Süret Taş yolunun ki Guanghui Çağ Karap Manga yolunu çıma Canıptın Şimalga 6 yolu gavca 7. orunda duruyordu Kağan yol belekleridiki de uçurlarını hem de anlı uçularımızda kendi dairelik kıskı yığınçak bir iş kalayı teklif kılımız.
2: Buldu onda kısı yeni karaylı ma Muzepper'nin ki uçuri davan canıp yolu kundamaya kaçılaştın vengi gımandığın yol tosulup getti karşı taraf ravan depti ha?
1: Şarık taş kaylanma yöcünge çüşe kızdaki tosu sel içilgan mıdır köyre küçük kaydı gendim de. Gene anlı uçularımız bu uçur besen şemşidin değil mi?
2: Ha.

0: Zıht küymeydiğe, ut küymeydiğe. Zapının terisi kimnin terisinden tikilgen dese, muşunda vakitlerde yolunu tosu bakan.
1: Kıylılık.
0: Kıylılık Allah'ın yüzünün de tatılgan dese tamamen bunu. Valla muşuncilik de bakaydı.
1: Arız.
0: Taksi ayda icazatlarımızda tor taksi ayda gidip bulam dedi. Ya tor taksinin ayrı bir nesi bu. Ma taksi ayda icazatlarımız hem bol işi hem tor taksi ayda icazatlarımız. Ma bana bir resmi itibacı mı? Şu resmi de tor taksi şirketleri özü verdi. Şu nesden toluklusunuz buldu.
1: Onda olsa yüzün yakla.
2: Ne olup ki? Ma bir şey böyle. Tam kokşerga. Tam bir
0: ne? Ne mi sokşaydı?
1: Tamıkı.
0: Ne mi sokşaydı? Vay, nemise? Nemise?
1: Qanda tamaq şunu dağa tamaq oqşaydığan desiniz, biz birinci op sertemni deymiz.
0: Siz qandaraq o tamaqçı, mında tələbləriniz demə biz. E bu ürümçini aşqanın jıqlığı da qaraq. Çata yox buldu məsə, mında oğulla paranışıp oturmuz demsilə. Ya ki mında adet tamaq yap gelimiz demsilə.
1: Mında avalıq yerlərdə huyluda kiyad oturmuz demsilə.
0: Desiniz, şunun qarta özümüz bağayalan tavsiye qısaq buldu. Bulam da.
1: Aşta bolsun ha?
0: Ağınız taz meyman kız yok. Varancıranı berip de onun üstüne.
1: Biz gayet koyduk. Kıramem uçuladı sorgan. Lekin deppem mi deyip. Deppini belgen bozmasın. Opırdım dep.
0: Ede yoluk seliydiğen yamsan. Oluğun nak bunu tutkızıp la.
1: Abdüriyem. Abdürim ka?
0: Ya iş kısık.
1: Köygen bozsunuz ne için uğru ettim cümle ama yığızımga. Abdürim devetken yığızımga. Abdürim ka? Şınpıncınızı kömgen bosa qo deydi hem de körüp hem de yüzümüz çimildaydı bizden Allah'ınki dek bulmuşsa yüzümüz.
0: Taksiyede icazatlamışsa tor taksiyede gelip buldu dedim. Ama şirketlerin lıkıyıp maksız tor taksiyeden verdiğin bir nesi yok mu? Tepsili bir çanç veriydin la balla. Mesela hazır özden taksiyede icazatlamışsın iple tor taksiyede siple haydi gelip bulam da tor taksiyede yüzüp can. Şirketten bir tek şöyle bir tor taksi icazatnamesi tek bir nesnen beri başında bir anlığında kanıtım. Çünkü sistem bağ olanın kolu da. Şunda ama Yusuf çoğu. Eğer bir beni bir nesne sorup kıyıp kalsa baka toluk cevap vermemdi de boylap kalmasın. Ha?
1: Hazır mı bu sayılı Guanghoy Görügedin çıkıdığa ya mu pek tosul ketti deydu ha Mağaray Kangül Hanım.
0: Valla yüzün. Jo, siz çe buldu bugün bir ek apa mana buldu.
1: Doğru.
0: Bulamdı. Bari ya apa man bu bek varan çırın ki bu uşurunuz demek. Taza apağınız yok takıldı.
1: Abalığım ha kaçam uçta yolu de ubam çüyenmey. Hal de bu ota dedin ha.
0: Şu abay kanı bir naksa ki anla bakalım da.
1: Amaylı.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Tiyanşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsüğü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, kün nuru yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tiyanşan 1. numarlık turalgu rayını makallaştı. Tiyanşan 1. numarlık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haberi sayıpsken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
2: Sağlamlık görsetmesi kumani kararışlarınız tüketüdü.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
2: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
3: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba.
4: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
1: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
1: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdın Slow Shooting Aptitali'ni çürüp serkıl mezmulladın huzurunun.
6: Kadirlik anlıkçılığa endi bir kısım yol böleklerde yaptım bu hakikata ait köpken bayağı tek dostlarımızdan fışırlarını köydük. Ey, boptu hem de tezirek içilip gitti, deydiğen arzularımızı bildirip, hem de sizlere hoş deydiğen bulduktan programımızı vaktimi taşıp kaptaşın ama.
7: Onda hoşça anlaşılan yollarınlar avam bolsun, tosup kağa yolla tez içilip gitip menzilinlerle tezirak yetip berişinlerini ümit kılımız.
6: Cunab.
7: Doyunumu bugün kırıp körüp avatlaştuğun uçurulan yollan anlaşılan sileğim rahmet.
6: Doğru, doğru. Onda olsa anlaşılan da keşitki işbali ettirinle anlaşılık bolsun. Öyle ki baldurak kaytarsıyla rahatlık duygulu her vakit her cayda sileğe emra bolsun dediğin yakışılıklarımızı bildirip sileğe hoş demek içimiz programı riyasetçileri Zökre Akerem bulan
7: Mevlut İbrahim
6: hayır hoş
7: hayır hoş
6: doyundaki dostlar eti tekimi köpeğe geçtiler cuma.

0: Baş kılgan bir kısım erziyet değil oğullarının ahvali cedveli cemiyetke aşkarlandı. Bu cedvelini Şincan Uygur Abdonum Rayonluk Halk Hükümetinin doğru bekitinden körgülü buludu.
1: Stansımız muhbiri Balgın haber kılıdı. Abdonum Rayon özgeçi tabii evzellik ve mol, köp menberlik adimiyet asasığı tayinip, medeniyet bilen sayahatçılıkların yukarılışını sicil çonkurlaştırıp, mesulat kesip ağlatını beyin.

Aylık atlas köynek ve özgüçü dopu maslaştırılıp bu medeniyet icadiyet mesulatı her kaysi çoğun kıskısın ve ictimai alak supullarda alkışkı erişti. Doğru sırtıdaki emeli dukallarda mı setilişi naid kızıp getti. Ürümçi şehri Altın Bulak Soğudu şehirde kozu oyun çıkı katarlık yürüyüşlük medeniyet icadiyet mesulatlarının setiliş miktarı sizilişip tor ve tor sırtıdaki zakazlarımı üzülmedi. Şincan Altın Bulak Soğudu şehirde baş direktörü Zung Şavşan muhbir gımındak dedi. Hazır kozu oyun çıkıdın künüki tahminen 10 bin etrafıda seti batımız. 70 netçe magazin birli vakitte kol dişlengen kozu oyun çıkı seti batıdı. Botlak ve tayçak oyuncuklarımızda mı oturgu çıkardık? Tonglatkı çaplıkı, güllük sonka ve türlük medeniyet, icadiyet mesulatlarımızdan yeni türlerini üzüksüz köpeytip, kendi heridarla hem de Şincan işçi sırtıdaki sayıhçilerinin ihtiyacıga maslışı vatımız. Köpkül tabi menzire, koyuk tarihi medeniyet tomuri ve koyuk örüp adet menzirisi gibi tayinip, abdanım rayındaki cahiler şaraitliği karab iş görüp, kesiflerini uğurlaştırıp, has marki yartıp, medeniyet bilen sayıhçılıkının yuğurluşunu üzliksiz çoğunkurlaştırdı, puhtaladı. Kaşgar Kadimi Şehri Menzir rayonu da şehir derbasını etiş mürasimi, özgeçe nakşı usul körüki daim uğurlanıp, örüp adetini yiskiliş, özgeçe ailevi mihmanxana, medeniyet icadiyeti istimali organik emtürtke kılınıp, bu Kadimi Şehir medeniyet sayahat daka ornuğa aylandı. Şundakla, Şurcaydaki ammanın kırımını mokum köpe yetişigi türtke boldı. Turpan Yargul Kadimi Şehri, Yalkuntağ, Boyluk Katarlık Klasik Medeniyet, Sayahat, EP'lerini çoğunkur kizip, medeniyet yadikarlıkları, kadimi yadikarlıkla, tabi menzire, üzüm üzüş, örüp adet, ailevi mimarhanı Katarlık köpkül kesip alatını biriktirip, birküllük sayahat, çoğunkur sayahat, tetkikat ögünü sayahati, keçilik sayahat Katarlık köplügen esil sayahat liniyalarını köngül koyup, yolu koyup, medeniyet sayahat baylıkını tutaştırıp, liniya berpa kılıp, liniyalarını tutaştırıp, daire aslı kılıp, kadimi yadikarlıkla, tarihinin çoğunkur katlamadığını namayen kılıp, sayahatçilerinin sayahat tesiratını zor derecede beyitti. Ürümçilik sayahatçı Gauchan mındak dedi. Yargol kadimi şehri kündüze eybetlikken, kişini hayran kaldırdıken, keştiki çırak nurda kadimi tamla özgüç tüski kirdiken, senet numaralarını görüp nakşı anlap, keşki şamalda bek rahat his kıldık. Gensolik sayahatçı Ringo Yu mındak dedi. Tarihi hikayeyle canlılık eksi ettirilip, pen tekniki bilen medeniyet naiti yakışı birleştirilip de, tartıkan suretlerimi naiti esil çıkırken. Cuş vurup ravajlanmatkan medeniyet sayahatçılık kesbi, Şincan'daki her millet amağa hakiki nefiyat küstü. Nöbette, Şincan'da medeniyet, sayahatçılık ve bununla alakadar kesiflerde ticaret kılavat kalla 510 mındın, kesifkarla 1 milyondan aştı. Bunun için de sahra sayahatçılık bilen şugullandığının iyiliğe nispeti 60%'ni yukarı buldu. Üzlüksüz mükemmelli şuvatkan ulu esliye, süpet derecesi sicil ösüvatkan mulazimet, Şincan'ın medeniyet sayahatçılık kesbinin teyhimi yakşı terakki kılışığı puhtasa saldı. Sayahat hacetkanısı, özgeçe ailevi mihmanxana, öz abdumbil sayahat lagri, akıl yetekleş katarlık yürüyüşlük esliyele, kün seri mükemmellişip, medeniyet sayahat bazarının muhiyeti sicil el alışıp, sayahatçilerini hatırcam köngüllük sayahat kılış imkaniyeti yıkıldı. Medeniyet arkalık sayahatçılıkını güllendiriş, sayahat arkalık halkını beyitiş, bütün rayon birleşip hareketliniş, köp noktada iş başlaş emelge açtı. Medeniyetke varıslık kılış, canlılık ve tesirlik boldu. Sayahat bazarı kızgınlığı yukarı götürüldü. Türlük yeni kesif aleti, yeni menzire, yeni muhit, yeni görünüş, yeni tesiratla üzüksüz varlıkı kilip, medeniyet sayahatçılık kesbi, Avtonom rayon iktisadının eşiği türtükü boladığan, ammının kırmını köpe yetişigi türtükü boladığan muhim tövrük kesifke aylandı. Avtonom rayonluk medeniyet ve sayahat nazartı partiye grubusunun muavun şucisi Nazır Güli Ablim bunularını bildirdi.
Мәдәният саяхатчылык кәсбенең мөһим тараҡҡыяты илми булган юҡары ҡатламдан лайыһалаш ва системалык планлаштан айырыла алмайды. Бунан кейин кәсеп урынлаштырышны сижил әлалаштырып, хас

0: Es faaliyetini yetildirip, medeniyet, sayacılık süpet markasını yaratımız. 15. 5 yıllık tarakiyat oranlaştırmasını sistemlik planlap, dikkatini, medeniyet sayacılıkların çoğunluğu yuvarlışı, kes faaliyetini yenilik yaratış, danlık marki berpa kılışka merkezleştirip, halkara bilen devlet işçi, Şincan sırtı bilen Şincan işçi, tor bilen tor sırtıdan ibaret üç bazarını sıcılken eğitip, medeniyet, sayacılık kesbinin halkını beğitip, küçlük rayon kuruştaki stratejiyelik türü kesipke aylanışıga türütkü buluşunu tizletimiz.
1: Stansımız muhbiri Tan Şöçen'nin bugün ötküzülgen Abdonum rayonunun yazlık açlık setibiliş hizmeti siyasetinin haberlendiriş yığınıdan ilgilişçe Abdonum rayonunun yazlık açlık setibiliş hizmeti 6. ayının 15. günü Canop'tun şimalı karab ağır karkıdan kanat yaydırılıp 2026 yılı Abdonum rayon boyunca 3 milyon 400 bin tonudek yazlık açlık setibiliş mülçerlengen. Növbette, Abdonum rayonda 4 milyon 250 bin tonna açlık sıkkudek ambar tayarlandı. Bu türlük yazlık açlık setibiliş ihtiyacını asası cehettin kandıralaydı. Açlık setibilişte bazarlaştırışının yitek çıkılış prinsipi de çıntırılıp, köpkül setibiliş asası gevdilerinin pahalı bazarı kırıp setibilişi ilham berildi. Hem de süpetlikini yakşı bahadı setibiliş asası lini gelsigi çın bağlanıp, setibiliş bahasını tanışış mekanizmi yakşı kullanılıp, buğday terikçiliği kesip caylaştırması sıcıl əlalaştırılıdı. Abdonum rayonluk açlık ve eşya zapsı idarisi partiya komitetinin azası, idarının muavin başlığı Maşö Yuen ahval tonuşturup mındak dedi. Türlük açlık setibiliş asası gevirlerinin pazarı kırıp setibilişi, bulup mu rayon alkıp setibilişi, bazar rekabetliği katnışı, bazar oborotunu canlandırışını kollayımız. Devlet açlık karakallarını, buğdayını ciddi setibilişini başlaşkı teşkilleb, dehkallarının açlıkını setip çıkırış tövben çekini saklayımız. Yemeklik bir hatarlıki ölçümüge uygun kelmeydiğen açlıkının ozuğluk açlık bazırı kırışının kat'i aldın alımız. Açlıkı kapalet kılıdığan kanun, açlık setip alıdığan adem, açlık setip alıdığan pul, açlık saklaydığan ambar, açlık toşuydığan abdomobil buluşunu çördep türlü hizmetlerini yakşı işleyimiz. Abdonum rayon bu yıl yazlık açlık setibiliş hizmetinden tertipli kanat yaydırılışı kapalatlı kılış için 10 milyar yuanın artıq inabetli karz mebliğini aldın tayarlap, setibiliş mebliği ihtiyacını kandırıp pul açlıkını saklaşını şıkaşırdı. Cungu Yezilik Terakiyat Bankası Şencan Şöbsi Partiya Komitetinin azası, bankının muavin başlığı Cao Yongşin mındak dedi. İnabetli karz mebliğini aldın toluk tayarlap, 140 yakın yazlık açlık karxanasını kollamakçı bulvatımız. Yazlık açlık setibiliş karz kespini becerişte yeşil yol içip, türlük hekniki meytiş, paydını ötünüp yeri siyasetlerini pahal əməliyleştirip, karxanlarının yükünü ünümlük yenikletip, yazlık açlık setibiliş mebliği ihtiyacıga bütün küşplen kapalatlı kılımız. Abdonum rayonluk açlık ve eşya zapsı idarisi bunundan başka yazlık açlık setibiliş mezgilide yine bazar nazarat kılış, başkuruş tarmakları bilen birleşip, ak ücret beriş, açlık satkan pulunu nesi kaldırış, derece ve bahanı tövbeletiş katarlıq dikkallarının menfaatigi ziyan yetküzdüğün kılmışlarını katlıq tekşürüp bir taraf kılıp, açlık satkan ammini açlıkını azade, hatırcam setiş imkaniyetigi iyi kıladı.
0: İstansımız muhbiri Liu Kay haber kılıdı. Abdonum rayonundaki jaylar istimalını canlandırış məxsus hareketini çoğunluğu əməliyleştirip, hükümet bilen karxananın koş yardım pulunu birleştirip, istimalının hayatı gücünü sıcıl uğradı. Abdonum rayonluk soğut işler nazarıdı yetekçilik kılgan, Cungo'da setibiliş, Şincan'da əqli iktidarlıq, əm etibarlıq aile üskünlerini setibiliş deyimizdeki 2026 yıllık aile elektri üskünleri bilen nəpis turmuş yenilaş bayramı yakında ürümçede başlardı. Bu faaliyet, əqli iktidarlıq yeni məsulatlarını tuncuq etim ilan kılış, tuncuq etim görgəzimi kılış, yeşil aile elektri üskünlerini kengaytış, konu aile elektri üskünlerini yenisiga almaştırış qatarlıq, məzmunlu öz içiga alğan bulup, məsulatını yenilaş, körünüşünü his kılış, etibar berip paydını ötünüp beriş, xalqı kolaylıq mülazimet kılış, bütün zanciri tutaştırılıp, şehir yezi ahallarının aile üskünleri istimali yoşurun küçü koyup berildi. Шинжаң, Уожа, электр

0: Saudi Arabistoni komandasi tömür çilek sepşekligi taynıp birde bir bulup, Uruguay komandası bilen tanışıp kaldı. 6 ayının 15 günü Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabıqısının H grubu müsabıqısı da Uruguay komandası bütün meydanda 27 qitim vartağı top tepken bolsa mı, Saudi Arabistoni komandası bilen birde bir bulup tanışıp kaldı.
1: İran komandası işkide işki bulup Yeni Zelandiya komandası bilen tanlaşıp kaldı. İran komandası işki qitim arkada kalıp işki qitim numarını tanlaştırdı.
0: 6 ayının 16 günü Dünya Longsi futbol müsabıqısı grubu müsabıqısı C grubusunun birinci aylanmasıdır. İran komandası Amerika Los Angeles'teki Sufi Tentarbiya meydanında Yeni Zelandiya komandası bilen müsabıqlaştı. Aldınki 20 meydan müsabıqıda Wood'nun yardımcı pas berişi bilen Just egizgi sekirep top kırgızdı. Tarımı öz elip yugurup tepken top varta törüge gideydi. Kudus tepken top vartağı kırmıdı. 36 yaşlık arka müdafiyeçi Reza Yan bir top kırgızıp neticini tanıştırdı. Nemati kırgızgen top inavetsiz kılındı. Bunun bilen 20 meydan müsabıqı ayaklaşkanda İran komandası bilen Yeni Zelandiya komandasının neticisi birde bir buldu.
1: Statistika qilinishicha İran komandasi yaqinqi 3 navbatlik dunyo longsi futbol musobaqasining tunji maydon musobaqasida asosan top kirgizgan, ya'ni 2018-yili Marokash komandasi bilan musobaqalashganda İran komandasi qarshi tarafning xato kirgizgan topi bilan 0ga qarshi bir natija bilan g'alaba qilgan. 2022-yili Ingland komandasi bilan musobaqalashganda tarixiy 2 qitim top kirgizgan. 2026-yili Yangi Zelandiya komandasi bilan musobaqalashganda Reza Yan tunca topni kirgizdi.
0: Bu musabakının 54. minutida Yeni Zelandiya komandası topçileri o da pas berip maslaştı. Just vartağa top kirgizdi. Yeni Zelandiya komandası birge karşı işki netici bilen İran komandasının aldığı ötdi. Musabakı dağılmışıp 64 minut bolğanda İran komandası rike Mohbe'nin kallı topi varta törükege tigip arkadan kank vartağı kirdi. Netice 2-2 boldı. Bu netice musabık ahırlaşkıca özgermedi. Hürmetli radio anlıkçılar programımızda da olmaştırdığımız kendi dostlarımızın kegen fışırla akırıp akaylı.
1: Kendi.
0: Anlıkçılarımızdan Zöhre Hanım programımızını yaktırıp anlayıp doğuşkepsiz. Bakıt isimlik anlıkçımızmı yaktırıp anlayıp doğrakmen. İlgarmalı muhuşkepsiz karşılımız. Toğra top digen dügülek nese oylu muğan işla 101 doğuşunda. Şuna Mao komanda çokum birinci buldu tep kesip et almayımız. Tep toğra. Hiç kim oyla bakmağında İspanya komandası bilen Yeşil Tomşuk komandasınınki tanışıp kılışını. Altın gül, hoş geldiniz. Ben koşuldum mu? Depto koşuldunuz. Kaplan, siz mi hoş geldiniz? Karşılmaz. Çiğ fanda, maşını köp depto.
1: Rahmet.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

0: İlgar malım, qolcudun uçur verib de, merhaba yolları ravan depti, rahmet. Aykı yayı, Seyfiyanın aldı tosılıp getdi, depti. Onun dinkin, Daven Çanlı yiyenden aldı da maşıla köp depti.
1: Buyur, rahmet.
0: Seyfi yokuş kapsız, karşalımız, keşiriniz, hayırlık olsun.
1: Karşalımız.
0: Asgar Urayim isimlik anlıcımız, mən Amırak Naqşını koyup, bəgin onlağı rahmet riyasetçiler depti.
1: Mən Asgar İbrahim dep anlattım.
0: Sacide, mən mu yaxtırıp anlavatı mən armağa isle, depti, rahmet. Qonaqda dostlarımız diqqətinə davamlıq təntərbiyə xəbərlərdə bolsun.
1: Onda özə anlıqçılarımız, diqqətinə deyilgən boca bir yürüş təntərbiyə xəbərlərdə bolsun. Ruhi halatını qaytadan tanışğan Jing Chinwen bu müsabiqə fəslidəki çimliq meydan müsabiqəsindəki tunca qalbasını qoluq gəldirdi. 6-cının 15-ci günü ötküzülgən xalqara ayallar çoylu top mahirləri cəmiyyəti 250 nömrlük müsabiqəsininki Nottingham bekitidəki müsabiqədə dövlətimiz mahiri Jing Chinwen 4-6, 6-ga qarşı 7, 4-ga qarşı 6 nəticə bilan özüksiz, uğursuz şəraitini özgərtib, müsabiqədəki 6-cı nömrlük qolluq mahiri dünya boyunca 41-ci orunda durulğan Gerizia mahiri Sakari'ni yenip, bu yıllık çimlik meydan müsabakı pastildeki tuncu kalbasını koluk geldirdi.
0: Müsabakı rinken Jing Chinwen onulanı bildirdi. Benimce bu meydan müsabakı intayın japalık boldi. Bulup mu, Maria, Sakari'nin çoylu top seviyesi nait kaltıs bulup, erişkimiz naiti yukarı seviyeni cari kıldırdık. Çimlik müsabakı meydandaki tuncu meydan müsabakı asıldığında asan emesiydi. Onun üstüge bütün meydandaki numar farkı naiti küçük boldi. Bu halkılık numarını elip, ben bak hoşal buldum. Aldın gibi kettiki ayal padişah longısı musabıksıra, ben bu noktanı yakış kılalmıqan idim. Bugün muvapakiyetlik kılalıqanlıqımdın intayın hoşal mən. Bana medet begen, bağırlıq tamaş bunlağı rahmet eydimən. Ben bu yerdeki musabıqı cereyandın intayın hazırlandım.
1: Yakınca işki musabıqı pəsildi Jing Chinwen yarınlıp ve operasiya kılınıp ruhi haleti bir mezgil pəskoyuğu düşüp kaldı. Yakında ötküzülgen Fransiya çoylutup aşkar musabıqısı da o tunca aylanma musabıqı da oylamıqan yerdin şalınıp getdi. Ötken bir mezgillik musabıqı haletini əstigini de Jing Chinwen monolanı bildirdi. Buldur mən yarlanıp 8-9 aygı yakın musabıqı katnışamadım. Musabıqı meydanıqa qaytıp gelgen dəslapki mezgilde gayet zor besim iz kıldım. Hemişe işbademle texmi yaxşı qilishni oyladım yo, lekin bu besim bilen musabıqı meydanıda rolumni normal cari kıldıramay kaldım. Hazır menin dünya rattar tepim 160-ci orunda. Ekval bek naçarlışmik etmedi. Şunu men ruhi halatımda tanışap, dastlapta hiçkandak neticegi erişmigen vaqtdiki oxşash, bütün küçüm bilen tırışını karar kıldım.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, səpərinizdə bir sırdaş proqramımızı anlaşılan qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan aval qatəkli yaqdırıb anlıqaysıla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orınlaşdırdıq.
1: Aldı bilən Ürümçidə yeni işki cayda istirahat köngül iç sorunu köp eytilidu. Şinjan Tunca Türkümdeki Erkin Soda Sınaq rayonlarının birleşip hareketlenip yenilik yartış rayonu kuruluşunu umum yüzlük başladığı Katarlık uçurlarının təpsilatı dekhtanladı buludu.
0: Radyo sayeti sayıpımızda Kanas Külü bilen Qum kentinin yaz günlerdeki sırlıq mənzirisini tunuşturumuz.
1: Qadirlik radyo anlıqıcı dostlar məzmurlarımızdan anlıqaç yeni davamlıq programımızda qızgılıq bilen katnaşqaysıla Vişin Supomuzun numarı XG1074 FM, XG1074 FM.

Hürmetli radio oğluğucu dostlar, keşlikanlar, xayirlik bolsun. Xayirlik akşam programımızı oranlaştırılgan yakımlıq naqş kültürümüzün yaxtırıp anlağaysılı, ben riyasetçi Qadir Yaqaysar. Dostlarımızın ki programımız oranlaştırılgan naqşılan anlağaç yürüatkan yol bilaklardan uçur berip meğşin qızgın karşalımız. Onunla başqa yana programımız oranlaştırılgan naqşılan anlağan dinkin ki iz duyğularını biz bile ortaklaşışınım qızgın karşalımız. Ve işin supumuzdan numarı XG1074FM. Onunla başqa yana dostlarımızga Şenca Radio Televiziya Stansının ki taratqı əbdisi Sılıv Şettin'ni təsiyya qılımız. Sılıv Şettin əbdisini çürüasa layıntayın kolaylıq dostlar bir əbdisi dedik ki programılarını qaytlab anlığılı boludu.

Dostlarımızdan Hüseyin Can Yolufçuru berip durum şu at şuninki kuruluş yolları ravan yolda mangaç programını alavattı mezdep. Rahmet yollarınız devamlı ravan bolsun, bekhattar bolsun. Abdurrahman Somkiçi, Yakendim Bahar Gülhanım, Katarlıq dostlarımız mı? Rahmet yakınlıq naqşladın özür aldık. Dep du Yakendim Bahar Gülhanım, mən mu oylı da talbaranın astıda şamaldıga naqşladın özür alınavattı mən dep uyuyumuşu. Hazır ұлттуған алттыңыз кез алдыма келдейінім деген салқыны сапауа аладың нәпәсілі бекімліқ көйләдің ұзырылып дегендік.

Dostlarımızın şu en yeni yol uçurunu yetküzeyliye Duku Gonglu doğrusuda. Mavu tağlıq rayonlarda kendin yamğur yığış səbəblik müşu ilgi şanti xualu taşla müşu tağ nemisidin iqib düşüş yadısılır körlü tüptü dostlar. Bunun kəmdə tazlaş onu başqa yana müşu ciddi ahvalıqı taqabıl duruşdiki Mavu dairesi bir kadar kengam iğir boğaçka dostlarımızın ki bu yolda mağmaslıqını tavsiye kılıp müşü yolga koş yolun işte katnaşıq çak koyup dostla 6. ayın ki 17. gündün başlap müşü usu yi zhi çar ma jişü şişin şuanşan jau tong guancı davamlı koş yolun işte çak koyuldu gen dostla. Şu duku gonglu tarafga bamaqçı boğan dostlar hazırca o yol bilen mağmaydu sanla devamlıqmış

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Shooting Atletal'nın 6-0 pilot nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hamra boludu.
1: Saat 8:20'da Sulu Shooting Atletal'nın 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki haber hamrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, haber körəlaysız.
2: Saat 9:20'da Sulu Shooting Atletal'nın 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki sefer hamrayınız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki icadiyet hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 12:20'da Sulu Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki pul tijesi hamrayınız. Juğulamın numarını tamak biletik almaştırıp, hem pul tijesiz hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'de Sulu Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki turmuş hamrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şinjan'ın özgeçi soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki ilgilik tikleş hamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa, Sulu Shooting Atletal'ı yardım verdi.
7: Saat 17:20'da Sulu Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki medeniyet hamrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19:20'da Sulu Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki mezelik tam hamrayınız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20:20'da Sulu Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki ügünüş hamrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22:20'da Sulu Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusqisi yeningizdeki tenerke hamrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Atletal'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
11: Dostlar, xeyirlik akşam programmasını davomlaştırıp attımız. Dostlarımız da bu inkaslar gitip geldi. Anlığan müşü oralaştırılgan naqşıların intan yoxdurup anlıdı qozırlandı oğdab. Rahmet dostlar. Ondaq post davomlıq yan programımız oralaştırılgan yakımlıq köylerimizden birlikte qozırılnaylı.

0: Dostlarımızdan Kaplan'dan uçur bağlayımız.
1: Ana rakamlarımız yaşın.
0: Hoş geldiniz.
1: Yeni poğaçtan sonra aydırımı karatmanda yeni sıralan ki yeni bir gün aydırımda taşı azken yolu çıkarken.
0: Aydırımda yolu çıkarken, kral açıkken cümle olmuş şu Rustam'la basanla boğduk. Amin Gül Hanım. Barlık anlıkçılarınmış yoktu güzel bulsun. Mem yoktur. Anlavattı mendep söz kaldırıp durur. Rahmet sizden mi güzel bulsun.

0: Dostlarımızdan Abdi Kerem'den yoluk çürbakken alaylı.
1: Yol çevre, her bir şey kuşur yol revan.
0: Buldu, rahmet. Yana dostlarımızdan Şinfu, Aminigül, Çöntiyen Katarlıq dostlarımız mı? Allah'a tuttu, rahmet dostlar.

Dostlaşın oblan bugünkü xeyirlik akşam programımızın ahirlişidigan dämlerimi yitip geleydabdu. Ahirda dostlarımızın köngül aramağa Çin Söygüyü namlıq naqşin sunuş bilen programımızda ahirlaşdırmız. Programımızın yaxdurup anlıqan parlıq dostlağı rahmet. Mən programı riyasetçisi Qadriya Qaysar Növetçi Muharir, Ramila Abdümet. Xeyir xoş dostlar.

Sizde çoğum hayatının güzel taraflarını iz kıldığan kalıp olsun. Bu kalıp sizde hayatını tekimi söyledigan adamlarga tekimi mehriban buluduğun kişilerden kılıp yetiştirdi. Kalbinizde kızgırlık nurları uçup kalmışsın. En zor derecedeki kızgırlığınız arkalık turmuş ve hayat musabınızı hakiki manige ve ehmiyetge iyi kılın. Kaderli dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaktırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqo əpçisi Slushi Tiyinda Mas Qadamda anlatıldı. Programımızın Slushi Tiyin əpçisi dümü anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını urunlaştırdıq. Aval bir Qaysar kişiga rəhmətimizni bildirimiz. Programımızın davamında Nime Məram Nisaxan anını işki qəttim yaş töküzdi mavzuluq aqbarat hikayesi dextanladı buludu. Bütün torda kızlık noktuğa aylanğan, sayahatçıga kozısını soğuk kılgan bala tepildi. Dostlarım da bulsa, dextanla programımızın təpsili məzmunlurdu bolsun. Aval dostlarımızdan uçurları qaraymız. Zöhre, Badam Taksi qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlaşıq tayarı boğan özün köngül sözlerini qaldırıbdu. Dostlarımdaq bolsa məzmunlarımızni başlap ketayli. Aval bir Qaysar kişiga rahmetimizni bildirimiz. Avtonom rayonimizdagi bir doktorxonada harbiylikdan chekingan Lu Yinwen qon ishligichi g'oli jayri yig'ish karvatida yotardi. Uning qini qon elish uskunasi orqali asta-asta ayrilib, suzildirilib, uningdan bir xalta qimmatli qon ishligichi g'oli jayri elindi. Bu jarayonga bir necha soat vaqt ketadigan bo'lib, mushi jarayonda u midirlayolmaydi, beli ketilib, badani yinik beyaram bo'ladi. Ammo u izchil, hech qis yo'q deb yotdi. Ehtiyatçallıq bilen pecetlengen bir halta hayatlıq uruqi bugün yana bir şehirge yetküzülüp Lu Yinwen azaldın körüşüp baxmağan. Azaldın tonuşmaydıgan bir bimarının tenige kirgüzülüdü. O adam belkim kıran bir dada ve belkim güldek üsüp yetiliş mezgildi durvatkan bir ösmür buluşmu mümkün. Belkim o özümü tolumu ihtiyaclıq boğan bu hayatlıq uruqini naiti uzun saxlıgan buluşmu mümkün. Lu Yinwen bilen bimarının otursa da hiç kandak kandaşlık münasibeti. Hiç kandak bağlanış yok. Birden bir bağlanış ba değilse o çoğum odul kepkiliş ihtimallığı in tayin tüven boğan bir kıtımlık maslaştırışının muvaffakiyetlik buluşu. Lu Yinwen'nin kılçı işkilenmesinin men halay men diyen sözü. Lu Yinwen ilgiri bir herbi idi. Herbi formu kiygende o devletini koğdudu. Harbiy formini selvatgandan keyin u boshqa bir xil usul bilan notanish odamning hayotini qo'g'dashni tanladi. Harbiy gazarmada

kesalganygyça. Qural tutuşdan qan işligiçi qol hüjayrını yığışqa belikini sunup berişgiçe özgärgini faqat jang meydany. Özgärmegini bolsa çin qalbidan urgıp çıqqan qoğdaş edi. Biz Loyinvenga çoŋqur rahmetimizni bildirmiz. Sizin qaysarligingizga, başqalarını qutquzuş yolida qılçı işkillenmeganligingizga köpten köp rahmet. Sizning men bilan munosabatsiz degan uqum bilan bir odamni qutqizg'ili bo'ladi degan uqum o'tirsida keyingisini tanlaganingizga rahmat. Biz yana Loyinvenga o'xshash yillik ishlash g'ol hujayrisi taqdim qilguvchi pidoyla ambarga tizimlatgan, har vaqt iyani qilishga tayyorlik qilayotgan barliq pidoylarga rahmat aytamiz. Sizlarning mavjudligingizlar aslida nurg'un oilalarning qorong'u kechadagi bir chirig'i. Her bir gün yeniden başlanıdı. Belki hemimizin bundaq yer cihanını zilzilge keltirdiğin işlerini kılış fırsatımız bulmasılığa mümkün. Lekin biz her bir günümüzde etrafımızdaki kişilerge köprak savırcan buluşni. Yardımge muhtaç kişilerge yardım berişini tanlısak tamamen buludu. Çünkü her bir yakşı niyet bu dünyanı yorulduğun nur. Rahmet Lu Aka. Siz bugün qan işligiçi qol hüjayri yig'ish uyida bir necha soat yetib, yana bir odamning keyingi necha 10 yillik hayotini qo'lga keltirdingiz. Siz o'zingizni harbiylikdan chekingan harbiy dedingiz. Lekin biz sizning bugun qilgan bu ishingizni har qanday bir ordendanmi nurliq chaqnab turdi deb qaraymiz. Salomatligingizning baldurroq asliga kelishini umid qilamiz.

Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlar, tövəndə Nimə Məram Nisaxan anını işki qıddım yaş döküzdü mavzuluq axbarat hikayesini birlikte anlayılı. 6 ayının 13 günü Şü Qofun yeni bir qıddım Qunlisa Uşurunun oylusuğa kirib ziyarət qaldı. Qunlisanın salamətlikinin yaxşı əsligi kəyərlikini. Yerge düşüp mangallıkını görüp, könle xeyli xatırcan boldı. Gülnisa'nın 80 yaşlıq anısı Meram Nisaxan Barat bir çat tutup minnettarlıq göz yaşlarını sürtgünüce Şü Qofan'ın kolunu tutup durup rahmet etti. Şü Qofan Hua diyen Şincan Tok Tarkıtı işçilik şirketinin Axtun Ayası Cemal Derek yezisi Bağla kendide duruşluq birinci şucisi. Xizmet ətirtinin başlıqı. O bu bir yarım yıl, Bu yarım yıldan buyan tasadüfi yarlanğan Gülnisa'nın asta-asta əsligi kəyərlikini öz gözü bilen görüp durdu. Yana Gülnisa'nın anısının işki qıdım yaş dökken halıtı mı onun esidi. Bir qıdımlıqı ola yar yöləksiz qağanda dökülgən bolsa, yana bir qıdımlıqı ola minnettar boğanda dökülgən idi. Şüqofunun Meram Nisaxan anının yaş dökününü tüncü qıdım köygen vaxtı 2025-li 11-ci ay idi. Şu günü Şü Qofan ailelerine girip ziyaret kılganda yarahtın Meram Nisaxan'ın öyünün aldı da yalğız oldurup köz yaşlarını sürtüvatkallığını görüp dərhal aldığı berip əkval sordu. Mumayı yığılap durup kızı Gülnisa'nın yayma yeyip kuruq yel yemes setuvatkanda üç çaklıq motosikletin yıkılıp düşüp yarlanğalıqı. Operasiya haqqı tölaydıgan pulga ciddi ihtiyaclıq bopqağalıqını etdi. Toyuqsuz yüzbəgən bu kütülməgən nadistin yaşınıp qalğan Meram Nisaxan ana qandaqlarını bilənmək qalğan idi. Şü Qofan təpsili əhval iğiləş arqılıq 40 yaşlıq Gülnisa'nın acırışıp getkəndikin özü yalğız işki balısını elib, anısı bilən billi turmuş keçirvat qalıqını bildi. O, öyüdeki yetimo yerini urqtuqqallarının vakalıdan başqırışıqı tapşırıp berib, özü daim üççaklıq motosiklet minib, ətraptiki naya şəhərləgi berib, yayma içib, yazda meyvi çivə, qışta quruq meyvi çivi setib, uşaq ticaret kitayınıb turmuşunu qam dedi. Onun arılab tutuduğan tutqaqlıq kesili babılıb, bəzidə kesili qozğulub qaladdi. Şu günü yayma içib atqanda, onun kesili tuyuqsız qozğulub qalib, üççaklıq motosikletin yıqılıb düşüb, qovurğısı, oqurak sönüki, yuqırı bilak sönüki qatarlıq köp yeri sunub getidu və ciddi operasiya qılıb, davalaşqı doğru keldi. Davalanış suğurtısıda atjot qılınğandan keyinki davalanış xıracıdı, uşaq ticaret kitayınıb terikçili qılılgan bu ailəgi nisbətən yanıla eğir yük hesablanatdı. Çoğ ana, ənsırman, Erkanç çoğun kıyınçılıqının mu hal kılış çağrısı buludu. Şü Qofan mumayının kaybiyatını turaqlaştırgan dekin, kent ahali komitetiğe kaytıp gelip, köpçilikini yığıp, mesletleşti. Jungo Hua diyen Gorohi çekli şirketi, her kaysi yardan beriş noktalarına, kıyınçılığı bağlağı yardan beriş, vaqtlı kutquzuş tür mablağı tesis kılgan edi. Biz bu kutquzuş mablağını iltimas kılıp, onunla yardan kıldık, dedi o. Materiallarını tayarlap olgandekin, iltimas kılış tertibi arqılıq 5000 yuan kutquzuş mablağını oğuşluq kolgu keltürüp, Gülnisa'nın doktorxanda yetip davalınışıga məxsus işletti. Yardan pulunu tapşırıp olgandekin, operasiya haqqı məsilsi əl bulup, bir aile kişilerinin yelkisidiki eğir yük ahire yenikledi. Meram Nisaxan ana, xizmet ətirdidigilä və kent kadrlarının kolunu tutup durup, ayacalanğan halda, silage köp rahmet, Sizler bulmağın bolsanla qanda qilishimni bilalmagan bo'ladi, dedi. Operasiyadan keyin Gülnisa uyga qaytib dam aldı. Şü Qofan ve xizmet ətirdidigilar guruch, un, yağ qatarlıq turmuş buyumlarını elib, onun uyga berib yoxlab, onunğa xatirjam davalanışını etdi. Ve qiyinchilik bolsa, her vaqt xizmet ətirdidigi berib, onu izdashni qayta-qayta topiladi. Şundan keyin Şü Qofan Gülnisa ailesinin turmuş ahvalığa ızcıl köngül bölüp geldi. Bayramlarda o ve xizmet ətirtinin azaları ulanın öyüge berip hal sorab durdu. Ula kəgende Meram Nisaxan ana her qıdım dastıxanğa meyve çevilerini tizip, adi usul bilen özünün rahmetini bildiretti. 6 ayının 13 günü Şü Qofan yeni bir qıdım bu aileni ziyaret kılganda Gülnisa'nın mağalıqı dək bop qalğan bolsa mı, lekin bədənindeki Polat Mıxının bir yıldan keyin elvi tildiğalıqı. Şu çağda yana doktorxanda yetib operasiya kılındıqalıqı.
Onunğa yana ma'lum davolanish xarajati ketadiganligini bildi. O davolanayotgan mezgilde sirtqa chiqib yayma etishqa amalsiz qalgashqa oilasi vaqtincha kirim manbasidan ayrilib qolgan edi. Shukofang ularga yana yordam berishni oldin planlab, kelar oyda onunğa ikkinchi qatimliq vaqtliq yordam berishni iltimos qilmoqchi bo'ldi. Marani Saxan ana buni olgandan keyin ko'ngli illib, hayajonlanganligidan yana bir qatim yosh to'kdi. O qandaq rahmat etishni bilmay, Shukofangning quliga to'xtamay quruq meyvalarni tutqizib qo'yatdi. Ana bola ishkaylarning kayfiyati asliga kelgandan keyin Shukofang ular bilan paranglashdi. Salomatligingiz uzil-kesil yaxshi bo'lib kelsa, qanday qilay deysiz? Shushuji, men uyda shuncha uzun vaqt bekor yotdim. Saqayg'andan keyin yana yoyma yeyib, meva setib, ishki qulimga tayinib xotirjam turmush kechirman, dedi Gulnisa kulib turib.

Dostlar, şunun bilan bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akhirlaştırınız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barcınlağı köptün köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan, Abduqadir, Növacı Muharir, Padigül,

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğinle hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılıp. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstütek, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir gitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğiz deyin. Yıkımlık nakşa

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelan. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

gırlaşını köğünüğünüz gibi gittiniz. Demek kişilik hayatka ana şu kızgınlık hem hoşallık bilen atlandı. Hayırlı seherde sizler üçün yollanan otluk tavsiyelerimizin vücudunla hoşallık dolsun ve sizler aldırıcı her bir kadımınlığa ahmet yer bulsun. Kadirli dostlar, her bir gününlerini kadirlep yaşayanlarını ümit kılıp bugünkü 107.4'ün hayırlı seher programımızı ahırlaştırımız yahtırıp anlığınlığa köp rahmet. Programı riyası etse Dilraba Anıver. Kadirli dostlar, hem de diktanla anlı dil şalda oturgan Vatan Minin Ailem programı sıra bulsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anglovchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programimiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratib qo'yib, siz qadamda oldi. Programimizning siz loshiting abtisini olishingizni qarshi olamiz.

Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda mundaq mazmunlarda anlatış berimiz. Yurtumdaki yanlıqlar sayyipimizde Şiho Taşu Juanzi kentinin yoruq turmuşu doğrusu da sözler berimiz. Yarqın ısım sayyipimizde 2026 yıllık Tunji Türkümdeki Jongo'daki yaxşı kişiler tizimlikideki Juşu Yang'ını tunuşturumuz. Qaynamsı dostlar, hem de dek tanla programımızdan tapseyli mazmunlarda bolsın.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Şinjan'da bipoyan yaylaq bilen köp-kök asman, appaq qarlıq tağ bilen sırılıq qumla tutuşup ketken. Şinjan xuddi bir parça hashamatlik yögim rasimge oxşaş. Sizning bu yerning güzel, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf-odatini his qilib ketishingizni kutdi. 107.4 Qatnash san'at radiosi sizni Şinjan'ın güzel manzaralaridan birlikte huzurlanishga taklif qiladi.

Avtomobilda kaşılı körülgende beperivalık kılma. Toğru bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar cayğı tarqaqlaştırın.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 174 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Şinjang radio televiziya stansının Sulu Shitin Updatalının 6.0 Plus nusqısı torgı çıxırıldı.
2: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısının xəbər səhifəsinə aytıldı.
1: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çəndirilədi.
2: Qatnaş yol əhvali şu vaqtın özüdə uçurulədi.
1: Sağlamlıq göstərməsi gumanik qarışdırınız tügütüdü.
2: İşqi orunlaşdırış mülazimtədə suallara cavab verilədi.
1: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınədi.
2: Mol uçurnu dəl vaqtıda yan telefonunuzla görə alaysınız.
3: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısının ən türkülük sinema məzmunları sərxil.
4: Mükafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozğutudu.
5: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısında xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivas görsüb Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Shitin Updatalı'nı çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.